0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İnsan öldüğü vakit amel defteri kapanır, ancak üç şeyden ameli kapanmaz: sadakayı cariyeden, fayda veren bir ilimden, kendisi için dua eden salih bir evlattan ameli kesilmez. Sahih-i Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Nuh 5:28. Hazreti Nuh'un duası. Nuh dedi ki: "Ey Rabbim, ben kavmimi gece gündüz davet ettim. Fakat benim çağırmam onların sadece kaçmalarını arttırdı. Ben onları senin bağışlaman için her davet ettiğimde onlar parmaklarını kulaklarına tıkadılar, elbiselerine büründüler, ısrar ettiler, kibirlendikçe kibirlendiler. Doğrusu ben onları açık açık çağırdım. Onlara açıktan tebliğde bulundum. Ayrıca onlara gizlice, özel olarak da konuştum. Dedim ki, Rabbinizden günahlarınızın bağışlanmasını dileyin. Çünkü O kuşkusuz bağışlayıcıdır. Size hesapsız semavi nimetler yağdıracaktır. Dünyevi servet ve evlatlar vermek suretiyle size yardım edecek ve size bağlar, bahçeler ihsan edecek ve akıp giden sular bağışlayacaktır. Size ne oluyor ki Allah'ın büyüklüğünü kabul etmiyorsunuz? Sizin her birinizi peş peşe aşamalardan geçirerek yaratanın O olduğunu gördüğünüz halde. Görmüyor musunuz? Allah yedi göğü nasıl birbiriyle uyumlu yaratmıştır ve onların içine hilali yansıyan bir ışık olarak yerleştirmiş ve güneşi ışık saçan bir lamba yapmıştır. Allah sizi de yerden ot bitirir gibi bitirmiştir. Sonra yine oraya döndürecek ve sizi yeniden çıkaracaktır. Ve Allah yeri sizin için genişçe yaymıştır ki üzerinde geniş yollardan yürüyüp geçebilirsiniz. Rabbim, doğrusu bunlar bana karşı geldiler de malı ve çocuğu kendi ziyanını arttırmaktan başka işe yaramayan kimseye uydular. Bunlar da büyük hileler, büyük desiseler kurdular ve dediler ki, sakın ilahlarınızı bırakmayın. Hele Vet'ten, Suha'dan, Yavuz'dan, Yavuk'tan ve Nesr'den asla vazgeçmeyin. Böylece onlar çoğu kimseyi saptırdılar. O halde sen bu zalimlere yalnızca özlem duydukları şeylerden uzaklaşmalarını emret.
2: Böylece onlar günahları yüzünden büyük bir tufanda boğuldular ve öteki dünyanın ateşinde yanmaya mahkum edildiler. Ve kendilerini Allah'a karşı koruyacak bir yardımcı da bulamadılar. Ve Nuh şöyle yalvardı:
1: "Ey Rabbim, yeryüzünde bu hakikati inkar edenlerden hiç kimseyi bırakma. Çünkü sen onları bırakırsan, kulluk edenleri hep saptırmaya çalışırlar ve yalnızca fesada ve inatla sürdürülen nankörlüğe sebep olurlar. Ey Rabbim, bana, anneme, babama, evime mümin olarak giren herkese ve daha sonraki bütün mümin kadınlara ve erkeklere bağışlayıcılığını göster ve zulüm işleyenleri her zaman helake uğrat."

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Ahdine, sözüne ve vaadine vefa göster. Şart ne olursa olsun bunlara muhalefet etme.
2: Yoksullara yardım edip her gün sadaka vermeye çalışın.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: düşünen insanlar için.
1: Yeri geldiği zaman elhamdülillah dolu dolu Allah'ı seviyoruz deriz. Çünkü o Allah'a inanıyoruz. Peki inanıyoruz, bu inandığımız Allah'ı seviyor muyuz? Elhamdülillah Allah'ı da seviyoruz. Allah'ı sevdiğimiz nereden belli olacak? Allah'ı sevdiğimizin, sevmemizin ölçüsü nedir? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'ı sevmenin ölçüsünü belirtirken, bir insan Allah'ı seviyorsa dönsün baksın Allah'ın değeri nedir yanında? Veya Allah beni seviyor mu? Ben Allah'ı seviyorum. Allah beni seviyor mu acaba? Allah'ın yanında benim durumum nedir? Derse dönsün baksın Allah'ın durumu onun yanında nedir? Yani Allah'ın değeri o insanın yanında nedir? Ki o insanın Allah'ın yanındaki değerinin ölçüsü budur. Allah denildiği zaman Allah için ne yapabiliyoruz? Veya Allah'ın dışında sevdiklerimiz için ne yapabiliyoruz? Allah'ın dışında mahlukat olan sevdiklerimiz veya tutkularımız için ne yapıyoruz? Allah Celle Celaluhu'nun rızası için ne yapıyoruz? İşte Allah'ın sevgisi budur.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem. Mevla.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Siz kimsiniz ve dünya üzerindeki hayatınızın amacı nedir? Sizi ve diğer tüm varlıkları yaratan Allah'a karşı sorumluluklarınız nelerdir? Unutmayın ki bu soruların cevapları size önemli gibi gelen diğer tüm konulardan daha önemlidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Cebrail aleyhisselam, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme şöyle demiştir. Ey Muhammed! Dilediğin kadar yaşa, muhakkak öleceksin. Dilediğin insanı sev, kesinlikle ondan ayrılacaksın. Dilediğini yap, mutlaka karşılığını göreceksin.
2: Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor. Yabancı hanımlar yabancı erkeklerden, yabancı erkekler de yabancı hanımlardan uzak durmalıdır. Bu kalpleriniz için daha güzeldir. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

En son ne zaman nefes aldınız? En son ne zaman kitap okudunuz? En son ne zaman el kitabı okudunuz?

0: okuyorum.
1: Kur'an da bizi okuyor. Farkında mısınız? Henüz nefes alırken, can boğaza dayanmamışken, ayaklar birbirine dolanmamışken kitabını oku.

0: إن الله كان عليما حكيما.
1: Savaş esiri olarak sahip olduğunuz cariyeler hariç, evli kadınları nikah etmek de size haram kılındı. Bunlar size Allah'ın farz kıldığı hükümlerdir. Bunlardan başkasını zinadan kaçınıp iffetli olarak mallarınızla istemenizse size helal kılındı. Onlardan yararlanmanıza karşılık kararlaştırılmış olan mehirlerini verin. Mehrin kararlaştırılmasından sonra karşılıklı anlaşmayla az veya çok vermenizde size bir vebal yoktur. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilmektedir. Hüküm ve hikmet sahibidir.

0: تصبروا خير لكم والله غفور رحيم.
1: Sizden hür mümin kadınlarla evlenmeye gücü yetmeyenler, sahip olduğunuz mümin cariyelerden alsın. Allah sizin imanınızı daha iyi bilir. Siz hep birbirinizden olup aynı köktensiniz. Öyleyse sahiplerinin izniyle ve mehirlerini de örfe göre vermek suretiyle iffetli olan, zina etmeyen ve bir dost edinmeyen cariyelerle evlenin. Evlendiklerinde zina edecek olurlarsa onlara hür kadınlara verilen cezanın yarısı verilir. Bu cariyelerle evlenme izni içinizden günaha girmekten korkanlar içindir. Sabretmeniz ise sizin için daha hayırlıdır. Allah çok bağışlar ve çok merhamet eder.

0: يتوب عليكم والله عليم حكيم.
1: Allah size bilmediklerinizi açıklamak, sizden öncekilerin yollarını göstermek ve tövbelerinizi kabul etmek istiyor. Allah her şeyi bilir. O hüküm ve hikmet sahibidir.

0: أنفسكم إن الله كان بكم رحيما.
1: Ey iman edenler! Sizin kendi rızanızla yaptığınız bir ticaret olmadıkça mallarınızı aranızda haksız yollarla yemeyin. Kendinizi öldürmeyin. Şüphesiz ki Allah size karşı çok merhametlidir.

0: يَسِيرًا
1: Kim haksızlık ve tecavüz yoluyla bu yasakları işlerse yakında onu cehennem ateşine sokacağız. Bunu yapmak da Allah'a çok kolay gelir.

0: يدخلكم مدخلا كريما.
1: Eğer size yasaklanan büyük günahlardan kaçınırsanız, biz kusurlarınızı örter, sizi şerefli bir makama yerleştiririz.
0: وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ.

0: مكتسبًا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما.
1: Allah'ın sizi birbirinizden üstün kıldığı şeylere tamah etmeyin. Erkeklere de kazandıklarından bir pay vardır, kadınlara da kazandıklarından bir pay vardır. Allah'tan nimetini, ihsanını isteyin. Çünkü Allah her şeyi bilmektedir.

0: آتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا.
1: Ana, baba ve yakınların bıraktığı şeylerin her birine varisler kıldık. Yeminlerinizin bağladığı kimselere de paylarını verin. Şüphesiz ki Allah her şeye şahittir.

Allah'ın bir kısmına üstün kılması ve erkeklerin mallarından kadınlara harcaması sebebiyle erkekler kadınlar üzerinde yönetici ve koruyucudurlar. İyi kadınlar, gönülden boyun eğenler ve Allah'ın kendilerini korumasına karşılık kocalarının bulunmadığı zamanlarda namuslarını koruyanlardır. Geçimsizliklerinden korktuğunuz kadınlara nasihat edin. Onları yataklarında yalnız bırakın. Yine dinlemezlerse hafifçe dövün. Eğer size itaat ederlerse artık onları incitmek için başka bir yol aramayın. Şüphesiz ki Allah çok yücedir, çok büyüktür.

karı kocanın aralarının açılmasından korkarsanız, kendilerine bir hakem erkeğin ailesinden, bir hakem de kadının ailesinden gönderin. Eğer onlar düzeltmek isterlerse, Allah karı kocayı aralarındaki anlaşmada başarılı kılar. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilir ve her şeyden haberdardır.

0: فَخُورًا
1: Allah'a kulluk edin. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anaya, babaya, yakınlara, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya ve elinizin altında bulunanlara iyilik edin. Allah kendini beğenip övünenleri sevmez.

0: فضله
1: وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا.
2: Onlar cimrilik ederler. İnsanlara da cimrilik tavsiyesinde bulunurlar. Allah'ın nimetinden kendilerine verdiği şeyleri gizlerler. Biz Allah'ın nimetini inkar eden o nankörler için aşağılayıcı bir azap hazırladık.

0: الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا.
1: Mallarını insanlara gösteriş yapmak için harcayıp Allah'a ve ahiret gününe inanmayanları da Allah sevmez. Şeytan kimin arkadaşı olursa o ne kötü bir arkadaştır.

Eğer onlar Allah'a ve ahiret gününe inanıp Allah'ın kendilerine verdiği rızıktan yine Allah yolunda harcasalardı, kendilerine ne zararı olurdu? Oysa Allah onların durumunu çok iyi bilmektedir.

Şüphesiz ki Allah zerre kadar haksızlık yapmaz. Yapılan iyilik zerre kadar da olsa onu kat kat arttırır ve yapana kendi tarafından büyük bir mükafat verir. Fekayf

0: عَفُوًّا غَفُورًا.
1: Ey iman edenler! Sarhoşken ne dediğinizi bilinceye kadar, cünüpken de yolcu olanlar hariç gusül yapıncaya kadar namaza yanaşmayın. Eğer hasta veya yolcuysanız yahut biriniz tuvaletten gelmişse veya kadınlara dokunmuşsanız, cinsi münasebette bulunmuşsanız ve bu durumlarda su da bulamamışsanız, o zaman temiz bir toprakla teyemmüm edin, yüzlerinize ve ellerinize sürün. Şüphesiz ki Allah çok affedici ve çok bağışlayıcıdır.

Kendilerine kitaptan bir nasip verilenleri görmüyor musun? Onlar sapıklığı tercih ediyorlar ve sizin de doğru yoldan sapmanızı istiyorlar. Well.

0: Allah sizin düşmanlarınızı daha iyi bilir ve bir dost olarak Allah yeter. Bir yardımcı olarak da Allah yeter.
1: مِنَ الَّذ۪ينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَمَّ وَيَضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيَّا بِأَلْسِنَتِهِمْ

Yahudilerden sözleri yerlerinden değiştirip işittik ve isyan ettik, dinle dinlemez olası. Ve dillerini eğip bükerek ve dine saldırarak Raina, bizi gözet, bize çobanlık et diyenler vardır. Eğer onlar dinledik ve itaat ettik, dinle ve bize bak deselerdi, kendileri için elbette daha hayırlı ve daha doğru olurdu. Fakat Allah inkarları yüzünden onları lanetlemiştir. Artık pek az bir kısmı hariç onlar inanmazlar.

0: أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا.
1: Ey kendilerine kitap verilenler! Biz bir takım yüzleri silip arkalarına çevirmeden veya cumartesi gününe saygısızlık eden Yahudileri lanetlediğimiz gibi onları da lanetlemeden önce yanınızdaki kitabı doğrulayıcı olarak indirdiğimiz Kur'an'a iman edin. Yoksa Allah'ın emri mutlaka yerine gelecektir.

أثارها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعن

0: Şüphesiz ki Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Bundan başkasını dilediği kimseye bağışlar. Allah'a ortak koşansa gerçekten büyük bir günah işlemiş olur.
1: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذ۪ينَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ بَلِ اللّٰهُ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا
0: Kendilerini temize çıkaranları görmüyor musun? Oysa ancak Allah dilediğini temize çıkarır. Onlara kıl kadar haksızlık edilmez.

0: ile.
1: Kendilerine kitaptan bir nasip verilenleri görmüyor musun? Onlar puta ve tağuta inanıyorlar ve inkar edenler için bunlar iman edenlerden daha doğru bir yoldadır diyorlar.

0: İşte Allah'ın lanet ettiği kimseler onlardır. Allah'ın lanet ettiği kimse için hiçbir yardımcı bulamazsın.
1: Em lehum nasibun minel mulki fe izen la yu'tunen nase nakira.
0: Yoksa onların hükümranlıktan bir payı mı var? Öyle olsaydı insanlara bir çekirdek parçası bile vermezlerdi. Em

0: Yoksa Allah'ın nimetinden insanlara verdiği şeyi mi kıskanıyorlar? Oysa biz İbrahim ailesine de kitap ve hikmet vermiş, onlara büyük bir hükümranlık bahşetmiştik.
1: فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهِ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا.
0: Onlardan bazıları ona inandı, bazıları da ondan yüz çevirdi. Onlara çılgın bir alev olarak cehennem yeter.

ayetlerimizi inkar edenleri yakında bir ateşe sokacağız. Derilerinin her yanışında azabı tatsınlar diye onları başka derilerle değiştireceğiz. Şüphesiz ki Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

iman edip salih amel işleyenleri de altlarından ırmaklar akan cennetlere koyacağız. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Orada onlar için tertemiz eşler de vardır. Onları koyu gölgeliklere yerleştireceğiz.

Şüphesiz ki Allah size emanetleri ehline vermenizi, insanlar arasında hüküm verdiğiniz zaman adaletle hüküm vermenizi emreder. Allah size ne güzel öğüt veriyor. Şüphesiz ki Allah her şeyi işitir ve görür.

0: الله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
1: Ey iman edenler, Allah'a itaat edin. Peygamber'e ve sizden olan buyruk sahiplerine de itaat edin. Eğer Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, herhangi bir şey hususunda anlaşmazlığa düştüğünüzde onu Allah'a ve Peygamber'e havale edin. Bu daha hayırlı ve sonuç bakımından daha güzeldir.

0: Ey Muhammed! Sana indirilen Kur'an'a ve senden önce indirilen kitaplara inandıklarını iddia edenleri görmüyor musun? Onlar tağutun önünde muhakeme edilmek istiyorlar. Halbuki onu tanımamaları emredilmişti. Şeytan onları derin bir sapıklığa düşürmek istiyor.
1: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا
0: Onlara Allah'ın indirdiği kitaba ve peygambere gelin dendiği zaman münafıkların senden büsbütün uzaklaştıklarını görürsün.

0: وتوفيقا.
1: Elleriyle yaptıklarından dolayı başlarına bir felaket gelince sana gelip biz sadece iyilik etmek ve uzlaştırmak istedik diye nasıl da Allah'a yemin ediyorlar.
0: أُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ يَعْلَمُ اللّٰهُ مَا ف۪ي قُلُوبِهِمْ فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ ف۪ي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَل۪يغًا.
1: İşte onların kalplerindekini Allah biliyor. Sen onlara aldırma, onlara nasihat et ve onlara kendileri hakkında etkili, caydırıcı sözler söyle.

Biz bütün peygamberleri Allah'ın izniyle sadece kendilerine itaat edilsin diye gönderdik. Eğer onlar kendilerine haksızlık yaptıkları zaman sana gelip Allah'tan bağışlanmayı dileselerdi ve peygamber de onların bağışlanmasını isteseydi, elbette Allah'ı tövbeleri kabul edici ve çok merhametli olarak bulurlardı.

0: أنفسهم حرجا ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.
1: Hayır, senin Rabbine andolsun ki aralarındaki anlaşmazlıklarda seni hakem tayin edip sonra da senin verdiğin hükme karşı içlerinde bir sıkıntı duymaksızın tam manasıyla teslim olmadıkça iman etmiş olmazlar.
0: وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ قَتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ اِخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ

Eğer onlara kendinizi öldürün yahut yurtlarınızdan çıkın diye emretmiş olsaydık, içlerinden pek azı hariç bunu yapmazlardı. Eğer kendilerine verilen öğüdü yerine getirselerdi, onlar için daha hayırlı ve daha sağlam olurdu.

0: وحسن أولئك رفيقا.
1: Kim Allah'a ve peygambere itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salih kimselerle beraberdirler. Onlar ne güzel arkadaştır.

iman edenler, savunma tedbirinizi alın da bölük bölük savaşa çıkın veya hep birlikte savaşın.

Sizden mutlaka ağır davranacak kimseler vardır ki size bir musibet geldiği zaman Allah bana gerçekten lütfetti de onlarla birlikte bulunmadım der. Ve le in

0: eğer Allah tarafından size bir nimet erişirse, sizinle kendisi arasında bir dostluk yokmuş gibi, keşke ben de onlarla beraber olsaydım da büyük bir başarı kazansaydım der.
1: فَلْيُقَاتِلْ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ الَّذ۪ينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ

O halde dünya hayatını ahiret karşılığında satanlar Allah yolunda savaşsınlar. Kim Allah yolunda savaşır da öldürülür veya galip gelirse biz ona yakında büyük bir mükafat vereceğiz.

Size ne oldu ki? Ey Rabbimiz, bizi şu halkı zalim olan şehirden çıkar. Bize kendi yanından bir koruyucu ver. Bize kendi yanından bir yardımcı ver diyen güçsüz erkek, kadın ve çocuklar uğrunda ve Allah yolunda savaşmıyorsunuz.

iman eden kimseler Allah yolunda savaşırlar. İnkar edenlerse tağutun yolunda savaşırlar. Öyleyse siz de şeytanın dostlarıyla savaşın. Şüphesiz ki şeytanın hilesi zayıftır. Elem

Kendilerine elinizi savaştan çekin, namazı kılın, zekatı verin denenleri görmedin mi? Onlara savaş farz kılındığında hemen içlerinden bir grup insanlardan Allah'tan korkar gibi, hatta daha da fazla korkmaya başladılar ve "Ey Rabbimiz, bize savaşı niçin farz kıldın? Bizi yakın bir zamana kadar ertelesen olmaz mıydı?" dediler. "Ey Muhammed, sen onlara de ki, dünya menfaati çok azdır. Ahiretse Allah'tan korkanlar için daha hayırlıdır. Size bir hurma çekirdeğinin incecik ipi kadar bile haksızlık edilmeyecektir.

Nerede olursanız olun, sağlam kaleler içinde bile bulunsanız, ölüm size yetişir. Eğer münafıklara bir iyilik gelirse, bu Allah tarafındandır derler. Bir kötülük dokunursa, bu sendendir derler. Ey Muhammed, sen de ki, hepsi de Allah'tandır. Bu adamlara ne oluyor da hiçbir söz anlamıyorlar?

0: نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا.
1: Sana gelen her iyilik Allah'tandır. Sana gelen her kötülük de kendindendir. Biz seni insanlara peygamber gönderdik. Buna şahit olarak Allah yeter.

Kim peygambere itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Kim de yüz çevirirse bilsin ki biz seni onların başına bekçi göndermedik.

0: Onlar peki baş üstüne derler. Ama senin yanından ayrılınca onlardan bir grup geceliğin senin söylediklerinin aksini kurarlar. Allah da onların geceliğin kurduklarını yazar. Sen onlara aldırış etme. Allah'a güven. Vekil olarak Allah yeter.
1: اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا ف۪يهِ اِخْتِلَافًا كَث۪يرًا
0: Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Eğer o Allah'tan başkası tarafından gelseydi, onda birçok tutarsızlık bulurlardı.
1: وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ اَوِ الْخَوْفِ اَذَاعُوا بِهِ

0: Kendilerine güven veya korku hakkında bir haber gelirse onu yayarlar. Halbuki o haberi peygambere veya kendilerinden olan idareciliğe götürselerdi, onlardan hüküm çıkarabilecek olanlar bunu bileceklerdi. Eğer Allah'ın size lütuf ve merhameti olmasaydı, pek azınız hariç mutlaka şeytana uyardınız.
1: فَقَاتِلْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ لَا تُكَلَّفُ اِلَّا نَفْسَكَ

Artık Allah yolunda savaş. Sen ancak kendinden sorumlusun. Müminleri de savaşa teşvik et. Umulur ki Allah inkar edenlerin gücünü kırar. Allah'ın gücü daha üstün ve cezası daha şiddetlidir.

Kim iyi bir işe aracılık ederse onun da o işten bir payı olur. Kim kötü bir işe aracılık ederse onun da o işten bir payı olur. Allah her şeyin karşılığını verir.

0: Size bir selam verildiği zaman siz de ondan daha güzeliyle karşılık verin veya aynısıyla iade edin. Şüphesiz ki Allah her şeyin hesabını gereği gibi yapar.
1: Sadakallahul azim.
0: Yüce Allah doğru söylemiştir.

Özel FM 103.2 103.2. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için sabah ezanı. Allah

0: وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ حَد۪يثًا
1: Allah odur ki kendisinden başka hiçbir ilah yoktur. Geleceğinde şüphe olmayan kıyamet günü sizi mutlaka bir araya toplayacaktır. Allah'tan daha doğru sözlü kim olabilir?

Size ne oluyor da münafıklar hakkında iki gruba ayrılıyorsunuz? Oysa Allah onları yaptıkları yüzünden baş aşağı çevirmiştir. Siz Allah'ın saptırdığı kimseleri yola mı getirmek istiyorsunuz? Allah'ın saptırdıklarına sen asla bir yol bulamazsın.

kendileri inkar ettikleri gibi sizin de inkar etmenizi ve böylece kendileriyle eşit olmanızı isterler. O halde Allah yolunda hicret edinceye kadar onlardan hiçbirini dost edinmeyin. Eğer bundan yüz çevirirlerse onları yakalayın, bulduğunuz yerde öldürün. Onlardan hiçbir dost ve yardımcı tutmayın.

0: إليكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا.
1: Ancak aranızda anlaşma olan bir topluma sığınanlarla yahut da sizinle savaşmaktan veya kendi kavimleriyle savaşmaktan sıkılıp daralarak size gelenlerle savaşmayın. Eğer Allah dileseydi onları sizin başınıza bela ederdi de sizinle savaşırlardı. Eğer onlar sizden uzak dururlar, sizinle savaşmazlar ve size barış teklif ederlerse artık Allah size onlara saldırmak için bir yol vermemiştir.

Sizden ve kendi toplumlarından emin olmak isteyen başka insanlar da bulacaksınız. Ama onlar ne zaman fitneye itilseler, içine baş aşağı dalarlar. Eğer onlar sizden uzak durmazlar, size barış teklif etmezler ve ellerini sizden çekmezlerse, onları yakalayın ve bulduğunuz yerde öldürün. İşte onların aleyhine size açık bir yetki verdik.

0: yanlışlıkla olması dışında bir müminin diğer bir mümini öldürmeye hakkı yoktur. Yanlışlıkla bir mümini öldüren kimsenin bir mümin köle azat etmesi ve öldürülenin ailesine bir diyet ödemesi gerekir. Eğer onlar bağışlayıp vazgeçerlerse o başka. Öldürülen mümin size düşman olan bir topluluktansa mümin bir köle azat edilmesi gerekir. Aranızda anlaşma olan bir topluluktansa hem ailesine bir diyet ödemek hem de bir mümin köle azat etmek gerekir. Bulamayan kimsenin de Allah tarafından tövbesinin kabul edilmesi için ard arda 2 ay oruç tutması gerekir. Allah her şeyi bilmektedir. Hüküm ve hikmet sahibidir.
1: وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا.
0: Kim bir mümini kasten öldürürse onun cezası içinde ebedi olarak kalacağı cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, onu lanetlemiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır.

0: Ey iman edenler! Allah yolunda savaşa çıktığınız zaman iyice anlayıp dinleyin. Size selam verene, dünya hayatının geçici menfaatini gözeterek sen mümin değilsin demeyin. Çünkü Allah'ın yanında birçok ganimetler vardır. Önceden siz de öyleyken Allah size lütufta bulundu. O halde iyice anlayıp dinleyin. Şüphesiz ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır.
1: La yestavi al-qa'idun min al-mu'minin gayru ul-darri wal-mujahidun fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة

0: رحمة وكان الله غفورا رحيما.
1: Müminlerden özürsüz olarak savaşa gitmeyip oturanlarla Allah yolunda malları ve canlarıyla cihad edenler bir olamazlar. Allah malları ve canlarıyla cihad edenleri derece bakımından oturanlardan üstün kılmıştır. Allah hepsine de cenneti vaat etmiştir. Ama cihad edenleri büyük mükafatlar, kendi tarafından vereceği yüksek dereceler, bağış ve rahmetle oturanlardan üstün kılmıştır.

Melekler kendilerine yazık edenlerin canlarını aldıklarında siz ne yapıyordunuz deyince onlar biz yeryüzünde zayıf düşürülmüş kişilerdik diyecekler. Melekler de Allah'ın yeryüzü geniş değil miydi? Oralara hicret etseydiniz diye karşılık verecekler. İşte onların varacakları yer cehennemdir. Orası ne kötü bir dönüş yeridir.

0: Ancak erkek, kadın ve çocuklardan zayıf düşürülmüş olup bir çare bulmaya güç yetiremeyenler ve bir çıkış yolu bulamayanlar müstesnadır.
1: فَاُولَٰئِكَ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللّٰهُ عَفُوًا غَفُورًا.
0: İşte Allah'ın bunları affetmesi umulur. Allah çok affedici ve çok bağışlayıcıdır.
1: وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَث۪يرًا وَسَعَةً

Kim Allah yolunda hicret ederse yeryüzünde birçok bolluk ve genişlik bulur. Kim de Allah'a ve peygamberine hicret ederek evinden çıkar, sonra ona ölüm gelirse, şüphesiz onun mükafatı Allah'a aittir. Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.

Yeryüzünde yolculuk ettiğiniz zaman inkar edenlerin size bir kötülük yapmasından korkarsanız, namazı kısaltmanızda size bir vebal yoktur. Çünkü kafirler sizin için apaçık bir düşmandır.

0: Muhammed! Savaşta sen içlerinde olup da onlara namaz kıldırdığın zaman bir kısmı seninle beraber namaza dursunlar ve silahlarını da yanlarına alsınlar. Secdeyi yaptıktan sonra onlar arkanıza geçsinler, kılmayan öbür kısım gelsin ve seninle beraber kılsın. Onlar da namazda tedbirlerini ve silahlarını alsınlar. İnkar edenler size aniden bir baskın vermek için silahlarınızdan ve eşyalarınızdan ayrılmış olmanızı isterler. Eğer yağmurdan zarar görecekseniz veya hasta olursanız silahlarınızı bırakmanızda bir günah yoktur. Ama yine de tedbirinizi alın. Şüphesiz ki Allah kafirler için aşağılayıcı bir azap hazırlamıştır.
1: فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ

namazı kıldıktan sonra ayaktayken, otururken ve yanlarınız üzerine yatarken Allah'ı zikredin. Emniyete kavuştuğunuzda ise namazı gereğince kılın. Şüphesiz ki namaz müminlere belirli vakitlerde farz kılınmıştır.

Düşman topluluğu kovalamakta gevşeklik göstermeyin. Eğer siz acı çekiyorsanız, şüphesiz ki onlar da sizin çektiğiniz kadar acı çekiyorlar. Ayrıca siz Allah'tan onların beklemediği şeyleri bekliyorsunuz. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: Muhammed,
1: şüphesiz ki biz insanlar arasında Allah'ın gösterdiği şekilde hükmedesin diye kitabı sana hak olarak indirdik. Hakkı gözet, hainlerin savunucusu olma.
2: وَاسْتَغْفِرِ اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا
1: Allah'ın bağışlamasını dile. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.

Allah'ın razı olmadığı sözü geceliğin tertipleyip kurarlarken onu insanlardan gizliyorlar da kendileriyle beraber olan Allah'tan gizlemiyorlar. Allah'ın ilmi onların yaptıklarını kuşatmıştır.

İşte siz dünya hayatında onları savunuyorsunuz. Ama kıyamet günü Allah'a karşı onları kim savunacak? Veya onlara kim vekil olacak?

0: Kim bir kötülük yapar veya kendi nefsine zulmeder de sonra Allah'tan bağışlanmasını dilerse, Allah'ı bağışlayıcı ve merhamet edici olarak bulur.
1: وَمَنْ يَكْسِبْ اِثْمًا فَاِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللّٰهُ عَل۪يمًا حَك۪يمًا
0: Kim bir günah kazanırsa onu ancak kendi aleyhine kazanmış olur. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Kim bir hata ve günah işler, sonra da onu bir suçsuzun üzerine atarsa, şüphesiz o bir iftira ve apaçık bir günah yüklenmiş olur.

0: تعلم وكان فضل الله عليك عظيما.
1: Allah'ın sana lütfu ve merhameti olmasaydı onlardan bir grup seni saptırmaya çalışırdı. Halbuki onlar kendilerinden başkasını saptıramazlar ve sana hiçbir zarar veremezler. Allah sana kitabı, hikmeti indirmiş ve sana bilmediğin şeyleri öğretmiştir. Gerçekten Allah'ın sana verdiği nimeti büyüktür.

onların fısıldamalarının birçoğunda hayır yoktur. Ancak bir sadaka vermek veya bir iyilik yapmak yahut da insanların arasını düzeltmek isteyenin fısıldaması müstesna. Bunu her kim Allah'ın rızasını kazanmak için yaparsa biz ona büyük bir mükafat vereceğiz.

Kim kendisine doğru yol açıklandıktan sonra peygamberle anlaşmazlığa düşer ve müminlerin yolunun dışında bir yola uyarsa, onu gittiği yolda bırakır, cehennem ateşine sokarız. Orası ne kötü bir dönüş yeridir.

Allah kendisine ortak koşulmasını elbette bağışlamaz. Bunun dışında kalan şeyler ise dilediği kimselere bağışlar. Allah'a ortak koşanlar mutlaka derin bir sapıklığa düşmüşlerdir.

0: Onlar Allah'ı bırakıp tanrıçalara taparlar ve onlar ancak Allah'ın lanetlediği inatçı şeytana taparlar ki o şöyle demişti: andolsun ki kullarından belirli bir kısmını alacağım, onları saptıracağım, onları boş kuruntulara sokacağım ve onlara emredeceğim de hayvanların kulaklarını yaracaklar. Yine onlara emredeceğim de Allah'ın yarattığını değiştirecekler. Kim Allah'ı bırakıp da şeytanı dost edinirse apaçık bir zarara uğramış olur.
1: Ya'iduhum ve yumennihim ve ma ya'iduhumuş şeytanu illa gurura.
0: Şeytan onlara vaatlerde bulunuyor ve onları kuruntulara düşürüyor. Şeytan onlara sadece aldatmak için vaatlerde bulunuyor.
1: Ulaika ma'wahum cehennem ve la yecidun anha mahisa.
0: İşte onların varacağı yer cehennemdir. Oradan kaçacak bir yerde bulamayacaklardır.

0: وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ قِيلًا
1: İman edip salih amel işleyenleri, altlarından ırmaklar akan ve içinde ebedi olarak kalacakları cennetlere koyacağız. Bu Allah'ın gerçek bir vaadidir. Allah'tan daha doğru sözlü kim olabilir?

Kuruntular sizin kuruntularınıza ve kitap ehlinin kuruntularına göre değildir. Kim bir kötülük yaparsa onun cezasını çekecektir. Kendisine Allah'tan başka ne bir dost bulabilecek ne de bir yardımcı.

0: Gerek erkek ve gerekse kadın, her kim mümin olarak salih amel işlerse, işte onlar cennete girerler. Kendilerine zerre kadar haksızlık edilmez.
1: وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجَهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ

0: Din bakımından iyilik yaparak kendisini Allah'a teslim edip tek Allah'a yönelmiş olan İbrahim'in dinine uyandan daha iyi kim olabilir? Allah İbrahim'i dost edinmişti.
1: وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا.
0: Göklerde ve yerde bulunanlar hep Allah'ındır. Allah her şeyi kudretiyle kuşatmıştır.

0: بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما.
1: Ey Muhammed! Kadınlar hakkında senden fetva istiyorlar. De ki, onlar hakkında Allah size fetvayı veriyor. Bu fetvayı kendilerine yazılan şeyleri vermeyip, evlenmek istediğiniz yetim kadınlara, zayıf düşürülmüş çocuklara ve yetimlere adaletli davranmanız hususunda Kur'an'da size okunan ayetler açıklıyor. Her ne iyilik yaparsanız Allah onu mutlaka bilir.

Eğer bir kadın kocasının geçimsizliğinden ve aldırış etmeyişinden korkarsa, aralarında anlaşma yapmalarında bir günah yoktur. Anlaşmak daha hayırlıdır. Ne var ki nefisler kıskanç olarak ortaya getirilmişlerdir. Eğer iyilik yapar, haksızlıktan sakınırsanız Allah mutlaka yaptıklarınızdan haberdardır.

0: kadar uğraşsanız da kadınlar arasında adaletli davranamazsınız. Öyleyse tamamen bir tarafa meyletmeyin ki diğerini askıdaymış gibi bırakmış olmayasınız. Eğer anlaşır, haksızlıktan sakınırsanız şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.
1: وَاِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللّٰهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللّٰهُ وَاسِعًا حَك۪يمًا.
0: Eğer birbirlerinden ayrılacak olurlarsa Allah onlardan her birini geniş nimetiyle muhtaç olmaktan kurtarır. Allah'ın nimeti geniştir ve o hüküm ve hikmet sahibidir.
1: وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

0: السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا.
1: Göklerde ve yerde bulunanlar hep Allah'ındır. Andolsun ki sizden önce kendilerine kitap verilenlere de size de Allah'tan korkmanızı tavsiye ettik. Eğer inkar ederseniz göklerde ve yerde bulunanlar hep Allah'ındır. Allah hiçbir şeye muhtaç değildir, övgüye layıktır.
0: وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا.
1: Göklerde ve yerde bulunanlar hep Allah'ındır. Vekil olarak Allah yeter.

0: insanlar, eğer Allah dileseydi sizi yok eder, yerinize başkalarını getirirdi. Allah'ın buna gücü yeter.
1: Men kana yuridu thawabed dunya fe'indallahi thawabud dunya vel ahireh ve kana Allahu semi'an basira.
0: Kim dünya nimetini isterse, dünya nimeti de ahiret nimeti de Allah'ın yanındadır. Allah her şeyi işitir ve görür.

iman edenler, kendinizin, ana babanızın ve yakınlarınızın aleyhine bile olsa Allah için şahitlik ederek adaleti gözeten kişiler olun. Hakkında şahitlik yapacağınız taraflar zengin de olsa, fakir de olsa Allah onlara daha yakındır. Adaleti yerine getirmede heveslerinize uymayın. Eğer ifadenizde eğri davranır veya şahitlikten yüz çevirirseniz şüphesiz ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır.

0: الآخر واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا.
1: Ey iman edenler! Allah'a, peygamberine, peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaplara iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar ederse derin bir sapıklığa düşmüş olur.

0: iman edip sonra inkar edenleri, sonra iman edip tekrar inkar edenleri, sonra da inkarlarını arttıranları Allah bağışlayacak değildir ve onları doğru yola da iletmeyecektir.
1: Beşşiril münafikine bi enne lehum azaben elime.
0: Ey Muhammed, sen münafıklara kendileri için acı bir azap olduğunu müjdele.

Onlar müminleri bırakıp kafirleri dost ediniyorlar. Onların yanında bir şeref ve kudret mi arıyorlar? Oysa bütün şeref ve kudret Allah'ındır.

Allah size Kur'an'da Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini ve onların alaya alındığını işittiğiniz zaman başka bir söze geçinceye kadar onlarla birlikte oturmayın. Yoksa siz de onlar gibi olursunuz diye bir hüküm indirmiştir. Allah münafıklarla kafirlerin hepsini cehennemde toplayacaktır.

Onlar sizi gözetlerler. Eğer Allah tarafından size bir zafer gelirse, biz de sizinle beraber değil miydik derler. Eğer kafirlerin zaferden bir payı olursa, biz size üstünlük sağlayıp sizi müminlerden korumadık mı derler. Allah kıyamet günü aranızda hüküm verecektir. Allah kafirlere müminler aleyhinde hiçbir yol vermeyecektir.

Münafıklar Allah'ı aldatmaya çalışırlar. Halbuki o onların hilelerinin cezasını verecektir. Onlar namaza kalktıklarında tembel tembel kalkarlar. İnsanlara gösteriş yaparlar. Allah'ı da pek az zikrederler.

Onlar ne müminlerle ne de kafirlerle olurlar. Bu ikisi arasında bocalayıp dururlar. Allah'ın saptırdığı kimseye sen artık kurtuluş yolu bulamazsın.

iman edenler, müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmeyin. Allah'a kendi aleyhinize apaçık bir delil vermek ister misiniz?

0: Şüphesiz ki münafıklar cehennemin en aşağı tabakasındadırlar. Onlar için hiçbir yardımcı da bulamazsın.
1: İllellezine tabu ve aslahu ve

0: وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما.
1: Ancak tövbe edip kendilerini düzeltenler, Allah'ın kitabına sımsıkı sarılanlar ve dinlerine Allah için ihlasla bağlananlar müstesna. İşte onlar müminlerle beraberdirler. Allah müminlere büyük mükafatlar verecektir.

0: Özel FM.
1: Hamd bir tek olan Allah'a aittir. Salat ve selam kendisinden sonra nebi gelmeyecek olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Allah'ım, senin nebinin ve senin kulunun senden istediği hayrı ben de isterim. Nebin ve kulun olanın sana sığındığı şerden ben de sana sığınırım. Allah'ım, senden cenneti, ona yaklaştıran söz ve ameli isterim. Ateşten ve ona yaklaştıran söz ve amelden sana sığınırım. Takdir ettiğin her hükmü benim için hayırlı kılmanı dilerim. Allah'ım, ayakta olduğumda, oturduğumda ve uyuduğumda beni İslam ile muhafaza buyur. Beni düşmanlara ve hasetçilere gülünç düşürme. Allah'ım, hazineleri senin elinde olan bütün hayrı senden isterim. Hazineleri senin elinde olan bütün şerlerden sana sığınırım. Allah'ım, sana isyan etmemize engel olacak haşyetinden, bizi cennete ulaştıracak taatinden, üzerimizdeki dünya sıkıntılarını kolaylaştıracak yakin duygusundan bize de taksim et. Allah'ım, kulaklarımızla, gözlerimizle, güç ve kuvvetimizle bize hayat verdiğin şeyle faydalandır. Onları bizimle birlikte sürekli kıl. Bize zulmedenden intikamımızı al. Düşmanlarımıza karşı bize yardım et. Bizi dinimiz hakkında musibete düşürme. Dünyayı en büyük derdimiz kılma. İlmimizi dünyayla sınırlandırma. Bize merhamet etmeyecek olanı bize musallat etme. Allah'ım, korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Ömrün en rezil kısmına ulaşmaktan sana sığınırım. Dünyanın fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, hatalarımı, bilgisizliğimi, işimdeki taşkınlığımı ve senin benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla. Allah'ım, şakamı ve ciddiyetimi, kasten ve hataen yaptıklarımı, benden mevcut olan bütün yanlışlarımı bağışla. Allah'ım, beni bağışla, bana merhamet et, bana hidayet eyle, afiyet ver, beni rızıklandır. Allah'ım, ben nefsime çokça zulmettim. Senden başka hiç kimse günahları bağışlayamaz. Katından bir mağfiretle beni bağışla, bana merhamet et. Kuşkusuz ki sen gafursun, rahimsin. Allah'ım, sana teslim oldum, sana inandım, sana dayandım, sana tevbe ettim, senin yardımınla mücadele ettim. Allah'ım, izzetin hakkı için senden başka ilah yok, beni sapıklıkta bırakmandan sana sığınırım. Ölmeyecek olan hay sensin. İnsanlar ve cinlerse ölecekler. Allah'ım, rahmetinin gereklerini, mağfiretinin kararlarını, her türlü günahtan salim olmayı, bütün iyiliklerden pay kazanmayı, cennetle kurtuluşa ermeyi biz senden isteriz. Allah'ım, ömrümün sonunda, ihtiyarlık anımda bana bol bol rızık ver. Allah'ım, günahlarımı bağışla. Evimi geniş, rızkımı bereketli kıl. Allah'ım, senden başka hiçbir kimsenin malik olmadığı fazlını ve rahmetini senden isterim. Allah'ım, düşmekten, vurulmaktan, boğulmaktan, yanmaktan sana sığınırım. Ölüm anında şeytanın beni çarpmasından sana sığınırım. Senin yoluna sırt çevirmiş olarak ölmekten sana sığınırım. Yılan veya akrep sokarak ölmekten sana sığınırım. Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. O ne kötü fakirliktir. Hıyanetten sana sığınırım. O ne kötü hainliktir. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan, taş yürekli olmaktan, gafletten, fakirlikten, zillet ve meskenetten sana sığınırım. Allah'ım, küfürden, fısktan, düşmanlık ve nifaktan, gösteriş ve riyadan sana sığınırım. Sağırlıktan, dilsizlikten, delilikten, cüzzamdan, alacadan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, fakirlikten, yokluktan, zelil olmaktan sana sığınırım. Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım. Allah'ım, ikamet ettiğim evde kötü komşudan sana sığınırım. Allah'ım, huşu duymayan kalpten, kabul edilmeyen duadan, doymayan nefisten ve yararsız ilimden sana sığınırım. Bu dört durumdan sana sığınırım. Allah'ım, kötü günden, kötü geceden, kötü saatten, kötü arkadaştan, ikamet evinde kötü komşudan sana sığınırım. Allah'ım, senden cennet isterim. Beni cehenneminden korumanı isterim. Allah'ım, beni dinde fakih kıl. Allah'ım, bilerek şirk koşmaktan sana sığınırım. Bilmeden şirk koşmaktan senden mağfiret dilerim. Allah'ım, bana öğrettiklerinde beni faydalandır. Bana fayda verecek olanı bana öğret. Benim ilmimi arttır. Allah'ım, senden yararlı ilim, temiz rızık ve kabul edilen amel isterim. Ey Vahid, Ehad ve Samet olan, doğurmayan ve doğurulmayan, hiçbir şey kendisine denk olmayan Allah'ım, senden günahlarımı bağışlamanı isterim. Muhakkak ki gafur ve rahim olan sensin, sen. Allah'ım, hamdin sana ait olması hakkı için senden isterim. Senden başka ilah yoktur. Sen birsin, senin ortağın yoktur. Bol bol iyilik veren Allah'ım, ey gökleri ve yerleri yaratan, ey celal ve ikram sahibi olan, ey hay ve kayyum, cennet isterim senden. Sana sığınırım ateşten. Allah'ım, ben isteyeceklerimi senden isterim. Şehadet ederim, şüphesiz sen Allah'sın. Senden başka ilah yoktur. Sen Ehad'sın. Doğurmayan, doğurulmayan, kendisine hiçbir şey denk olmayan Samet'sin. Rabbim, beni bağışla, tövbemi kabul et. Şüphesiz tövbeleri bol bol kabul eden sensin, bağışlayan sensin. Allah'ım, gaybı bilme ve mahlukat üzerindeki kudretin hakkı için yaşamı benim için hayır olarak bildikçe beni yaşat. Ölümü benim için hayır bildiğin zaman beni öldür Allah'ım. Allah'ım, gizlilikte ve açıkta senden haşyetini isterim. Öfke halinde ve rıza durumunda senden hak kelimeyi isterim. Fakirlikte ve zenginlikte sana yönelmeyi dilerim. Senden tükenmeyen bir nimet isterim. Bitmez bir sevinç isterim. Kazadan sonra senden rıza isterim. Ölümden sonra yaşam serinliği isterim. Zarar veren bir darlıkta olmadan, sapıttıran bir fitneye düşmeden, senin yüzüne bakmanın izzetini, sana kavuşmanın şevkini isterim. Allah'ım, bizi iman ziynetiyle ziynetle, bizi hidayete ermişlerin hidayetine ulaştır. Allah'ım, beni senin sevginle ve sevgisi senin katında bana fayda verecek olanın sevgisiyle rızıklandır. Allah'ım, sevdiğim şeylerden bana verdiğin rızkı senin sevdiğin yolda benim için kuvvet kıl. Allah'ım, sevdiklerimden benden uzaklaştırdığın şeyi senin sevdiğin yöne yönelt. Allah'ım, beni günahlardan ve hatalardan temizle. Allah'ım, beni o günah ve hatalardan beyaz elbisenin kirden temizlendiği gibi temizle. Allah'ım, beni kar ve doluyla, soğuk suyla temizle. Allah'ım, cimrilikten, korkaklıktan, kötü ömürden, kalbin fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, ey Cebrail'in ve Mikail'in Rabbi, ey İsrafil'in Rabbi, cehennemin sıcaklığından ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, bana doğru yolu ilham et. Nefsimin şerrinden beni koru. Allah'ım, senden faydalı ilim isterim. Fayda vermeyen ilimden sana sığınırım. Allah'ım, ey göklerin Rabbi, yerin Rabbi, ey Rabbimiz, ey büyük arşın Rabbi, ey her şeyin Rabbi, ey tohumu ve daneyi yaran, ey Tevrat'ı, İncil'i ve Furkan'ı inzal buyuran, her şeyin şerrinden sana sığınırım. Sen her şeyi perçeminden tutarsın. Allah'ım, sen evvelsin. Senden önce hiçbir şey yoktur. Sen ahirsin. Senden sonra hiçbir şey yoktur. Sen zahirsin. Senin üstünde hiçbir şey yoktur. Sen batınsın. Senden öte hiçbir şey yoktur. Bizden borcu gider. Bizi fakirlikten kurtar, zengin kıl. Allah'ım, kalplerimizi birbirine ısındır. Aramızda sulh eyle. Bize esenlik yollarına hidayet et. Bizi karanlıklardan kurtar. nura ulaştır. Bizi görünür görünmez hayasızlıktan sakındır. Kulaklarımızda, gözlerimizde, kalplerimizde, eşlerimizde, soylarımızda bizim için bereket ihsan eyle. Bizi affeyle. Şüphesiz ki sen tövbeleri bol bol kabul edensin, rahimsin. Bizi nimetlerine karşı şükredenlerden, o nimetlerle seni övenlerden, onlarla karşılaşanlardan eyle. O nimetlerini bize tam ver. Allah'ım, senden istenecek şeylerin en hayırlısını isterim. Hayırlı dua, hayırlı kurtuluş, hayırlı amel, hayırlı sevap, hayırlı hayat, hayırlı ölüm isterim. Beni hak üzere sabit kıl. Hayır tartılarımı ağırlaştır, imanımı derinleştir, derecelerimi yücelt, namazımı kabul buyur, hatalarımı bağışla, senden cennette yüce dereceler isterim. Allah'ım, senden hayırla başlamalar ve hayırla bitirmeler, hayırla toplanmalar, hayrın evvelini, zahirini, batınını ve cennette yüce dereceler isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, senden getirdiğimin, İşlediğimin ve amelimin hayrını isterim. Gizli olanın, açık olanın hayrını ve cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, zikrimi yükseltmeni, işimi salih kılmanı, kalbimi temizlemeni, namusumu korumanı, kalbimi nurlandırmanı, günahımı bağışlamanı dilerim. Senden cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, senden nefsime, kulağıma, gözüme, ruhuma, yaratılışıma, ahlakıma, ehlime, hayatıma, ölümüme ve amelime bereket ve hayır vermeni isterim. İyi amellerimi kabul buyur. Senden cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, huyların, heveslerin, işlerin ve dertlerin kötülüklerinden beni uzak tut. Allah'ım, bana verdiğin rızıklarla beni kanaat sahibi yap. O rızıkta benim için bereket kıl. Bilmediklerimi benim için hayra tebdil et. Allah'ım, beni kolay bir hesap ile hesaba çek. Allah'ım, seni zikretmemiz, sana şükretmemiz, sana güzelce ibadet etmemiz için bize yardım eyle. Allah'ım, senden irtidat edilmeyecek bir iman, tükenmeyecek bir nimet ve hulk cennetinin en yüce makamında Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile arkadaşlık isterim. Allah'ım, beni nefsimin şerrinden koru. İşin en doğrusunu yapmaya beni kararlı kıl. Allah'ım, gizlediğim, açıkladığım, hatayen yaptığım, kasten işlediğim, bildiğim ve bilmediğim bütün günahlarımı bağışla. Allah'ım, borcun sıkıştırmasından, düşmanın galip gelmesinden ve düşmanları güldürmekten sana sığın.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Saat 6. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
0: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Adak ve akika kurbanlarınızı sizin adınıza Afrika'da kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Küçük baş 5500, koç 6500 liradır. İyi Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr. Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
5: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
3: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.
6: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Taberi tefsiri. İmam Taberi. Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
8: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
9: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
2: Reklamları dinlediniz.
4: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
10: Subhanellezi esra بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير يا رحمن.
11: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah, her türlü noksan sıfattan uzaktır.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
12: Özel efem.
2: 103.2. Şimdi dua zamanı. Haydi, ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. gönülden yalvaralım.
1: Allahümme eyqid ummetena min gafletiha ve ahyiha min mevtetiha. Allahümme aslih hukkamaha ve ulataha. Allahümme khuz biyedihim lil haqq ve akdif fi kulubihimul havfe mink ve enza' min kulubihimul havfe minel kuffar. Allahümme akdif fi kulubihimul iman. اللهم أصلح شأنهم اللهم أعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم اللهم أعنهم على حمل راية الجهاد يا رب العالمين اللهم أعد للدين عزه اللهم أعد للدين مجده اللهم بارك لنا في علمائنا وانفعنا بعلمهم ونور بصيرتهم وارفع قدرهم اللهم اجعلنا من المتأثرين بهم اللهم اجعلهم ممن يقولون الحق وينصرون دينك ولا يخافون لومة لائم يا رب العالمين اللهم أعد لنا صلاح الدين اللهم أعد لنا عمر اللهم أعد لنا أبي بكر اللهم أعد لنا عثمان اللهم أعد لنا علي يا رب العالمين اللهم مكن الإسلام في كل مكان وارفع راية الدين واخزي راية الكفار اللهم اخزي الكفار اللهم إنهم يعادون دينك ويقتلون أولياءك اللهم اسحقهم سحقا والعنهم لعنا كبيرا اللهم عليك بدولة الصهاينة اللهم عليك برأسهم اللهم عليك برأسهم اللهم إنهم طغوا وتجبروا وقتلوا إخواننا واغتصبوا أخواتنا وشردوا أطفالنا ومنعونا من المسجد الأقصى اللهم عليك بهم اللهم عليك بالقردة والخنازير اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم ارزقنا ركعتين في الأقصى المبارك اللهم كما صلينا في المسجد الحرام والمسجد النبوي فبرحنا بركعتين في المسجد الأقصى رغم أنف اليهود رغم أنف اليهود رغم أنف اليهود يا رب العالمين اللهم هذا ختام شهرك اللهم هذا ختام شهرك اللهم انصر إخواننا في كل مكان وارفع راية الجهاد وأعل دينك وأعز جندك يا رب العالمين اللهم واجمعنا بهم في فلسطين يا رب العالمين اللهم اجعلنا من عتقائك من النار يا رب العالمين اللهم إنك تنزل نزولا يليق بجلالك فتقول هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له هل من تائب فأتوب عليه اللهم إنا نستغفرك من جميع الذنوب اللهم إنا نعاهدك على التوبة اللهم إنا نعاهدك على الاستقامة اللهم إنا نعاهدك على الإخلاص يا رب العالمين ونعاهدك ونسألك اللهم رضاك والجنة ونسألك اللهم رضاك والجنة ونسألك اللهم رضاك والجنة يا رب العالمين. اللهم فرحنا بالكتاب باليمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات أن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك

0: Silahların gölgeleri altında kaldı hep umutlarımız. Her gün bir mısra öldü içimizde. Sesimizi duyuramadık. Savaşı biz istemedik. Doğduğumuzda savaşın ortasında bulduk kendimizi. Yaşamak için direnmeyi, yaşayan bir ölü olmamak için de direnişi öğrendik. Daha yürümeyi öğrenmeden. Güzel çocukluk anıları yok hatıralarımızda. Ya da bakkaldan aldığımız şekerlerin tadı. Kumdan kaleler yapıp oynamadık hiç. Çünkü etrafımızda kale gibi duvarlar örülüydü. O duvarlardan mıdır, yoksa Müslümanların sağırlaşmış vicdanlarından mı bilmem, sesimizi çok az kişiye duyurabilirdik. Her günümüzü son günümüzmüş gibi yaşamayı öğrendik. Her günümüzü son günümüzmüş gibi. Her gürültü koptuğunda annem kollarıyla sarar, koynunda saklardı beni. Ben annemi severdim, annem de beni. Hep yanımda olacak sanırdım. Beni hep böyle koruyacak. Oysa hayatımın büyük bir çoğunluğunu onsuz yaşamak zorunda kaldım. Annemle oynar oynardık evimizin bahçesinde. O gün anne dedim. Bu kez ben yumacığım. Ve saymaya başladım. 1, 2, 3, 5, 8, 10. Anne oldu mu dedim. Ses yok. Tam o sırada bir gürültü koptu. Yer sarsıldı. Her taraf toz duman. Sonra bağırışmalar, feryatlar. Anne dedim. Söz sobelemeyeceğim. Anne ne olur ses ver. Söz bak sobelemeyeceğim. Ne olur ses ver. Annem o gün saklandığı yerden, evimizden hiç çıkamadı. O gün yemin ettim. Bunun intikamını alacağım diye. Söz verdim kendi kendime. Ahirette gaflet içindeki Müslümanlardan bunun hesabını soracağım diye. Savaş çok şey öğretti bize. Birbirimizi sevmeyi, düşmanın karşısında kenetlenmeyi, inanıyorsak üstün olduğumuzu, kardeş olduğumuzu. Gözlerimizden akan her damla yaş, tarihe düşülen bir nottu aslında. Damarlarımızdan yere dökülen her damla kan, içimizde intikam için bileylenen bir bıçaktı. Her günümüzü son günümüzmüş gibi yaşamayı öğrendik. Her günümüzü son günümüzmüş gibi. Filistin'de geçti benim çocukluğum. Deniz kenarlarında tatilde değil. Filistin'de geçti benim çocukluğum. Büyük AVM'lerde alışveriş yaparken değil. Filistin'de geçti benim çocukluğum. Sabah namazına kalkmak için uğraştığınız sıcacık evlerinizde değil, Filistin'de. Şimdi ise ömründe bir Yahudi'yi karşısında görmemiş insanlar, bir yakınına yerde kanlar içinde yatarken sarılmamış insanlar, bize yapılanları film seyreder gibi seyrediyor haber bültenlerinden. Bazen ufak da olsa bize eleştirmeden de duramıyorlar. İşlerinden en iyisi belki bir iki damla gözyaşı döküp lanet okuduktan sonra Siyonistlere, devam ediyor hayatına kaldığı yerden. Yahudi malı arabasına binip, Yahudi malı elbisesini giyip, Yahudi malı yiyeceklerini tüketirken, ellerinde Yahudi malı sigarayla lanet okuyorlar İsrail'e ve ABD'ye. Ya Rab, ne büyük gaflet, ne büyük gaflet. Biz ise her günümüzü son günümüzmüş gibi yaşamaya devam ediyoruz. Her günümüzü son günümüzmüş gibi.
1: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
2: En'am 161-163. Peygamberimizin duası. De ki, kuşku yok ki Rabbim beni dosdoğru bir yola yöneltti. Her türlü sapmadan uzaklaşan ve Allah'tan başkasına ilahlık yakıştırmayan İbrahim'in değişmez değerleri temsil eden yoluna. De ki, benim tüm desteğim ve isteğim, bütün ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi olan Allah'a armağan olsun. Uluhiyetinde onun ortağı yoktur. Ben işte bu tevhid ile emrolundum ve ben varlığını kayıtsız şartsız Allah'a teslim edenlerin öncüsü olacağım.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Yarın sabah ne sevdiğiniz kişilerin yüzleri ne de kendi yüzünüz aynı olacaktır. Ne zaman aç kaldımsa kalbimde hikmetten açılmış bir kapı buldum. Çocuklukta yaşanan olaylar geçip gitmez. Mevsimler gibi kendilerini yineler.

0: Sen ey kardeşim, ayaktayken, otururken, yatarken onlar Allah'a zikrederler. Ayetinin gereğini yapabiliyor musun? 355 gün gecesiyle gündüzüyle iyiliği emredip kötülükten sakındırmayı yapabiliyor musun? Yapamıyorsan bil ki öyle özel bir radyon var ki 355 gün her an Allah diyen, La ilahe illallah diyen, Elhamdülillah diyen, Allahu Ekber diyen, her an zikreden özel bir radyon var.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Şimdi reklamlar. Desibona, giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
1: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
2: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde

0: Ya ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa.
1: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
0: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
2: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
3: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
6: Saat 7.
7: 7.
6: Özel FM hayırlı sabahlar diler.
4: Özel FM www.ozelfm.net ozelfm.net

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İnsan öldüğü vakit amel defteri kapanır, ancak üç şeyden ameli kapanmaz: sadakayı cariyeden, fayda veren bir ilimden, kendisi için dua eden salih bir evlattan ameli kesilmez. Sahih-i Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.
5: Bunun

0: Düşünen insanlar için.
1: Yeri geldiği zaman elhamdülillah dolu dolu Allah'ı seviyoruz deriz. Çünkü o Allah'a inanıyoruz. Peki inanıyoruz, bu inandığımız Allah'ı seviyor muyuz? Elhamdülillah Allah'ı da seviyoruz. Allah'ı sevdiğimiz nereden belli olacak? Allah'ı sevdiğimizin, sevmemizin ölçüsü nedir? Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam Allah'ı sevmenin ölçüsünü belirtirken, bir insan Allah'ı seviyorsa dönsün baksın Allah'ın değeri nedir yanında? Veya Allah beni seviyor mu? Ben Allah'ı seviyorum. Allah beni seviyor mu acaba? Allah'ın yanında benim durumum nedir? Derse dönsün baksın Allah'ın durumu onun yanında nedir? Yani Allah'ın değeri o insanın yanında nedir? Ki o insanın Allah'ın yanındaki değerinin ölçüsü budur. Allah denildiği zaman Allah için ne yapabiliyoruz? Veya Allah'ın dışında sevdiklerimiz için ne yapabiliyoruz? Allah'ın dışında mahlukat olan sevdiklerimiz veya tutkularımız için ne yapıyoruz? Allah Celle Celaluhu'nun rızası için ne yapıyoruz? İşte Allah'ın sevgisi budur.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Israrla işlenen küçük günah, küçük olmaktan çıkıp büyük günah olur. Tam bir pişmanlık duygusu içinde Allah'tan bağışlanma dilendikçe bütün büyük günahlar affedilir.
2: Özel efem.
3: Mahbubi, mahbubi
2: Resulallah. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

Trafik kuralları. Trafik kuralları. Otobüsün yolcuları kendi güvenliklerine sahip çıkmazlarsa o yolculuğun son durağı kabristan olur. Özel efendim. 103.2.

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar. Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
2: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
3: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
4: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir ayı sebedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği. Hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
5: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
6: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
7: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
8: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
9: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
10: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
11: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
12: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
1: Reklam.

0: değerli dinleyenler, Seher Yeni programıyla Muhammed Emin Genç sizlerle.
1: İslam davasına sahip çıkanlar asla unutulmazlar. Özellikle sıkıntılı anlarda, şartların çok zorlaştığı bir ortamda ve herkesin bazı bahanelerle bir kenara çekildiği bir dönemde İslam davasına sahip çıkanlar asla unutulmazlar. Mesela ilk muhacirler ve Necaşi bunun tipik bir örneğidir. İnandıkları gibi yaşayabilmek ve onun adını etrafa duyurabilmek için çocuklarını, akrabalarını ve çok sevdikleri o mübarek diyarları terk ederek uzak yerlere, Habeşistan'a giden o ilk muhacirler unutulmadıkları gibi ülkesinin kapılarını sonuna kadar açmakla onlara tam sahip çıkan ve ülkesinde dinlerini diledikleri gibi yaşayabilecekleri ve inandıkları gibi hareket edebilecekleri garantisini veren Habeş Kralı Necaşi de unutulmuyordu ve unutulmayacaktır. Evet, Necaşi Mekke'de müşrikler tarafından kendilerine inanç ve ibadetle ilgili hiçbir hak tanınmayan ve bu yüzden akıl almaz eziyetlere maruz kalan Müslümanlara sahip çıkmış ve inandıkları gibi yaşamaları hususunda onlara ülkesinin bağrını açmış ve inanç ibadetle ilgili her türlü hakkı sonuna kadar onlara tanımıştı. İşte Necaşi o çok kritik anda, yani kimsenin sahip çıkmadığı ve sahip çıkmaya cesaret bile edemediği bir zamanda ashab efendilerimize sahip çıktığından ötürü kimseye nasip olmayan şerefe ve imtiyazlı bir fazilete nail olmuştur. O şeref ve fazilet de şudur. Necaşi Habeşistan'da vefat ettiğinde Medine-i Münevvere'de bulunan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yüce Allah'ın bildirmesiyle onun vefatından haberdar olmuş ve mealen Yüce Allah yıllarca önce size kimsenin sahip çıkmadığı bir zamanda size ve İslam'a sahip çıkan Habeş Kralı Necaşi'nin vefat ettiğini bana bildirdi demişti. Sonra da ashabıyla birlikte kalkıp gıyabi olarak onun cenaze namazını kılmıştı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Mekke devrinde, özellikle de Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın Müslümanlığından önce çok ciddi hakaretlere ve çok fena muamelelere maruz kaldığı zaman Ebu Sufyan'ın evine iltica ederse o evde himaye görürdü. Bir defasında gözü dönmüş müşrikler Hazreti Fatıma validemizi dövmüş ve ona işkence etmişlerdi. Bunu gören Ebu Sufyan devreye girip Hazreti Fatıma validemizi almış, evine götürmüş ve ona bir kısım ikramlarda bulunmak suretiyle onun kırık olan gönlünü almıştı. İşte o vefa insanı Ebu Sufyan'ın bu iyiliğini hiçbir zaman unutmamış ve hicretin 8. yılında gerçekleşen Mekke'nin fethinde silahı bırakanlara, Ebu Sufyan'ın evine girenlere veya Kabe'ye sığınanlara dokunulmayacağını ilan etmişti. Hem belki bu yüzdendir ki Ebu Sufyan yaşlanmış olduğu halde kendisine iman nasip olmuş ve İslam'a girmişti. Halbuki yaşlanmış bir kimsenin o zamana kadar savunduğu hususları bırakıp inkar ettiği hususları kabul etmesi çok zordur ve çok ender olan bir durumdur. Süraka bin Malik bin Cuşum hicret esnasında müşrikler tarafından ortaya konulan büyük ödülü almak için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi takip etmiş ve yanlarına kadar varmıştı. Fakat atının ayakları 2-3 defa kuma saplanınca maksadına erişemeyeceğini anladı ve ondan eman diledi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de ona eman verdi. Hem de daha sonraları kendisine dokunulmayacağına dair eline bir de eman mektubu takdim etti. Sonra da ona dedi ki, bizi gördüğünü kimseye söyleme. Hem git ve öyle yap ki başkası da gelmesin. Süraka oradan ayrıldı ve Mekke'ye döndü. Mekke'de Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemle Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ı Medine yolunda gördüğünü hiç kimseye söylemediği gibi, ben oralara baktım, kimseyi göremedim, boşuna uğraşmayın demek suretiyle o tarafa gitmek isteyenleri de engelledi ve gerçekten sözüne sadık kaldı. Şimdi Hazreti Süraka diyor ki, yıllar sonra Huneyn gazvesi esnasında yanına gidip de o mektubu gösterince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana bugün vefa ve iyilik günüdür buyurdu ve yaklaş yanıma gel dedi. Ben de yanına yaklaştım. İşte o anda içim ona tamamen ısındı ve hemen oracıkta Müslüman oldum. Yine bir gün Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazreti Süraka'ya İran'ın fethedileceği ve onun da Kisra'nın altın bileziklerini yani tacını giyeceği müjdesini vermişti. Nitekim Efendimizin haber verdiği bu hadise yıllar sonra Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın hilafeti devrinde aynen gerçekleşmişti. İşte kritik bir zamanda yapılan iyilik ve aklı ağlatan son derece ibretli bir hadise daha. Şirk ve küfrün ne derece korkunç bir vahşet ve menfur bir haslet olduğunu, iman ve tevhidinse ne derece yüce bir haslet ve başlıca bir huzur kaynağı olduğunu bilmek ve anlamak istersen, şu ibretli hadiseyi dikkatlice anlamaya çalış. Doğrusu arz etmeye çalışacağım şu can alıcı ve çok düşündürücü hadise veya hadiseler karşısında salim akıl çaresizlikten ancak gözyaşı döker ve ancak döktüğü gözyaşlarıyla teskin olmaya çalışır. Şöyle ki, iman insanın kalbine zayıflara karşı merhamet ve insaf duygusunu ve mütekebbirlere karşı da şehamet ruhunu aşılar. İnsanı olgunlaştırır ve onu âlâ-yı illiyyine yükseltir. Küfürse insanın kalbindeki acıma ve insaf etme duygusunu tamamıyla yok eder. İnsanı canavarlaştırır ve sonunda onu aşağıların aşağısına atar. İşte bunun çarpıcı bir örneği. Mekke müşrikleri Taif dönüşünde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemi Mekke'ye sokmuyorlardı. Müşriklerin ileri gelenlerinden birisi olan ve 80 yaşlarında bulunan Mut'im bunu duyunca vicdanı sızlamış ve Mekke'ye girebilmesi için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i himayesine almıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun bu iyiliğinden sonra ancak Mekke'ye girebilmişti. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Mut'im'in bu iyiliğini hiçbir zaman unutmamıştı. Öyle ki onun bu iyiliğine karşılık olarak onun oğlu olan Cübeyr'in Bedir esirleri hakkındaki iltimasını kabul etmiş, esirleri serbest bırakmış ve ona şöyle demişti: eğer baban mut'im sağ olup iltimasa ve aracı olmaya gelseydi, bunların ölmüşlerini bile ona verirdim. İşte kamil derecedeki imanın insana bahşettiği şefkat, mürüvvet ve vefa duygusu. Şimdi de şirk ve küfrün insan ruhuna verdiği vahşeti görmeye ve anlamaya çalışalım. Buna en çarpıcı örneklerden birisi Hazreti Hamza radıyallahu anh'ın Uhud gazvesinde şehit edilmesi hadisesidir. Şöyle ki, daha önce görüldüğü gibi Mut'imin oğlu Cübeyr, Bedir gazvesinde Medine'de esir olarak tutulan Kureyşli esirlerin kurtarılması için Mekke'den gelip Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme iltimasta bulunmuş, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de onun bu iltimasını kabul etmiş ve esirleri ona bağışlamıştı. Şimdi asla unutulmaması gereken böyle bir iyiliğe rağmen küfürden kaynaklanan şu ruh vahşetine ve şu kalp katılığına bakınız ki müşrikler Bedir'de kaybettikleri akrabalarının ve uğradıkları yenilginin intikamını almak üzere hemen savaş hazırlıklarına başladılar. İşte bu esnada yukarıda adı geçen Cübeyr, kölesi olan ve mızrak atmada çok maharetli olan ancak henüz Müslüman olmamış bulunan Vahşi'yi çağırıp ona, eğer Müslümanların en ileri gelen kahramanlarından olan Hamza'yı şehit edersen seni kölelikten azat edecek ve seni hürriyetine kavuşturacağım dedi. Ebu Sufyan'ın hanımı olan Hint de Vahşi'ye Hazreti Hamza'yı şehit etmesine karşılık olarak pek çok ödül vereceğini söyledi. İşte küfrün insan ruhuna verdiği vahşet, insan aklına verdiği nankörlük ve insan kalbine aşıladığı körlük. Şimdi en büyük iyiliğe karşılık olarak en büyük kötülüğü yaptıran şirkin ve küfrün bu derece çirkin olan menfur yüzünü bir nebze olsun gören ve az da olsa düşünebilen ve anlayabilen bir kimse, böylesine insafsızlıktan, vicdansızlıktan ve vahşetten ibaret olan bir küfürden hiç tiksinmez ve nefret etmez mi? Hem bu vahşeti hayretler içerisinde seyreden ve hem cinslerinin bu türlü davranışlarından teberri eden salim bir akıl, gördüğü bu tür manzaralar karşısında bu derece bir nankörlük ve böyle bir vahşet olamaz deyip haykırmasın ve bir an önce sükunete ermek için gözyaşlarını ceyhun etmesin de ne yapsın? Vefa duygusu insanı diğer bütün canlılardan ayıran en önemli özelliklerdendir. İnsanoğlu vefa ve benzeri hasletleri yaşatıp onlara sahip çıktığını gösterdikçe yeryüzünde yaşamak ayrı bir haz ve ayrı bir huzur vesilesidir. Fıtratı bozulmayanlarda mevcut en bariz vasıflardan olan vefalı olmak, Allah ve onun peygamberine inanan biz Müslümanlarda daha bir anlam ve değer taşımaktadır. Zira inançlı bir insandan beklenen imanının bir gereği olarak vefalı davranmasıdır. Allah bizlere insaf versin, gaflet ve cehalet perdelerini üzerimizden kaldırsın ve cümlemize yüce hakikatleri görecek gözler, anlayacak akıllar ve kavrayacak kalpler ihsan eylesin inşallah. Amin.
0: Değerli dinleyenler, Seher Yeli programıyla Muhammed Emin Genç'i dinlediniz.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Alkollü bir sürücü saatli bir bombadır.
0: Özel efendim. 103.2.

0: Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
3: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hindel Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32.
4: Yeni Kazanım Okulları'nda yeni dönem kayıtları başladı. Kartal Metrosu'na yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
5: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakaylar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
6: Müro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
7: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat, bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.

0: RGB teknoloji, güvenlik kameralarından, hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden, kurumsal firmaların elektrik, elektronik, altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61. Darıca Road Balance, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balance. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balance'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
1: Taberi tefsiri. İmam Taberi. Kur'an-ı Kerim'i anlamak için

0: mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
1: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 1515.
2: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
5: Müşrikler Allah-u Teala'ya kızlar isnat ediyorlardı. Bilmelerine rağmen, Allah'ı bilmelerine rağmen, Allah diye isimlendirmelerine rağmen nesebi olabileceğine, olabileceği vehmine kapıldılar. Keza Yahudiler Allah-u Teala'yı dediğim gibi bir insan gibi haşa telakki ettikleri için, insana benzettikleri için ona insanın yaptığı fiillere nispet etmişler. İşte güreşmek, pişman olmak. Hristiyanlar da zaten Allah-u Teala'nın bir oğul edindiğine inandıkları için, akidelerinin temelinde bu teslis olduğu için, bir insanın bedenine Allah'ın hulul edebilecek haşa fıtratta olduğuna inandıkları için hepsinin akidesinin halisleştirilmesine ve Allah'ı hakkıyla takdir edecek ilme ihtiyaçları vardı hepsinin.
6: Hikmet Sohbetleri programıyla Mehmet Yıldırtan her perşembe saat 18'de radyonuz Özel FM'de.
7: Saat 8. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
8: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.
9: Yaşam Küresi. Hazırlayan ve sunan Recep Arslan.
10: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve lakabatu lilmuttaqin. Esselatu vesselamu ala nebina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. İlâ amin ve selamu aleyküm ve rahmetullah. Rabbimiz emanet yüklenmiş olan insanı yeryüzüne yüklenmiş olduğu emanetin gereğini yapsınlar. Neleri üzerine almışlar ise vazifelerini yapabilsinler için yeri göğü donatmış. İnsanın bedenine, ruh bölümüne o işi yapabilecek vasıfları donatmış, lütfetmiş. Sonra insan yeryüzünde sorumluluğunu yerine getirebilsin için kitap göndermiş. Bu kitabı hayatlarıyla uygulayacak, dilleriyle anlatacak rasullerini, elçilerini, aracılarını göndermiş. Ki yarın insan unutmuştuk, bilmiyorduk, hatırlamadık deme mazereti sunamasınlar. Elbette ki Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz birçok ayette ey Ademoğulları, ey insanlar diye bütün insanlara hitap eder. İnsanı, emanet yüklenmiş olan insanı muhatap alır, onu sahipsiz bırakmaz, o gaflet içinde olsa da, cehalet içinde olsa da, ne yaptığının farkında olmasa da Rabbimiz ona hitap eder, verdiği sözleri, ahitlerini, üzerine aldığı yükleri, sorumluluğu hatırlatır.

0: Dolayısıyla da davet kişinin sorumluluklarına çağırma herkese yapılır. Davete icabet yola, o yolun ölçüsüne girmek, hidayete girmek de almak isteyene. Biz daveti herkese yaparız. Resuller daveti herkese götürdü. Hidayet ise doğruya girme işi almak isteyene idi. Dünden bugüne Rabbimiz binlerce ayette geçmişten örnekler vererek hak ile batılda olan insanların hayatlarından çeşitli örneklerle bugüne sunum yapar. Zamanın sorumlu, yeryüzünde imtihandan geçen insan bilgilensin, nasihatlensin, davet edilsin, hatırlatılsın, uyarılsın, unutmuşsa tekraren yinelensin, için bilgi verilir. İbret ve ders alacaksa ibret ve ders alsın, tehdit uyarı alacaksa bu uyarıyı tehdide alsın ki gidişatına, haline bir çeki düzen versin ya da bir kontrol etsin. Her peygamber, her rasul bulunmuş olduğu topluma, o toplumun ihtiyacı ne ise, iman ölçüsü mü, ahlak problemi mi, ne problemi, iman problemi mi, ahlak problemi mi, toplumsal ilişkilerde mi problem var, ticaretlerinde mi var, ibadetlerinde mi problem var, Allah'ı tanımada mı problemleri var, yeryüzüne geliş amacını bilmede mi problem var, problemleri ve o problemi çözecek ölçü ne ise onu bildirmişler. Her insanın daveti işitme hakkı vardır. Davet edilecek o hükmü, bilgiyi işitme hakkı vardır. Herkesin yeryüzüne gelişinden dolayı Rabbimiz onunla alakalı bilgiyi vermiş ise, ey Ademoğulları, ey insanlar diye hitap ediyor ise, bu ayetlerin mutlak o insanlar, her insana inancı ne olursa olsun ulaştırılması gerekir. Her insanın da eğer Rabbimiz insanı muhatap alıp ona hitap etmiş ise, davetçi bu bilgiyi ona ulaştırması gerekir. Çünkü davetçi üzerinden, elçi üzerinden Allah-u Teala o bilgiyi insana ulaştırıyor. Herkese tek tek yeni bir rasul, peygamber olarak, nebi olarak göndermiyor. Zamanın hakkı anlamış, kavramış, akletmiş olan her insan, mümin kişi, insanlara o bilgiyi, bilmeleri gereken bilgiyi, Allah'ın hitap ettiği hükümleri insanlara ulaştırması gerekir. İnsanların da bunu duyma hakları vardır. Çünkü Rabbimiz onları muhatap almış, ey Ademoğulları, ey insanlar diye hitapta bulunuyor. Davet kişiye ulaştırılır, almak isteyen kişinin tercihine bağlı, almak isteyenin istemesine bağlı. Hidayet, doğru yola girmek ve doğru yolda kalmak olan hidayet, kişinin istemesine bağlı. Şura suresinin 52 ve 53. ayetinde Rabbimiz, böylece biz sana emrimizden bir ruh vahyettik. Bir ruh, Kur'an'ı vahyettik. Sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Fakat biz onu bir nur kıldık. Kullarımızdan dilediğimizi onunla doğru yola erdiririz. Şüphesiz ki sen dosdoğru bir yolu göklerdekilerin ve yerdekilerin mülkü kendisine ait olan Allah'ın yolunu gösteriyorsun. İyi bilin ki bütün işler yalnız Allah'a döndürülür. O zaman davet edilecek hükmü, kişiyi doğru yola, hidayete erdirecek hükmü hiç kimse belirleyemiyormuş. Bu konuda iman esasları, ahlak esasları, toplumsal ilişkiler, siyasetinden, hukukundan, ekonomisinden, savaş meselesinden, ganimet meselesinden, esirler meselesinden, ilahir ve ibadetlere varıncaya kadar dinin ölçüsünü, emir ve yasaklarını belirleme hakkı Rabbimize aittir. İşte bundan dolayı Rabbimiz, böylece biz sana emrimizden bir ruh, Kur'an'ı vahyettik. Biz sana kitabın hükmün bir ruhu, kitabı sana vahyettik. Sana indirdik. İnanç ölçülerini, amel ölçülerini, yapılacakları, yapılmayacakları biz sana bildirdik. Sen bu kitabı, vahyi bildirmeden önce kitap nedir, bu kitap neden bahseder, İçeriği nelerdir, iman nedir bilmezdin. İman nedir? Allah'a iman sıfatlarıyla, bütün sıfatlarıyla iman, güvenmek nedir? Kitaba iman nedir? Nedir kitap? Kitaba iman, güvenmek nasıl? Ahirete iman, güven nasıl? Bilmezdin, biz sana öğrettik. Kitap ne? Bu kitabın içeriği nelerdir? Geçmişteki kitaplardan da bilgin yoktu. Yeni gelecek olandan da. Biz bildirdik. Dün biz de bilmiyorduk. Biz de bilgilendik. Bir ruh olan Kur'an'ı Rabbimiz vahyetti, bize ulaştı. Kendi emrinden, kendi dilediğinden, dilediği, istediği hükmü bildirdi. Biz de bilgilenmiş olduk kitabın içeriğinden, iman ölçüsünden. Fakat biz onu bir nur kıldık. Bir aydınlık, bir ışık. İnsanların kalbine bir nur, aklı kullandıran bir nur, akla ışık veren, doğru düşündüren, doğru karar verdiren, muhakeme, muhasebe yaptıran, doğru kararlar aldıran bir nur. İradeyle de o kitabın aydınlattığı doğru yola iradeyle kişiler girebiliyor. Kitabın aydınlatmadığı, nurlandırmadığı, aydınlatmadığı nice inanışlara bakın, yaşantılara, topluluklara, cemaatlere bakın. İşte vahyin tamamen aydınlatamadığı Yahudilere, Hristiyanlara bakın, Hindu, Budistlere. Kitaptan, nur olan kitaptan, Kur'an'dan bütünüyle beslenmeyen, doğru beslenemeyen İslam toplumuna bakın. Nice cemaatlere bakın. İmanla beraber şirk, küfür yaşanmakta, inanılmakta. O zaman bir nur olan bu Kur'an bizim gözümüzü nasıl aydınlatıyor? Neye bakıp neye bakmayacağımızın ötesi, elimizden nasıl bir aydınlık çıkarıyor bu nur? İnsanları doğruya götürecek bu elden ne çıkıyor? Dilden neler dökülüyor? Bir nur olan, aydınlık vesi kaynağı olan bu kitap bizim dilimizden de insanları nura, aydınlığa, ışığa götürecek sözler çıkartıyor mu? Çıkartmıyorsa bir problem var. Kitabın kendisi nur, ışık, aydınlık. İçeriğini açıp aydınlanılmıyor ise o ayetler ile, Rabbimiz kitabı indirdik ayetleri üzerinde düşünsünler diye buyuruyor. Ayetleri üzerinde düşünülür ise kalpte bir ışık meydana gelir, aydınlık meydana gelir. Göze aydınlık, dile, ele aydınlık. Bununla insanlar doğru yol üzerinde olur. Kullarımızdan dilediğimizi onunla doğru yola erdiririz. O kitabın iman aydınlığı, ahlak aydınlığı, ibadet aydınlığı içerisinde doğru bir yolda olurlar. Kapkaranlık, şirk, küfür, nifak karanlığı içerisinde giden bugünün dünyasında, haram karanlıkları içerisinde giden bugünün dünya insanının içerisinde, imanın, ahlakın aydınlığı içerisinde gidebilmek için nur olan kitaptan, onun ışığından istifade etmek elbette gerekir. Bunu kim diliyor ise, kim istiyor ise, kullarımızdan kim diliyor, istiyor ise, doğru yolda olmak, Kur'an'ın nuruyla, ışığıyla yol bulmak istiyor ise, Rabbimiz ona o yola erdiririz buyuruyor. Şüphesiz ki diyor, sen dosdoğru bir yolu gösteren, sen dosdoğru bir yolu gösteriyorsun. Kimin yolunu? Göklerdekilerin ve yerdekilerin mülkü kendisine ait olan Allah'ın yolunu. Sen dosdoğru ışık ve aydınlık olan bu kitabın ölçülerini belirlediği, o ölçüleri de Rabbimizin belirlediği o dosdoğru yola çağırıyorsun. Yolun ölçüsünü bir şeyin doğru cennete götürecek, imana, İslam'a götürecek yolun ölçüsünü göklerin ve yerin sahibi, yönetime hakkı kime aitse o hükmü belirleme hakkı da ona aittir. Sen göklerin ve yerin mülkü, göklerde ne varsa, yerde ne var ise onu çekip çevirip yöneten o mülkün sahibi kim ise sen o yola çağır. O zaman yani sen o yolun ölçüsünü belirleyen Rabbin koyduğu ölçüye çağır, Rabbi itaate çağır. İyi bilin ki bütün işler yalnız Allah'a döner. Bütün işler Allah'a dönecek. Her yapılan iyi ya da kötü, herkesin ortaya koyduğu inanç ve amelleri Allah-u Teala'nın huzuruna dönecek. Hesap verilmek üzere. O zaman herkes hesap vermek üzere Allah-u Teala'nın huzuruna dönecek ise, yapılan her şey, her iş onun karşısına çıkacak ise ve bunun hesabı sorulacak ise, herkes yaptığı işlerin Kur'an ölçüsünde, o nur ölçüsünde, onun aydınlığıyla yapıp yapmadığına bakacak. Yaptığı şeyin ölçüsünü insan mı belirliyor, Rabbi mi belirliyor, kendisi mi belirliyor? Herkes bir kontrol etmesi gerekir. O zaman insanların inanç ve amellerinde ışık, aydınlık olacak olan kitabın, Rabbimizin katından inmiş, onun gönderdiği, istediği ölçüye davet etmek gerekiyor insanı. Şura suresi 52 ve 53. ayet. Yer ve göklerdeki bu mülk kime ait ve kim yönetiyor ise onun hükmüne çağırmak gerekir. Hakim sıfatı ona ait, hakimiyet hakkı ona aittir. Yarattıklarına hüküm koyma ve yönetme hakkı ona ait ise, o zaman insanların çağrılacağı yer birinin fetvası, görüşü, düşüncesi, bir topluluk değil, Allah'ın kitabına çağrılacakmış. Bir nur kaynağı olan, ışık kaynağı olan, inanç ve amellere ışık olan, rehber olan o kitaba çağırmak gerekiyormuş. Davet oraya yapılması lazımmış. Hidayet ise, bir nur olan Kur'an aynı zamanda hidayet kaynağıdır. Kişiyi doğru yola girdirir ve o yolda tutar. O zaman Kur'an'ın ölçüsünü belirlediği o yola davet etmek, kişiyi o yolda tutmak gerekir. Bakara suresinin 285. ayetinde de Resul ve müminler Rabbi tarafından Resul'e indirilene iman ettiler. Âmenar Resulü bimâ unzile ileyhi min rabbihi vel müminûn. Resul kendisine, Rabbinden indirilene güvendi, iman etti, güvendi ve müminler de güvendi. Hepsi de Allah'a, meleklere, kitaplarına ve Resullerine iman ettiler. Allah'ın Resullerinden hiçbirisinin arasında ayrım yapmayız. Dediler ki, işittik ve itaat ettik. Rabbimiz affını dileriz, dönüş ancak sanadır. O zaman insanların davet edileceği yer, Rabbimiz tarafından Resulüne ne indirilmiş ise, kitapta ne indirilmiş ise, o hükme güvenmeye çağırmakmış. Davet bu. Allah'a birlemeye davet, sonra Allah'ın kitabını bir ölçü bilmeye çağırmak, birlemeye çağırmak. Kitabın bütün hükümlerini Allah'a has kılmaya çağırmak. Allah'a iman, Allah'a güvene çağırmak ise bütün sıfatlarına, o zaman kitaba iman, kitaba güvenmeye çağırmak. Resul, Rabbinden kendisine ne indirilmiş ise ona iman etti. Yani ona güvendi. Ona güvendi. Ve müminler de iman ettiler. Yani müminler de Rabbimizin Resulünü ne indirdiği ve bize ulaşan Kur'an-ı Kerim'de her ne hüküm varsa biz buna güvendik. İman ettik, bu hükümlere güvendik. Hepsi Allah, hepsi de peygamber, Resul ve bütün iman etmiş olan, Allah'a, kitabına, Resulüne güveniyorum diyen bütün insanlar Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve Resullerine iman ettiler. Allah'a bütün sıfatlarıyla güvendiler. Meleklerine güvendiler. Meleklerin kendi başlarına iş yapamayacağını, kişini işlemişse aynısını yazacağını, eksik fazla yapmayacağını, rahmet dilediklerini, vahiy noktasında Allah-u Teala'dan ne vahiy almış ise Cebrail aleyhisselam, aynısını eksiltmeden, fazlalaştırmadan insanlar ulaştığına güvenilir. Sonra kitaplarına güvenirler. Allah katından gelen bütün kitapların öncekilerin kendi dönemindeki doğru olduğunu, bütün kitaplar Allah katında tek kitaptır, kitap olarak kabul edilir, güvenilir, ama uygulamada son değişme, tahrip olmayan, bozulmayan, korunması Rabbimiz tarafından üzerine alınmış olan Kur'an'a güvenirler. Sonra Resullerine de güvenirler. Şimdi Aleyhisselatü Vesselam'ın örnekliğine güveniriz, ama Kur'an-ı Kerim'de binlerce ayette geçmiş ümmetlerden bahsederek o Resullerin de hayatlarından bize örnekler Rabbimiz kitabında sunar. Biz de o Resullerin o örnekliklerine güveniriz, çünkü Rabbimiz bildirdiği için. Allah'ın Resullerinden hiçbirisinin arasında ayrım yapmayız. Hepsi Allah'ın elçileri birine az birine çok güvenme yapmayız. Hepsi Rabbimiz tarafından seçilmişlerdir. Sonra dediler ki, o Allah'a, kitabına, Resulüne güvenen o müminler dediler ki, işittik ve itaat ettik. Şimdi Allah'a bütün sıfatlarıyla güveniyorum. Allah'ın kitabına bütün hükümleriyle güveniyorum. Resulüne bütün örnekliğiyle güveniyorum dedi, işittik yani. Güveniyorum dedi, tamam işittim. Duydum, işittim, kabul edim, tasdikledim, doğruladım, güvendim ve ata'na. Şimdi de itaat emri. İşittik, tamam, kabul, hiçbir icraat yok, hiçbir değişim, dönüşüm yok. Hiçbir fiil eylem yok, bir hareket yok. İşittik, tamam, kabul, doğru. Ebu Talib'in dediği gibi, ya nicelerin dediği gibi, evet haklısın, doğru. Biz de biliyoruz, evet doğru. Hakimiyet Allah'a mı ait, insana mı? Tabii ki Allah'a ait, doğru, tabii ki Allah'a ait. İtaat nerede? Hakim Allah ise, hakimiyet ona ait ise, bir itaat et bakalım, hakimiyeti insandan al, Allah'a tekrar bir ver bakalım. İşitmede davet herkese, işittirmek herkese yapılacak, itaat almak isteyene. Herkes itaat edecek diye bir durum yok. Sen onların çoklarının düşüneceklerini, akledeceklerini mi sanırsın diyor Rabbimiz? Onların çoğunun değişeceğini, düşüneceğini, hidayete ereceğini mi zannediyorsun? Niceleri işitmek istemiyor. İnsanların çoğu işitmek, duymak istemiyor. Az bir kesim işitiyor, onlardan da itaat beklenilir. Yani bir insan, ben Allah'a, kitabına ve Resulüne iman ettim, güvendim diyor ise, ben işittim, tamam, kabul, doğru. Şimdi ondan itaat bekleniliyor. Şimdi o işittiğin o hüküm neyse ona boyun eğ. O hüküm neyse hemen o işi yerine getir. İtaat, bir şeye boyun eğmek, bir hükme, birine boyun eğmek, boyun eğdiği o hüküm neyse onun gereğini yerine getirmektir. O hüküme uymaktır. Araf suresinin 59. ayetinde de Rabbimiz, yemin olsun ki Nuh'u kavmine Resul olarak gönderdik. Bir elçi olarak gönderdik. Yani hiçbir Resul kendiliğinden, ben bu dini öğrendim, bana ulaştı, bilgi geldi, ben kendi başıma size geliyorum, davet ediyorum diyemez. Rabbimiz tarafından seçilmiş, neyi bildireceği, neyi yasaklayacağını, emir ve yasak verileceğini ölçüsünü Rabbimiz ona bildirmiş. O da kavmine, ben elçiyim, aracıyım. Ben Resulüm, aracıyım, elçiyim. Size Rabbiniz tarafından ne bildirilmişse ben onu size aktarıyorum. Ben kendimden bir şey katmıyorum, ben aracıyım. Toplum da zaten Resul denilince ne demek istediğini anlıyordu. Bu elçi, aracı. O yüzden sen ben elçiyim, aracıyım diyorsun ama ben bizce yalan. Bizce sen uyduruyorsun. Allah seni seçmedi aracı olarak, elçi olarak. Sen ben Resulüm, elçiyim diyorsun. Meseleyi anlasalar da itiraz ettikleri nokta genel olarak. Yemin olsun ki Nuh kavmine Resul, elçi olarak gönderdik. O dedi ki, ey kavmim, ey içinde yaşadığım topluluk, doğduğum ve beraber büyüdüğüm çevrem, etrafım, beni tanıyanlar, içinde bulunduğum topluluk, Allah'a ibadet edin. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ayetin bir bölümüydü, Araf suresi 59. ayet. Davet, hakkı bilmeyen, Allah'ı sıfatlarıyla tanımayan, kitabın indiriliş amacını, içeriğini bilmeyen, Resulü duymuş ama örnekliği neleri kapsıyor bilmeyen topluma, imanda problemleri varsa denilecek ilk davet, çağrılacak ilk şey, Allah'a ibadet edin. Yani onu ilah kabul edin. Ondan başka ilah kabul etmeyin. Yalnızca onun hükmünü, sözünü dinleyin. Ona boyun eğin. Onun emrettiklerini yerine getirin. Gönülden isteyerek ona yönelin. Sadece onun karşısında kendinizi aşağılayın. Aciz, muhtaç hissedin. Yani ibadeti ona yapın. Sadece onu kendinize hakim bilin, hüküm koyucu bilin. Onun koyduğu hükümlere göre hayatınızı ve inancınızı düzenleyin. Siyasetinizi, hukukunuzu, ekonominizi, emir ve yasaklarınızı, helal ve haramlarınızı belirleyen hakim Allah olsun. Siz de onun koyduğu kurallara göre yaşayın, inanın. Yani ibadeti yalnız Allah'a yapın. Niye? Çünkü diyor, sizin için ondan başka ilah yoktur. Niye ilah kelimesi kullanıyor? Bir öncesinde ibadeti Allah'a yapın. O zaman ibadet edilen ilah olur. Sizin için ondan başka ilah yok. Yani ibadet edeceğiniz, hükmünü, sözünü dinleyeceğiniz, hayatınız için vazgeçilmez olup boyun bükeceğiniz, övüp yücelteceğiniz, seveceğiniz ilah sadece Allah'tır. Ondan başka ilah olamayacağı için siz de mutlak ona boyun eğip onun hükmünü, sözünü dinlemeniz gerekir. Nuh Aleyhisselam kavmine Rabbinin emriyle bunları bildirdi. Kendinden bildirmedi Nuh Aleyhisselam. Biz de onu Resul seçtik, elçi seçtik. O da kavmine de böyle demesini istedik. Peki peygamber Resullerine Rabbimiz inanç ve amel konusunda neyi yapacakları, neyi yapmayacakları, nasıl inanıp inanmayacaklarının ölçüsünü bildiriyor ve Resulleri de bunun dışına çıkamıyor ise bugün de aynı şekilde davet yapılması lazım. Bugün yeni inanç ölçüsü, yeni davet ölçüsü, yeni şirk ve küfür tanımları, iman tanımları olmaması gerekir. Olursa yeni din belirlenmiş olur. O hükmü belirleyen kendini Rab, hakim yerine koyar. Söylediği o din adına söylediklerinin yapılmasını isteyerek de kendini ilah yerine koyar. Bilerek ya da bilmeyerek. Kim Allah-u Teala'nın koyduğu herhangi bir hükmün yerine kendi hükmünü, görüşünü, yaşasını, bencesini koyarsa Tevbe suresi 31. ayetin kerimenin gereği kendini Rab yerine koyar. Hüküm koymayı kendine ait görür, hakim yerine koyar. O hükme uyulmasını ister, ısrar eder, kendini ilah yerine koymaya çalışır. O zaman davetin herkese ilk yapılacağı şey iman konusu ise Allah'a boyun eğip onun hükmünü, sözünü dinleyerek ibadet etmeyi ve onu ilah bir olarak birlemeyi çağırmakmış. Yani la ilahe illallah deyip mümin olan kişi ben Allah'tan başka hiç kimseye boyun eğmem, onun hükmünü, sözünü dinlemem. Allah-u Teala'nın hükmünü belirlediği hiçbir meselede onun dışında hüküm koyucu aramam diyen, ondan başka ilah aramam demiş olur. La ilahe illallah'ın gereğini yapmış olur. Problem kişinin ahlaki ise o zaman ahlakını düzeltmeye davet etmek gerekir. İbadetlerinde problem varsa ibadetlerini düzeltmeye davet çağırmak gerekir. Komşuluk ve akrabalık problemi varsa, müminlerle kardeşlik problemi, ticaretinde problem varsa, giyim kuşamında problem var ise onu düzeltmeye çağırmak davettir. Ama kişinin iman problemi varsa önce iman problemini çözmeye davet. Sonra diğer meseleler. Araf suresinin 60. ayetinde de Rabbimiz kavminin ileri gelenleri, Nuh Aleyhisselam buna davet edince kavminin ileri gelenleri ise muhakkak ki biz seni apaçık bir sapıklık içinde görüyoruz dediler. Sen sapmışsın, ne dediğinin farkında değilsin. Sen alemlerin Rabbi Allah tarafından seçilmiş, onun elçisiyim, aracıyım, ben kendimden konuşmuyorum, o beni seçti diyerek sen sapmışsın, ne dediğini bilmiyorsun. Ben Allah adına konuşuyorum diyerek sen başka bir boyuta geçmişsin. Sen sapmışsın, haberin yok. O kadar sapmışsın ki kendini Resul yerine koyuyorsun. Allah'ın elçisi yerine koyuyorsun. Allah adına geldiğini söyleyecek kadar sapmışsın. Ben sizin başınıza lider önder olayım değil, Allah adına iş yapıyorum diyecek kadar sapmışsın diyorlar. Evet, Allah elçi gönderir, Allah Resul gönderebilir diyorlar, demeye getiriyorlar. Ama bu sen değilsin. Sen uyduruyorsun demeye getiriyorlar. Bugün de din adına birileri dinden diye batıla çağırıyor. Bir sapıklık var ortada. Dinden diye batıla çağırıyor. Hakimiyeti insana vermeye din adına biri çağırıyorsa burada bir problem var yani. Ama gerçekten hakimiyeti Allah'a vermeye birileri çağırıyorsa, yalnız ona boyun eğip hükmünü, sözünü dinleyerek ibadet etmeye ve ilah birlemeye, bilip birlemeye çağırıyor ise sapmış olanlar da o gerçek davetçiye de sapık diyorlar. Dolayısıyla gerçek daveti yapana sapık, bozuk yapana ise doğru davetçi görülüyor ise bu ciddi bir sapma. Elbette ki insanların birçoğu yapılan davete karşılık vermeyecek, hidayet bulmayacak, hidayete doğru yola girmek istemeyecek. Geçmiş üzerinden bugüne Rasullerin yaptığı daveti, toplumların ona karşı verdiği tepkiyi, kabulü reddi bildiriyor ki bugün de alınacak olan tepkilerin karşısında verilmesi, o davetçilerin vermesi gereken, göstermesi gereken tavırları da Rabbimiz ortaya koyuyor. Mü'minun suresinin 23. ayetinde de, ayetin bir bölümü: ey kavmim, Allah'a ibadet edin, sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. Şirk toplumlarına her peygamber aynı şeyi söylemiştir. Nuh aleyhisselam aynı şeyi söylediği gibi, Salih aleyhisselam da aynı şeyi söylemiş, Hud aleyhisselam da, Lut aleyhisselam da, İbrahim aleyhisselam da, Musa aleyhisselam da, İsa aleyhisselam da, Aysa da, Aleyhisselam da. Şirk toplumlarına Allah'ın sıfatlarını kendilerinde görüp, burada hükmeden hakim biziz, sek ve idare eden Rab biziz, itaat edilecek ilah biziz, buraların sahibi, malik, yöneten meliki biziz, sığınıp yardım isteyeceğiniz veliyi, güvenip hayatınızı teslim edeceğiniz vekiller biziz diyen toplumlara peygamberlerin ilk daveti: Allah'tan başkasına ibadet etmeyin, Allah'tan başkasına boyun eğmeyin, Allah'tan başkasına hayatınıza hüküm koyucu, hakim belirlemeyin, itaat edilecek ilah edinmeyin. Onları vazgeçilmez görürseniz itaat etmek zorunda hissedersiniz kendinizi, bu da ilahınız olur. Yine Mü'minun suresinin 24. ayetinde de kavmi buna, bu da sizin gibi ancak bir beşerdir. Yani bu, ben Allah tarafından seçilmiş bir Resulüm, bir elçiyim, aracıyım diyerek, nereden belli bu da sizin gibi? Sizden bir farkı yok, içinize doğdu, büyüdü, geçmişini de biliyorsunuz. Nereden edindi bu bilgileri? Kim seçti? Niye onun farklı makamları, mevkileri, şusu busu yok? O da sizin gibi bir beşer, sizin gibi bir insan. Bu size dini anlatanın profesörlüğü, doktorluğu var mı? Makamı, mevkisi var mı? Mekanı, yeri, yurdu var mı? O da sizin gibi birisi yani. Şurada burada çalışan, iş güç yapan bir insan. Üzerinize üstünlük sağlamak istiyor, diyor müşrik toplum, Hud aleyhisselama, Salih aleyhisselama gibi her şirk toplumu aynı şeyleri söylemiş. Bu da sizin gibi bir beşer. Mekke şirk toplumu da aynısını diyor Aleyhisselatü Vesselam'a. Abdülmuttalib'in, Ebu Talib'in yeğeni, torunu, Abdullah'ın oğlu. Varlıklı değil. Sizin üzeriniz üstünlük, makam, mevki sahibi olmak istiyor. Bir yerlere gelmek istiyor. Bu düşünceyle ben Allah'ın elçisiyim diyor. Sizin gibi bir insan. Rabbimiz yine ayetinde, yani eski kavimlerin bu değişini, sen onlara hani de ki, ben de sizin gibi bir beşerim, ben de sizin gibi bir yaratılmış bir insanım, ziyade bana ilahınızın tek bir ilah olduğu vahyolundu, Allah'tan başka ilah edinmemeniz gerektiği bana bildirildi, ben de aracıyım, bunu size bildiriyorum demesini istiyor Aleyhisselatü Vesselam'a Rabbimiz. Aleyhisselatü Vesselam da kavmine dedi, bugün de biz diyoruz. Evet, biz de herhangi bir fert gibi bir fertiz. Ziyade bir kısım bilgi edinilmiş ise, biraz tecrübeler edinilmiş ise, bunları paylaşmış olacağız birbirimizle ancak. Davet herkese ulaşacak. Hidayet ise almak isteyene. Ne diyordu o kavimler? Sizin üzerinize üstünü sağlam. Bu sizin başınıza hoca olmak istiyor. Baş olmak istiyor. Sizi yönetmek, sevk ve idare etmek istiyor. Dün de Resullerine dendiği gibi, bugün de hakkı ortaya koyan herkese denmek istiyor. Gerek makam, mevki olarak size üstünlük sağlamak istiyor, gerek de ben üstünüm biliyorum, hani bilgi noktasında üstünlük sağlamak istiyor, ilahir. Ama davetçi haklı olmak için değil, hakkı ortaya koymak için mücadele etmesi gerekir. Bakışı böyle olması lazım. Siz haklı olma çabasında olursanız muhatabınız bunu mutlaka anlar ve sizinle işi tartışmaya götürür. Siz hakkı ortaya koymaya çalışın, hakkı ortaya koyduğunuz an itibariyle zaten tartışmazsınız. Muhatap da bunu anlar. Tahrim suresinin 10. ayetinde Rabbimiz, Allah kafir olanlara Nuh'un karısı ile Lut'un karısını misal verdi. Bu uç bir nokta. Davetin uç bir noktası. Bir Resul, Allah-u Teala'nın seçtiği elçisi, Nuh aleyhisselam gibi 950 yıl, Lut aleyhisselam gibi 30-40 yıl davet yapmış. İnsanın davetinin en çok yapacağı kişi evdeki hanımı olur yani. En çok daveti onunla yaparsınız çünkü sürekli berabersiniz. en çok davet ettikleri ellerinin altındaki olan hanımlarına bile söz geçmiyor ise, bir Resul olmak, bir peygamber olmak vasfıyla söz geçmiyor ise, o zaman irade kime verilmiş ise kullanma hakkına aittir. Peygamberlerin hanımı bile olsa, elinin altında olan bir kişi bile olsa, akıl ve iradeyi istediği gibi kullanma hakkını Allah-u Teala ona vermiş. Peygamber kendi hanımı dahi olsa ona daveti yapar, tevhidi anlatır, imanı anlatır, ahlakı anlatır, helal ve haramı anlatır, vazifelerini anlatır. Yapıp yapmama, hidayet olup olmama tercihi kişiye aittir. Dolayısıyla davet herkese, hidayet doğru yola girmek ve kalmak isteyene. Peygamberlerin hanımları dahi olsa hidayet almak isteyeneymiş. Bak bu konuda ne Allah'ın elçileri onları zorlayabilmiş, ne de Allah-u Teala zorluyor. Kişi almak istiyorsa, o zaman bize düşen, en yakınlarımız dahi olsa birini zorla mümin yapma, doğruyu yapma zorlaması yapamıyormuşuz. Onların akıl ve iradeleri üzerinde tahakküm, hükmetme, istediğimi yaparım, istediğimi yapacaksın zorlaması yapma yetkisi verilmemiş. Davet herkese bildirilir. Bu iman daveti olur, ahlakla ilgili meseleler, ibadetlerle ilgili meseleler bildirilir. Çocuksa eğitilip yetiştirilir, akıl bali olduktan sonra nasihat edilir. Davet edilir doğruya, tebliğ yapılır, bilgi açıklanır. Unutuyorsa tekraren nasihat edilir, sürekli hatırlatılır. Nasihat, sürekli hatırlatma yapılır. Kişi kendi yaptıklarını sürekli tavsiye eder, vasiyet eder. Bak ben böyle mümin oldum, bak böyle cennete gidilir. Allah-u Teala bu şekilde amelleri kabul eder. Bu senin yaptığın amel ifsat olur, bozulur, salih amele dönüştür. Sürekli yapmış olduğu şeyi kişi hatırlatır, vasiyet eder, tavsiye eder. Hud suresinin 42. ayetinde de Rabbimiz, Nuh ayrı bir yere çekilmiş olan oğluna, ey oğulcuğum bizimle beraber gel gemiye bin, kafirlerle beraber olma diye seslendi. Nuh aleyhisselamın ve Lut aleyhisselamın hanımları üzerinden örnek, daveti yapmışlar, hidayet doğruya girmek hanımlarının kendi tercihine bırakılmış. Çünkü herkes kalbindeki akıl ve iradeyi ne şekilde kullanıp kullanmadığının hesabını ahirette kendisi verecek. Çünkü onlar ahirette peygamberlerin hanımları değil. Herkes hak ettiği yere gidecek çünkü. Peygamberler cennete girerken onlar cehenneme girmiş olacak. Müminseler cennette beraber olabilirler. Sonra insanın en yakınında, elinin altında olan çocuğu. Nuh aleyhisselam 950 yıl davet süresi. Ondan önce peygamber olmadan önceki, Resul, elçi olmadan önceki yaşadığı süre ve tufandan sonraki ne kadar yaşadıysa Allahu alem, ama daveti 950 yıl. Belki de oğlu 900 sene davet yaptı, 800-700 yıl davet yaptı Allahu alem. Belki de 950 yıl davet yaptı. Belki de oğlu 900 bin yaşındaydı Allahu alem. Ne kadar yüzyıl oğluna davet yaptığı belli değil. İşin nihayetinde tufan başlamış, gazap olunacağı gözüküyor, geriye dönüş yok. O halde bile davetin üslubuna bakın. Ey oğulcuğum, hala üslubun güzelliğine bakın. Ey oğulcuğum, gel bizimle beraber gemiye bin. Yani mümin ol, mümin ol, Allah'a birle. Benim Resul oluşumu kabul et, gel gemiye bin, mümin ol. Kafirlerle beraber olma. Hakkın üstünü örtmüş, gizlemiş, Allah'ın hükümlerinin üzerini kendi fikirleriyle, yasalarıyla örtmüş, gizlemiş, Allah'ın sıfatlarını kendilerine vererek örtmüş, gizlemiş, Allah-u Teala'nın ayetlerindeki kastettiği manaların üzerini örtüp gizlemiş olan o kafirlerle beraber olma. Gel bizim bulunduğumuz topluluğa, gel gemiye bin, gel bu cemaatin, bu topluluğun içinde ol. Bu fikirde, bu inanışta olanların içine katıl. Onlarla beraber olma. Laiklerle, demokratlarla beraber olma. Sosyalist, komünistlerle, deist, ateistlerle beraber olma. Gel müminlerin bulunduğu o topluluğun geminin içine bin. Allah'ı isim ve sıfatlarıyla birleyen, hakimiyeti kayıtsız ve şartsız yalnız Allah'a veren, hakim bilen o müminlerin topluluğun içine gel. Herkes etrafındaki kendinden küçük oğlu ya da küçük olan herkesi güzel bir lisan ile müminlerin Allah'ı birleyen topluluğun içine çağırması gerekiyormuş. Nuh suresinin 5. ayetinde de Rabbimiz, Nuh dedi ki, ey kavmim, şüphesiz ki ben, ey Rabbim, Nuh dedi ki, ey Rabbim, şüphesiz ki ben kavmimi gece gündüz davet ettim. Başka ayetlerde de gizli açık davet yaptım. Tek tek topluca davet yaptım. 6 merhalede Nuh aleyhisselam davet yaptığını bildiriyor. Gece davet yapmış, gündüz davet yapmış. Tek tek yapmış, topluca söylemiş, çağırmış. Gizliden yapmış, açıktan yapmış. O zaman davet herkese gece gündüz yapılacak. Yerine göre tek tek, yerine göre topluca, bulunulan ortama göre. Bir düğün yeri ise, bir toplandan bir cenaze merasimi ise topluca. Ferdi kişiyi tek buldunuz, tek olarak. Gece denk geldiniz, gece gündüz denk geldiniz, gündüz. Misafirlikte, işte, güçte. Bazen gizli diyeceğiniz şeyler gizli dediniz, bazen açıktan yaptınız. Nuh aleyhisselamın hem ayetlerde bildirilen hem de hadiste, kutsi hadiste bildirilen ahiretteki ben anlattım dediği bu merhaleleri bugünün her davetçisi yapması lazım. Davet sadece sohbetten sohbete, akşamdan akşama olmaz. Her fırsatta, her imkan bulunduğunda güzel bir lisan ile anlatılması lazım. Musa aleyhisselam için Rabbimiz Firavun'a git, o tuğyan etti, tağutluk yaptı, haddi aştı. Ona güzel bir lisan ile davet yap, anlat. Firavun gibi bir haddi aşmışa güzel bir lisan. O zaman etrafımızda hangi kişi Firavun kadar haddi aşmış ki sert bir üsül olsun, kavga olsun, kırgınlık, tartışma olsun. Biz daveti götürürüz güzel bir lisan ile. Hidayet, doğruya girmek ve doğru yolda kalmak kişinin tercihleridir. Kimse kimseyi ne doğru yolun içerisine, Allah'ı birleyecek bir yolun içerisine zorla çağırma hakkı var, ne de tutma hakkı var. Çağırma hakkı, zorlama, girdirme hakkı olmadığı gibi o yerde tutma hakkı da yok. Ancak çağırma, davet, izah ve nasihat edilir. Almak ve kalmak isteyene. Meryem suresinin 42. ayetinde de Rabbimiz, o bir zaman babasına şöyle demişti, İbrahim aleyhisselam için. O bir zaman babasına şöyle demişti, ey babacığım, işitmeyen, görmeyen ve sana hiçbir fayda sağlamayan şeylere niçin ibadet ediyorsun? Yani kabirde ya da başka bir yerde ölmüş, kabirde ya da göremiyor, işittirebilsen bile kabrinin başında, uzakta işitemiyor, göremiyor senin şu halini, düştüğün şu durumu göremiyor, yerine göre işitmiyor olan, dolayısıyla da işitemediği ve göremediği için sana ulaşamıyor ve senin ihtiyaçlarını karşılayamıyor olan birilerine niye itaat ediyorsun? Niye ibadet ediyorsun? Niye onların yolunda, izinde, batıl yollarında gidiyorsun? Onlardan beklenti içine giriyorsun. Onları boyun eğip hükmünü, sözünü dinliyorsun. Bugün bakın, siyasi ve din adına oluşumlara nice geçmişte ölmüş kabirlerinin yerleri bile bilinmeyen, bilinse de çok uzak mesafelerde olan kişilerden yardım istenilir, medet umulur, şefaat beklenilir. İşitmeyen ve görmeyen. İbrahim aleyhisselamın babası işitmeyen ve görmeyen birinden yardım ediyor. İşin içerisine İslam denilince başka bir boyut mu kazanıyor? İlginç. Dolayısıyla da ölmüş olandan yardım istenilemeyeceği, onların da yardım edemeyeceğini, eğer böyle bir hak olsaydı mutlaka bu hak önce rasullere verilirdi. İstenilecekse önce onlardan istenilirdi. Kabul görseydi, Hristiyanların İsa aleyhisselamdan istemeleri, Yahudilerin kendi peygamberlerden istemeleri doğru gösterilirdi. Onların yaptığı peygamberlerinden istemeleri doğru olmuyor ise, bugünün İslam toplumunun veli dedikleri, kutup gavs dediklerinden istemelerinin de hiç kabul görmeyeceği ortadadır. Resullere bu hak verilmemiş ise sıradan insana hiç verilmeyecektir. Bakara suresinin yine 285. ayetinde daha önce bildirdiğimiz, Resul ve müminler Rabbi tarafından Resul'e indirilene iman etti, güvendiler. O zaman her davetçi Rabbimiz tarafından Resulüne Kur'an'da ne indirilmiş ise ona güvenmeye çağıracakmışız. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam kendisine indirilene iman etti, ne demek güvendi ve itaat etti. O zaman Resul'e itaat, Aleyhisselatü Vesselam o kitabı nasıl yaşamış ise aynısını yaşamaya çalışma mücadelesi Resul'e itaat olur. Çünkü o kendinden bir din uydurmadığına, ölçü ortaya koymadığına göre, kitaba göre bir inanç ve yaşantı ortaya koymuş ise bize düşen de odur. En'am suresinin 80. ayetinde de Rabbimiz kavmi onunla tartıştı. O da dedi ki, ben doğru yola eriştirdiği halde Allah hakkında benimle tartışmaya mı girişiyorsunuz? İbrahim Aleyhisselam'la kavmi tartışınca, Allah beni doğru yola eriştirdi, hidayete gir dedi. Bana inanç ve amel konusunda neyi yapıp neyi yapmayacağımın ölçüsünü bana bildirdiği halde siz benimle Rabbim hakkında mı tartışıyorsunuz? İnanç ve amel ölçülerimin nasıl olacağını Rabbim bildirmişken siz hala benimle onun hakkında mı tartışıyorsunuz? Ben vahyi yapıp yapmayacaklarımın ölçüsünü almış iken siz benim hala yaptığımın yanlışlığının doğruluğunu mu konuşuyorsunuz? Yani Allah'a bırakacağım başka bir Rab mı aramamı istiyorsunuz? Başka bir ilah mı arayayım? Rabbim hakkında benimle tartışıyorsunuz. Allah hakkında benimle niye tartışıyorsunuz? Benim onu hakim, Rab ve ilah kılmam konusunda benimle niye tartışıyorsunuz? Yeni Rab ve ilah mı edineyim? Bakara suresinin 130 ve 131. ayetinde de kendini bilmezden başka kim İbrahim'in dininden yüz çevirir? Şüphesiz ki biz onu dünyada seçtik. Muhakkak ki o ahirette de salih kimselerdendir. Bir zaman Rabbi teslim ol dediğinde o alemlerin Rabbine teslim oldum demişti. İşte İbrahim Aleyhisselam, Allah-u Teala'nın seçtiği, kendine Habibim dediği, dost bildiği o Resulü bir yaşantı ortaya koymuş, bir inanç ortaya koymuş, bir teslimiyet ortaya koymuş. Rabbi ona teslim ol, Müslüman ol dedi. Bana boyun eğ, benim hükmümü sözünü dinle. Müslüman, teslim ol, benim hükmümü dinle, bana boyun eğ dedi. İbrahim Aleyhisselam Rabbi tarafından her ne emretmişse buna boyun eğdi. Ateşe atılma pahasına boyun eğdi. Dik durdu. Çocuğunu kurban etme pahasına. Hanımını ve çocuğunu Mekke'de ıssız yerde bırakma bir teslimiyeti. En zor teslimiyetleri ortaya koydu. Müslümanlık ise, teslimiyet ise, Müslümanlık, boyun eğmek, emri yerine getirmek ise, o zaman Rabbimiz bize neyi emretmiş ise emredildiği şekilde yapma çabasında olmak, bu Müslümanlıktır, İbrahim'in yolunda olmaktır. Ben alemlerin Rabbine teslim oldum. Benim teslim olduğum, boyun eğdiğim, yerine getirdiğim hükümler Rabbimin belirlediği hükümlerdir. Ben Rabbimin belirlediği hükümlerin dışında başka bir hiçbir hükme boyun eğmem, onun teslimi, müslimi olmam demişti İbrahim Aleyhisselam. İbrahim Aleyhisselam'ı Rabbimiz bize genişçe ayetlerde, surelerde anlatır. Kendini bilmezden başkası kim İbrahim'in dininden yüz çevirir? İşte Yahudiler, Hristiyanlar, bugün bakın İslam toplumunun geldiği noktaya. İbrahim'in dininden kim yüz çevirirmiş? Kendini bilmeyen, cahil, ne yaptığının farkında olmayan ancak yüz çevirirmiş. Başka yollar, yasalar, ölçüler, düşünceler, görüş, fetvalar ararmış. İbrahim Aleyhisselam'ın teslimiyeti, Müslümanlığı, güzel bir Müslümanlık örnek. Onun yaşantısının dışında kim başka bir yol arayabilir? Bunu ancak cahil, ne yaptığını bilmeyen, ne yaptığının farkında olmayanlar yüz çevirirmiş. Başka bir ayette Rabbimiz İbrahim'in yolunda olan, kendi döneminde yaşayan müminler, ona iman edenler, bu Resul Aleyhisselatü Vesselam'ı kastederek ve ona iman eden müminlerdir diyor. Kıyamete kadar gelecek Aleyhisselatü Vesselam'ın Kur'an merkezli örnekliğine kim tabi olmuş, uyuyor ise, Kur'an ve sünnet ölçüsüne hareket ediyor ise İbrahim'in yolunda olan onlarmış. Taha suresinin 43 ve 44. ayetinde, ikiniz de Firavun'a gidin, Şüphesiz ki o azdı, haddi aştı, tuğyan etti, tağut oldu. Hakimiyet bana ait dedi. Hükmedip yöneten Rabbenim dedi. İtaat edilecek ilah benim diyor. İkiniz de ona yumuşak söz söyleyin. Belki öğüt alır veya korkar. Firavun'a gidilecek, hem de Firavun gibi haddi aşmış birine, bir idareciye yumuşak bir söz ile, güzel bir lisan ile. Niye? Belki öğüt alır, sözü dinler, belki korkar. O zaman davet herkese yapılacak. Haddi aşmışlığı ne boyutta olursa olsun, belki öğüt alır, belki korkar, takvalı olur, emir ve yasa uyma düşüncesinde olur. Dolayısıyla kimsenin kalbi durumu, yarın ne yapıp yapmayacağı, nasıl inanıp inanılmayacağı bilinmediği için davet herkese götürülecek. Hidayet almak isteyene, belki korkar, belki öğüt alır, hidayet almak isteyene. Firavun'un kavminin ileri gelenlerini şöyle dediler: şüphesiz ki bu elbette çok bilgili bir sihirbaz. Hemen karalayıverilecek. Bu insanların gözünü boyuyor. Bu şuna şir, buna küfür diyerek, bunlar tağutu ilahı ve Rabbi gündeme getirerek insanların gözünü boyamak istiyor. Kafaları karıştırmak istiyor. Dün peygamberlere dedikleri gibi göz boyuyor bunlar, kafa karıştırıyor, fitneci dedikleri gibi. Bugün de her davetçiye denilebilinir. Buna da müminin, davetçinin hazır olması lazım. Muhatabın ne dediği önemli değil. Bizim nasıl bir doğru götürdüğümüz, onun ihtiyaç duyduğu doğruyu mu götürdük, bizce mi bir şey götürdük, hakça mı götürdük, herkesin buna bakması lazım. Bu davet karşısında sihirbazlar secdeye kapandılar. Biz alemlerin Rabbi Musa ve Harun'un Rabbine iman ettik dediler. Firavun belki öğüt almadı, korkmadı, ama sihirbazlar öğüt aldı, korktu. Çok ilginç, Firavun kavminin o ileri gelenleri, devleti yöneten ileri gelen kadro, danışmanları, idarecileri, iş adamları, din adamları, sözü geçen askeri idare yetkililer, mele tabakası, bu dedi bir sihirbazdır. Sihirlemeye çalışıyor insanlar. Çok bilgili bir sihirbaz. Onların Musa Aleyhisselam'ı sihirbazlıkla suçladığı bir yerde onların sihirbaz kabul ettikleri mümin oldular. Musa Aleyhisselam'a sihirbaz derken onların sihirbaz dedikleri mümin oldular. Musa Aleyhisselam'ın sihirbaz dedikleri Musa Aleyhisselam'ın inancına katıldılar. Sihirbazlar secdeye kapandılar. Sormadılar bu nedir ne değildir. Çünkü onlar sihir ile sihir olmayanın ne olduğunu iyi biliyorlardı. Bakara suresinin 44. ayetinde insanlara iyiliği emrediyor da kendinizi unutuyor musunuz? Oysa kitabı da okuyorsunuz. Hala akletmiyor musunuz? Nice davetçiler var. Hidayete herkesi çağırıyor, davet yapıyor. Hakka çağırıyor, ahlaka çağırıyor, imana çağırıyor. Allah'a birlemeye çağırıyor. Doğru ibadet yapmaya çağırıyor. Fakat kendilerinde bir icraat yok. O zaman davetçi, davet ettiği şeyi önce kendisi yapacakmış. Siz insanlara iyiliği emrediyor da kendinizi unutuyor musunuz? Yani önce siz yapacaksınız, sonra bir başkasına. Ya da sizinle beraber yaptığınızı aynı anda bir başkasına demiş olacaksınız. Niye? Çünkü siz kitabı okuyorsunuz. Kitabı okuyorsunuz, rasullerin geçmişteki anlattıklarını kendilerinin yaptığını görüyorsunuz. Onlar anlattıklarını yaşıyor, ortaya koyuyor, inanıyor da siz niçin söylediğinizi yapmıyorsunuz? Aklınız buna ermiyor mu yani? Alak suresinin 1. ayetinde de Rabbimiz, yaratan Rabbinin adıyla oku. Tabiatı oku, kainatı, yeri ve gökteki yaratılanlara bir bak, bir oku. Bir değerlendir, muhakeme, muhasebe yap. Bedenine bak, bedenini bir oku. Niçin yaratılmış, ne şekilde yaratılmış, ne amaç doğrultusunda yaratılmış. Bunları çekip çeviren, yöneten Rabbin, o yaratıcı ve Rab olarak yöneten, sek ve idare eden, onun adını oku. Onun istediği doğrultuda o şekilde oku. Daveti onun istediği şekilde oku ve davet et, çağır. Muddessir suresinin 1 ve 2. ayetinde, ey örtüsüne bürünen, kalk ve uyar ve yalnız Rabbini yücelt. 3. ayette de Muddessir suresinin. Bugün nice meseleyi kavramış müminler işinde, gücünde, uykusunda, sohbet evinde ekranının başında, kahvesinde, çayında. Ey örtüsüne bürünmüş. Bazen örtüye bürünmüş, bazen de evin içinde. Yani evde bir örtü. Dışarı çıkmıyor, sohbete muhabbete gitmiyor, derse katılmıyor, İnsanlara davet yapmıyor ise, kalkıp uyarmıyor ise, Resul'ün yapmış olduğu o vazifeyi yapmamıştır. Ne yapacakmış kalkıp uyarıyı? Rabbini yücelt. İnsanlara önce Rab sıfatını bir tanıt bakalım. Sonra ilah sıfatını bir tanıt. Malik, melik, veli, vekil sıfatını insanlara bir tanıt bakalım. Bir Rabbi yücelt. Önce onu tanıt, sonra kitabını. Sonra Resul'ün örnekliğini bir tanıt. Kalk ve uyar diyor. Herkes gücü kadar davet yapacak, kalkıp uyaracak. Oturmayacak, durmayacak. Her fırsatta uyaracak. Enam suresinin 51. ayetinde Rabbinin huzurunda toplanacaklarından korkanları Kur'an ile uyar. Onları Kur'an ile uyar. Kur'an ile kim uyarılırmış? Hakk'a birini çağırırsınız da, ama mümini Kur'an ile uyarırsın. Bak, ahlakı Rabbimiz böyle tanıtıyor. Haset, kibir, gıybet, riyadan uzaklaş. Müminlerle böyle kardeş yap. Rabbinin huzurunda toplanacaklarına korkan. Bu ömrün, bu hayatın, bu yapılanların, bu elin yaptığı, bu gözün gördüğü, kulağın işittiği, bir hayat boyunca ne ortaya koydum ise, kalpteki akıl, irade, vicdanı haset, kibir, gıybet yönüyle nasıl kullandım ise, bunun hesabı olacak endişesi taşıyanları sen Kur'an ile uyar. Kasas suresinin 56. ayetinde de şüphesiz ki sen sevdiğin kimseyi hidayete erdiremezsin. Fakat Allah dilediğini ya da kişinin dileyen kişiyi hidayete erdirir. O hidayete erecekleri daha iyi bilir. Sen kimin mümin olup olmayacağını, kimin doğru yola girip girmeyeceğini bilemezsin diyor Aleyhisselatü Vesselam'a, ama bugün adamın şeyhi bunu biliyorsa değişik. Resuller, peygamberler bunu bilemiyormuş. Kim mümin olup kim olmayacak. Dolayısıyla da kimin mümin olup mümin olmayacağını bilmediği için herkese davet yap diyor. Herkese hatırlat. Sen sevdiğini ben mümin yapacağım, doğru yola erdireceğim. Bunu istesen de yapamazsın diyor. Sevdiğini istesen de. Nuh Aleyhisselam'ın ve Lut Aleyhisselam'ın hanımlarını mümin yapamadıkları gibi. O zaman daveti herkese ulaştıracak. Hidayet de almak isteyene, düzelmek isteyene. Bir kavim kendinde olanı değiştirmedikçe Allah onları değiştirmez buyuruyordu Rabbimiz. Kişi ve topluluklar değiştirmek ister ise Allah da sizi vesile kılar. Sizin vesilenizle onlar doğru yola girmiş olur inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin ve l'akıbetü lilmuttakin. Vessalatu vesselamu ala nebina Muhammedin ve alihi ve ashabihi ecmain.
1: Yaşam Küresi. Hazırlayan ve sunan Recep Arslan.

0: Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
3: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
4: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakende de uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
5: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 emel okulları Bağcılar'da.
6: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
7: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz.

0: Kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
1: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
2: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesinde hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
3: Büro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
4: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
5: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
6: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orki Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkiasansor.com Güngören.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Saat 9. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
7: Özel FM. www.özelfm.net. Özelfm.net.
9: Kibre bürünmüş nefsini gözyaşlarınla yıkarsan, geriye secdeye kapanmış bir baş, Rabbini hep zikreden bir dil, pişmanlıkla kavrulan bir kalp, pişmanlıkla kavrulan.

Gözlerinin bittiği yerde, gözyaşlarının duası kanır.

0: Bir mümin kazandıklarından ihtiyaç fazlasını muhtaçlara vererek manevi rızık, yani ahiretteki azığını kazanmaya çalışması Allah'ın emrettiği güzel bir davranıştır. Allah erişilmesi, hatta kavranılması imkansız bir ilim ve vukufla bütün yarattıklarının rızkını tayin edip yaratmış ve onların istifadelerine sunmuştur. Ağaçlarda meyveler, tahıllar, canlılardan elde edilen gıdalar, barınmamız, örtünmemiz, yaşamımızı sürdürmemiz için icat ve halk ettiği, yarattığı her şey bizim için rızıktır. Fakat ihsan buyrulan bu rızıklardan faydalanabilmemiz, çalışıp elde etmemize bağlıdır.
1: Kavramlarımız programıyla İmdat Duru her Perşembe saat 9.30'da radyonuz Özel FM'de.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Maide 25-26. Hazreti Musa'nın duası. Musa,
1: Rabbim, sözüm kendimden ve kardeşimden başkasına geçmiyor. O halde bizimle şu sapkın halk arasındaki farkı gözet,
0: diye yalvardı. Allah şöyle icabet etti: o halde onlar o topraklardan 40 yıl mahrum kalacak ve şaşkın şaşkın yeryüzünde dolaşmaya mahkum olacaklar. Artık bu sapkın halk için kendini üzme.

Allah'ım, sen affedicisin, affetmeyi seversin, affet. Allah'ım, tövbemizi kabul et, çünkü sen tevbeleri çok kabul edensin.

0: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت. رواه البخاري.
1: Berâ İbnül Azib radıyallahu anhuma rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına uzandığında sağ yanı üzere yatar ve şöyle derdi: Allah'ım, nefsimi sana teslim ettim, yüzümü sana çevirdim, işlerimi sana havale ettim, sırtımı sana yasladım. Senin rahmetinden ümit eder, senin azabına karşı korkarım. Senin azabına karşı senden başka ne korunak var ne de kurtarıcı var. İndirdiğin kitaba, gönderdiğin peygambere iman ettim. Buhari.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Rivayet edilmiştir ki, İsrailoğullarından bir genç, ilim öğrenmek amacıyla yolculuğa çıkmaya karar verdi. Onun bu kararı, onlara gönderilen peygambere ulaştı. Peygamber, o genci yanına çağırdı ve şöyle nasihatte bulundu. Ey genç! Ben sana işinde öncekilerin ve sonrakilerin ilminin de bulunduğu üç şeyi yapmanı tavsiye ederim. Gizli ve aşikar, her halinde Allah'tan kork. Halka karşı diline sahip ol. Onları ancak iyilikle an. Yediğin yemeğe dikkat et. Ancak helal rızıktan olsun. Peygamberin bu öğüdünden sonra genç yolculuğa çıkmaktan vazgeçti.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valf, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
3: Büro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makineleri. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
4: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
5: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da aynalı erik 54.99, Çengelköy salatalık 39.99, kıvırcık 24.95. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
6: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 15 15.
7: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
8: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
9: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap. Bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
10: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş. 0535 501 60 16.
11: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
12: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
13: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
14: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
1: Reklamları dinlediniz.
15: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız, Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.

İnsan ve cin şeytanlarından Rahman ve Rahim olan Allah'a sığınır. Onun ismiyle sözlerime başlarken ona hamd eder. Hazreti Peygamber'e de salat ve selam ederim. Değerli dinleyenler, bugünkü kavramımız Firavun. Bakara suresi 49 ve 50. ayetlerinin meali şöyle. Hatırlayın o zaman ki sizi Firavun'un soyundan, onun taraftarlarından kurtardık. Onlar size kötü bir surette azap ediyorlar, oğullarınızı kesiyorlar, kızlarınızı diri bırakmak istiyorlardı. Bu işte Rabbinizden büyük bir bela, imtihan vardı. Yine hatırlayın ki siz görüyorken sizin sebebinizle denizi yardık, sizi kurtardık, Firavun taraftarlarını denizde boğduk. Bildiğiniz gibi değerli dinleyenler, İsrailoğulları ve Firavun kıssası Kur'an-ı Kerim'de en çok anlatılan kıssaların başına gelir. Öyleyse İsrailoğullarını ve Firavun'u iyi tanımamız lazım ki Rabbimiz tekrar tekrar dönüp anlattığına göre bunda bizim için alınacak güzel öğütler vardır. Şimdi Firavun'un kelime anlamı nedir onun üzerine durduktan sonra ilerleyen bölümlerde Kur'an'da hadislerde geçen şekliyle kavramımızı genişleteceğiz. Toplumda bilindiğinin aksine Firavun özel bir isim değil, cins bir isimdir. Firavun, Mısır'da hüküm süren Amerika krallarına verilen genel bir ünvandır. Türklerin hükümdarlarına nasıl ki Hakan, Bizansların krallarına Kaiser, İranlıların krallarına Kisra denildiği gibi, eski Mısırlılar da krallarına Firavun derlerdi. İslam dil bilginlerine göre Firavun kelimesi kibir ve gurur anlamına gelen ferane ya da teferra'a kelimesinden gelir. Çoğulu ferainedir. Kelimenin bu anlamı nedeniyle kibirlenen, zulüm yapan kişi için adam firavunlaştı anlamına gelen teferrane raculu denir. Kök anlamı dışında Firavun kelimesinin sapma ve saptırma, bozulma ve başkalarını bozma, zarara girme ve zarara uğratma anlamlarda yaygın bir kullanışı vardır. Buna göre her zalim, sapkın ve mütekebbir kişi Firavundur. Kur'an'da kelimeyi bu yorumu doğrulayacak biçimde kullanmıştır. Mesela Hazreti Yusuf dönemindeki Mısır kralı Firavun olarak nitelenmezken Hazreti Musa dönemindeki krallar Firavun olarak anılırlar. İşte buradan da kelimenin kök anlamıyla kullanılma anlamının ilişkisi kurulmuş oluyor. Kelimenin anlamı diğer bir görüşe göre güneş tanrısının oğlu demektir. Eski Mısırlılar güneşe Ra adını vermiş ve ona yüce tanrı diyerek tapınmışlardır. Mısır inançlarına göre her kral iktidarını Ra ile olan ilişkisine dayandırır ve kendisini Ra'nın yeryüzündeki temsilcisi olarak empoze eder. Zamanla Ra soyundan, yani güneş tanrısının soyundan geldiğini savunan krallar kendilerini de yüce Rab olduklarını halka kabul ettirmek amacıyla Firavun, yani güneş tanrısının oğlu unvanını kullanmaya başlamışlardır. Firavun kelimesi eski Mısır dilinde büyük ev anlamında Perao'dan da gelmektedir diyenler vardır. Firavun'un kimliği ve Hazreti Musa'nın Firavun'u ve her Davut'un Tağut'un ünvanı. Evet, Kur'an Hazreti Musa ile ilişkisi sebebiyle sık sık andığı Firavun kimliğinden söz etmez. Buna karşılık bazı İslam bilginleri Kur'an'da geçen Firavun'un Velid bin Musab olduğu görüşündedirler. Fakat söz edilen Firavun gerçekte iki ayrı hükümdardır. Bunlardan ilki Hazreti Musa'nın doğduğu sırada Mısır'ı yöneten ve Musa'yı sarayında büyüten Firavun, diğeri de Hazreti Musa'nın risaletle görevlendirildiği sırada iş başında olan Firavundur. Çağdaş tarih araştırmacılarına göre bu iki Firavun milattan önce 1290-1225 yıllar arasında hüküm süren ikinci Ramses. İkincisi ise ikinci Ramses'in oğlu Menahtah'tır. Ne var ki Hazreti Musa'nın dönemi kesin olarak tespit edilemediği için bu görüşün yanlış olması da mümkündür. Netice olarak Kur'an kimlikler üzerinde durmayarak
ilahi mesaj karşısında yer alan evrensel Firavun tipinin karakterik özelliklerini bize vurgular. Firavun diliyle veya hal diliyle tanrılık iddiasına kalkışan her tağutun ünvanı olabilecek şekilde bir prototiptir Firavun. Firavun, Keyhüsrev'in Mısır'ı ele geçirip İran'a katmasından önce Mısır'da hüküm süren hükümdarlara verilen isimdir de şeklinde bir rivayet var. Kur'an'da Firavun'un hayatı. Nâziyat suresi 17-26. ayetler arası. Batıl mücadeleyle geçen ve helakte biten bir ömür. Firavun'a git çünkü o azmıştır de ki, nasıl tezkiyeye yani arınmaya gönlün var mı? Seni Rabbine onu bilmeye ileteyim de ondan korkasın. Musa gitti, Allah'ın emrini Firavun'a duyurdu. Ona büyük mucizeyi yani asanın ejderha oluşu mucizesini gösterdi. Fakat o Musa'yı yalanladı, karşı geldi. Sonra sırtını döndü, koşmaya başladı. Musa'nın getirdiklerini iptal etmek için bütün gücüyle çalışmaya koyuldu. Adamlarını topladı, onlara bağırdı. Ben sizin en yüce Rabbinizim dedi. Allah da onu sonrakilere ve öncekilere ibret olacak biçimde ahiret ve dünya azabıyla yakaladı. Şüphesiz bundan Allah'tan sakınan korkan kimseler için ibret vardır. Evet, Nâziyat 17-26. ayetler arasında böyle anlatılıyor Firavun. Kur'an'da Firavun kelimesi 74 yerde geçer. Allah'tan korkacak kimseler için ibret olsun diye Firavun'dan 170'in üzerinde ayetten de söz edilir. Başta Araf, Taha, Şuara surelerinde olmak üzere birçok surede anlatılır. Firavun kendi gücüne kimsenin erişemeyeceğine inanan, servetine şükredeceğine nankörlük yapan, yaptığı iyilikleri başa kakan, azgın bir kimsedir. Alaycı ve küçümseyicidir. Hep Kur'an'ın tanımlamasıdır bunlar. Sözünde durmayan, sağlam bir karaktere sahip olmaktan uzak bir şahsiyettir. Nefsini ilah edinmiştir ve onun yolunda her şeyi kurban etmeye hazırdır. Zorbadır, İsrailoğullarını büyük zulümlere maruz bırakır, eziyetler birbirini izler. Diktatördür, kendisini Rab olarak görmekte ve ilahlık iddiasına karşı çıkan her akıl sahibini yok etmeye çalışmaktadır. Otoritesini sarsacak en ufak harekete bile tahammülü yoktur. Halkı ardından sürükleyebilmek için ilericiliğe dair söylevler verir, iktidarın yükünü mazlumların sırtına yükler, büyük bir topluluğa kendisinin Rab olarak benimsetmesi ona güven verir. Bu topluluk onun en önemli dayanaklarından birisidir. Halbuki Allah nice büyük, güçlü ve zengin toplulukları yok etmiştir ve Allah halkı ıslahatçı olduğu halde bir memleketi asla helak etmez. Hazreti Musa'nın doğduğu zaman Mısır'ı yöneten kişi Firavun'dur. Firavun zorbalığa yönelmiş, halkını sınıflara ayırmıştır. Aralarından bir zümreyi yani İsrailoğullarını güçsüz düşürmek için oğullarını boğazlamakta, kızlarını diri bırakmaktadır. Tam bir bozguncudur. Kur'an'da Firavun'dan Zülevtat yani kazıklar sahibi diye söz edilir. Saltanat sahibi olan bu azgın kızdığı kişileri kazığa bağlayarak işkence ederdi. Nitekim Firavun ailesi İsrailoğullarına azabın en kötüsünü reva görüyorlar. Yeni doğan erkek çocuklarını boğazlayıp fenalık için kızlarını bırakıyorlardı diye sözlerimize başlarken okumuş olduğumuz Bakara 49 ve 50. ayetlerinde de bu konu dile getirilir. İşte Hazreti Musa böyle bir ortamda ezilen zümrenin bir üyesi, bir ferdi olarak dünyaya geldi. Normal şartlarda hayatta kalabilmesi mümkün değildi. Fakat Allah zayıf düşürülenlere lütufta bulunmak, onları önderler yapmak ve zalimlerin mirasçısı, o yerlerin hakimleri durumuna getirmek istiyordu. Bu iradenin gerçekleşmesi için de Hazreti Musa'nın hayatta kalması gerekiyordu. Annesine Musa'yı denize bırakması vahyedildi. Böylece Musa hem Allah'ın hem İsrailoğullarının düşmanı olan Firavun'un sarayına getirildi. Firavun ve ailesi ileride kendilerine düşman olacak çocuğu kendi çocuklarıymış gibi besleyip büyüttü. Hazreti Musa gençlik çağında bir Kıptinin ölümüne sebep olduğu için
Mısır'dan kaçarak Medyen'e gitti. Hazreti Musa kaçarak ayrıldığı Mısır'a 10 yıl sonra Allah'ın Resulü olarak yeniden dönecektir. Hazreti Musa Medyen'den dönerken risaletle, yani peygamberlikle görevlendirildi. Doğrudan Firavun'a gidecek, Allah'ın ayetlerini tebliğ edecek, ondan İsrailoğullarını serbest bırakmasını, onlara baskı ve işkence yapmamasını isteyecekti. Firavun azgın bir zorba ve müstekbir bir kraldı. Kavmi de bir zalimler topluluğu haline gelmişti. Hazreti Musa bütün ayetleri, deliller ortaya koyduğu halde onun çağrısına Firavun büyük bir inatla karşı çıktı. Bu andan itibaren Hazreti Musa ile Firavun arasında başlayan büyük mücadele işte Kur'an'da ayrıntılı biçimde gözler önüne serilir. Kur'an'ı izleyerek bu mücadeleyi ana hatlarla şöyle tespit edebiliriz. Firavun ilahi mesajla kendisine gelen Hazreti Musa ve Harun'u önce iddialarından vazgeçmeleri ve kendisinden başka bir ilah tanımaları durumunda hapse atacağını söyleyerek sindirmeye çalıştı. Başaramayınca sarayda büyütülüşünü hatırlatarak mihnet altında bırakmayı denedi. Bu da tutmayınca "Rabbiniz kimdir? Önceki nesillerin durumu nedir?" gibi sorularla sınamaya, tartışma yoluyla susturma yoluna başvurdu. Deli olduğunu iddia ederek sözlerini geçersiz kılmaya çalıştı. Bununla da başarılı olamayınca çaresiz Hazreti Musa'dan getirdiğini iddia ettiği ayetleri, yani mucizelerini göstermelerini istedi. Hazreti Musa kendisine bağışlanan asa ve beyaz el mucizelerini gösterince Firavun bu kez de onu sihirbazlıkla, kendilerini yurtlarından çıkarmayı planlamakla suçladı. Hazreti Musa'nın bir sihirbaz ve dolayısıyla peygamberlik iddiasının temelsiz olduğunu kanıtlamak amacıyla ülkesinin önde gelen sihirbazlarını toplayarak onunla yarıştırdı. Fakat sihirbazların bir sihir değil mucize karşısında bulunduklarını anlayarak Müslüman olmaları sebebiyle amacına ulaşamadı. Üstelik bir bayram günü halk önünde cereyan eden yarışma Hazreti Musa'nın lehine sonuçlandı. Bütün kozlarını kullanan Firavun bütün zorbalar gibi zulme, katliama başvurdu. Hazreti Musa'ya iman edenlerin oğullarının öldürülmesini, kadınların sağ bırakılmasını emretti. Bununla da yetinmeyerek Hazreti Musa'yı öldürtmeye kalkıştı. Fakat kendi ailesinden bir mümin kimsenin uyarısı üzerine vazgeçti. Allah belki gerçeği görür ve kabul ederler diye Firavun ve halkını kıtlık, tufan, çekirge gibi çeşitli azap ve felaketlerle cezalandırdı. Her felaket sırasında Hazreti Musa'ya başvurarak Allah'a dua etmesini istediler. Azabın kaldırılması halinde iman edeceklerine dair söz verdiler. Fakat azap kaldırılınca sözlerinden döndüler. Firavun Mısır mülkünden kendisine ait olduğu düzgün konuşamayan Hazreti Musa'dan daha iyi olduğu, doğru söylemiş olsaydı Hazreti Musa'ya güç ve saltanatı simgesi olan altın bileziklerinin atılması ya da yardımcılar melekler gönderilmesi gerektiği gibi söz ve gerekçelerle halkının itaatinin devamını sağladı. Firavun'un çevresinin ve halkının ilahi mesajı kabul etmeyecekleri, zulüm ve işkencenin sona ermeyeceği kesinlik kazanınca Hazreti Musa'ya İsrailoğullarını bir gece Mısır'dan çıkarması emri verildi. Durumu öğrenen Firavun hemen harekete geçerek büyük bir ordu topladı. Amacı İsrailoğullarını bütünüyle yok etmekti. Ama Allah'ın da bir hesabı vardı. Firavun ve ordusu Hazreti Musa ve İsrailoğullarına yol vermek için yarılan Kızıldeniz'in yeniden birleşen suları içinde yok olup gitti. Böylece Allah Firavun ve halkını tapınırcasına sevdikleri şeylerden, çeşmelerden, bahçelerden, hazinelerden, o güzel yerlerden çıkardı ve bunları İsrailoğullarına miras yaptı. Zorba Firavun Kızıldeniz'in suları arasında artık her şeyin bittiğini, boğulacağını anlayınca "Gerçekten İsrailoğullarının inandığından başka ilah olmadığına iman ettim. Ben de Müslümanlardanım." dedi. Ama iş işten çoktan geçmişti. "Şimdi mi
Oysa daha önce isyan etmiş, bozgunculardan olmuştun denildi. Cesedi gelecek nesillere ibret olması için denizden kurtarılarak bir tepeye atıldı. Kur'an tarihi olayları bir tarih kitabı gibi değil, belli bir olayı aktarma amacıyla değil, insanları uyarma, düşündürme, evrensel gerçekleri kavratma gibi amaçlarla konu edinir. Yoksa Kur'an ne bir hikaye ne bir masal kitabıdır. Hazreti Musa ve Firavun kıssası bütün bu amaçların gerçekleştirildiği en kapsamlı kıssalardan birisidir. Kur'an bu kıssa ile Müslümanların imanını güçlendirme, İslam'ı tebliğe karşı çıkan müşrikleri uyarma gibi amaçlarının yanı sıra İslam dışı toplumsal yapılanmaların, yönetim biçimlerinin eş değişiyle Firavuni toplumların değişmeyen özelliklerini de ortaya koymayı amaçlar. İslam dışı toplum ve yönetim biçimleri tarihin hangi döneminde bulunursa bulunsun, hangi isimle isimlendirilsin, Firavun'a ve onun temsil ettiği siyasal sisteme, bu sistemle şekillendirilen topluma özgü inanç ve düşünceleri, özellikleri yansıtır. Bu sebeple özü bakımından Hazreti Muhammed'in aleyhissalatü vesselam Efendimizin karşısına yer alan kişilerle kökten değişmeyi amaçladığı toplumsal yapı, Hazreti Musa döneminin Mısır'dan pek farklı olmadığı gibi günümüzde de dünyanın herhangi bir yerinde varlığını sürdüren İslam dışı toplumsal ve siyasal sistem de Mekke'dekinden ya da Mısır'dakinden çok farklı değildir. Kur'an bize Firavun kıssası ile Firavuni toplumların temel özelliklerini belirleme imkanı verir. Buna göre bu tür toplumların en temel özelliği Allah'ın yeryüzündeki hakimiyetini reddetmelerdir. Hani günümüzdeki güncel anlamıyla Allah'ı diyorlar, kamusal alandan dışarıya çıkarmak istiyoruz diyor ya, işte bunun tam Türkçesi. Yani Firavun'un ilahlık ve Rablık iddiası gerçekte Allah'ı ya da toplumda varlığı kabul edilen ilahları yok saydığını değil, yeryüzünde kendisinden başka itaat edilecek, kanun koyacak, yönetecek güç tanımadığını ifade eder. Allah'ın hakimiyetini ve ilahi kanunları reddeden toplum bu yetkiyi ister. Firavun örneğindeki gibi tek kişiyi, isterse belli bir topluluğa, bir sınıfa, bir partiye tanısın, sonuç değişmiyor. Firavun'un içinden akan ırmaklara varıncaya kadar bütün Mısır mülkünün kendisine ait olduğu yolundaki sözleri Firavuni toplumların başka bir özelliğini bize gösterir. Bu tür toplumlarda mülk Allah'ın değil, hakim gücün sayılır. Hakim egemen güç, mülk üzerinde dilediği gibi tasarruf hakkına sahiptir. Bu mülkiyet ve tasarruf anlayışının doğal sonucu olarak belli bir azınlık servet içinde yüzerken sabahlara kadar yüzlerce binlerce doları ayaklar altına atacak şekilde sefih bir şekilde yaşarlarken büyük halk çoğunluğu açlık ve sefalet içinde kıvranırlar. Asgari ücret adı altında vergili bir ücretle kıvrandırırlar. Firavun'un böylesine mutlak bir hakimiyet ve malikiyeti yalnız başına sürdürmesi tabii ki mümkün değildir. Bu nedenle Kur'an Firavun ile birlikte Mele adını verdiği işbirlikçilerine de dikkat çeker. Bugünkü karşılıklarıyla söylenirse Mele, büyük sermaye sahipleri, meclis üyeleri, yüksek rütbeli askerler, üst düzey bürokratlar, halkı etkileme ve yönlendirme imkanına sahip gazeteci, yazar, aydın, sanatçı, din adamı benzeri kişilerden oluşan bir topluluktur. Bunlar Firavun'un Firavunu düzenlerinin kendilerine sağladığı çıkarlar karşılığında o ülkede onun hükmü hakimiyetinin sürmesine yardım ederler. Bu da Firavunu toplumların başka bir özelliğidir. Firavunu düzenler yapılarının gereği varlıklarını ancak zulüm ve zorbalıkla sürdürebilirler. Adalet, eşitlik, insan hak ve özgürlükleri bu tür düzenler için hiçbir anlam taşımaz. Toplumda her şey düzenin korunması ve sürdürülmesi amacına uygun biçimde düzenlenir. Tıpkı Firavun'un Mısır'daki gibi toplum çeşitli sınıflara bölünür. Özellikle düzen için tehlikeli görülen unsurlar baskı ve zulümlerle zayıflatılır. Gerektiğinde çocukların öldürülmesi için nüfus planlaması gibi yöntemlere başvurulur.
peygamberler ya da onların takipçisi tebliğciler müminler tarafından adalet, özgürlük, insanca, Müslümanca yaşama adına yapılan her çağrı Firavun ve mele için mülk, saltanat ve hakimiyetlerine yönelik bir saldırı anlamına geleceğinden hemen susturulması gerekir. Firavun'un Hazreti Musa'nın daveti karşısındaki tutumu, Firavun'u düzenlerin bu yolda uygulayacakları bütün yöntemlerin bir özetini verir. Psikolojik baskı, daveti etkisiz bırakacak karşı propaganda, suçlama, hapis ve öldürme tehditleri ve uygulamaları, çeşitli baskılar, işkenceler ve nihayet soykırım. Firavun kıssası, Firavun ve işbirlikçilerinin kaçınılmaz akıbetlerini de gözler önüne sürer. Onlar galip ve güçlü olanın yakalayışı ile yakalanır ve azabın en kötüsüyle kuşatılırlar. Sonunda bütün yaptıklarının intikamı alınır ve hepsi boğulur. Yok olup giderler. Çünkü Allah azizün intikamdır. Ahiretteki durumlar ise daha kötüdür. Onlar azabın en şiddetlisine sokulurlar. Hazreti Musa ve müminler ise imanlarının, sabır ve mücadelelerinin bir ödülü olarak esenliğe, selam yurduna çıkar. Firavun ve işbirlikçilerinin mülküne varis ve hakim olurlar. Firavunluk her zaman ve her yerde mevcut olabilir. Herhangi bir zaman dilimiyle sınırlı olmadığı gibi yeryüzünün herhangi bir bölgesine de özgü değildir. Yani sadece Mısır'da yaşanmış bitmiş bir vaka değil, bir yaşam tarzıdır. Siyasal ve toplumsal bir düzen, ekonomik bir strüktür, hukuk sistemi, yönetim biçimi, kişilik karakteri ve bir ahlak yapısıdır. Kısaca o toplumu çepeçevre kuşatan bir yaşama biçimidir. Eski firavunluk örnekleri Kur'an-ı Kerim'de ve tarihte sadece Mısır ile ilgili olarak gelmişse de bu başka yerlerde bulunmadığı anlamına gelmez. Ülkeden ülkeye, çağdan çağa, kimi ayrıntılarında farklılıklar olsa da değişmez. Birçoğu iç, pek az da dış faktörlerden ötürü aralarında nicelik ve nitelik açısından birbirinden değişik yönleri vardır. Fakat her ne olursa olsun neticede hepsi firavunluktur. Firavunların hal ve hareketleri toplumlarına da yansır ve o toplumlar ahmakça uyuşmuş, sürekli uyuyan, bilinçlerine perde düşen firavunlaşmış toplumlar olurlar. Firavun ve çevresinin ilahi mesaja muhatap olduklarına ilk itirazları, bahanelerinden birisi Hazreti Musa'yı nankörlükle suçlamak olmuştur. Şuara 18-19 mealen şöyle: "Biz seni içimizden bir çocuk olarak yetiştirmedik mi? Ömründe nice yıllar aramızda kalmadın ve sonunda yapacağını yaptın. Sen nankörlerden birisin." Bu itiraz günümüzde de olduğu gibi tarih boyunca da tüm müstekbirlerin ortak itirazıdır. Bu devlete, devletin sağladığı imkanlara karşı nankörlükle suçlamak, kurulu düzenlerin bekası noktasından endişe sahibi olanların ileri sürdükleri yegane suçlamalardan biridir. Sihirbazlardan medet uman Firavun'u Kur'an bize şöyle anlatıyor. Araf 109'dan 114'e kadar. Firavun kavminden ileri gelenler dediler ki bu çok bilgili bir sihirbazdır. Sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Ne buyuruyorsunuz? Bu konudaki görüşünüz ne? Dediler ki onu da kardeşini de beklet. Şehirlere toplayıcı memurlar yolla. Bütün bilgili sihirbazları toplayıp sana getirsinler. Sihirbazlar Firavun'a geldi ve eğer üstün gelen biz olursak bize kesin bir mükafat var mı dediler. Firavun evet, hem de siz mutlaka yakınlarımdan olacaksınız dedi. Görüldüğü gibi değerli dinleyenler, İslam'ın dışındaki sistemlerde Allah rızası diye bir mefhum yoktur. Birisine yardım edecekseniz, birinin iktidarda kalmasını sağlayacaksanız hemen karşılığını çıtlatıyorsunuz. Bunun neticesi bizim senin lehine olursa bizim bundan ne gibi bir menfaatimiz var? Evet, menfaat üzerine kuruludur Firavun düzenleri. Firavun'un yardımcıları ona Musa ve Harun'u halkın önünde rezil olana kadar bırakmasını öğütlediler. Firavun ve polislerini göndererek sihirbazlarını getirtti. Firavunlar günümüzde bu tür bir sihirden medet ummuyorlar. Davet sahiplerine karşı çağdaş Firavun'un kullandıkları büyücüler
eskisinden daha iğrençtir. Nedir bugünkü? Medya dediğimiz büyük bir ordu. İşte gazeteciler, yazarlar, sanatçılar, televizyon yayıncıları gibi büyük bir ordu. Bunlar sihirden daha etkili ve güçlüdür. Belki bütün dünya sihri bir araya getirilse, bunlardan yalnız birinin verdiği zehri verebilmesi mümkün değildir. Sistemini korumaya çalışan firavunu düzenler, sihirbazlar arasında artık pazarlık başlamıştır. Yalan düzmede uzman bir sihirbaz ne isteyebilir? Hediyeler, ödüller, bahşişler. Evet, ne diyordu? Eğer biz kazanırsak kesin bir mükafat var mı? Ne ödülü? Bu bir devlet sorunu. Ödül sırası mı? İslam davetine karşı tağutu düzeni koruma meselesi. Yani hayat memat meselesi. Cevap kesinlikle evettir. Belki de binlerce evet. Ödüller, bahşişler, armağanlar ya da bürokraside önemli bir yeri, makam ve mevkileri bağışlamalar. Bu tablo aynı zamanda bize firavuni yani şeytani rejimlerde makam sahibi olmanın bir bakıma ölçülerini de gösteriyor. Firavunu ve onun küfrünü, zulmünü, işkencesini ve yoksulları ezmesini sağlayanlar ve koruyanlardır ona en yakın olanlar. Dolayısıyla makam ve mevkiler onlarındır. Bu kişiler kara cahil, sihirbaz ve yalancı. Musa'nın büyücülerle buluşma zamanı bayram günü insanların toplandığı kuşluk vaktidir. Vaktin tayini Hazreti Musa'ya aittir. Resul'ün böyle bir vakti seçmesi ve o ortamda insanlara tebliğ etmenin uygun zamanı kolladığını göstermektedir. Büyücüleri Allah'a karşı yalan uydurmaya davet eder ve azapla uyarır. Uydurmamaya davet eder ve azapla uyarır. Ancak Firavun onların etkilenmesini ve misyonlarını terk etmelerini önlemek için gizli bir görüşmede bulunarak onları şeytan yolunda sabit kılmaya çabalar. Firavun'un verdiği moral destek ve vaatlerle Allah'ınki hiç kıyaslanabilir mi? Araf 115-118'den takip edersek olayı Rabbimiz bize şöyle haber ediyor. Sihirbazlar, ey Musa, sen mi önce hünerini ortaya atacaksın yoksa önce atanlar bizler mi olalım dediler. Siz atın dedi. Onlar atınca insanların gözlerini büyülediler. Onları korkuttular ve büyük bir sihir ortaya getirdiler. Biz de Musa'ya asanı at diye vahyettik. Bir de baktılar ki bu onların uydurduklarını yakalayıp yutuyor. Böylece gerçek ortaya

Böylece kendisini sonra atıp onlarınkini bozacak ve yarışmayı kazanacaktı. Sihirbazlar ip ve sopalarını atınca insanların gözlerini bir çeşit onları kandırma yöntemleriyle büyülediler ve onları korkuttular. Sanat ve çeşitli itibariyle büyük bir sihir ortaya koymuş oldular. O sırada da Allah asanı at diye Hazreti Musa'ya vahyetti. Asa da onların büyüsünü yok etti. Sihirbazlar yenilgiye uğradılar ve Musa aleyhisselam kazandı. Bunun üzerine Firavun ve kavmi orada yenildi ve küçük düşerek geri döndüler. Sihirbazlar ise secdeye kapandılar. İşte sağduyusu, vicdanı, basireti kapanmamış insanın yapacağı bu. Musa ve Harun'un da Rabbi olan alemlerin Rabbine inandık dediler. Firavun dedi ki ben size izin vermeden ona iman mı ettiniz? Bu hiç şüphesiz şehrin Mısır'ın Kıpti olan halkını oradan çıkarmak için kurduğunuz bir tuzaktır. Ama yakında başınıza gelecekleri bileceksiniz. Mutlaka ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim. Sonra da hepinizi asacağım. Onlar cevaben biz zaten Rabbimize döneceğiz. Yani öyle de öleceğiz, böyle de öleceğiz. Hiç değilse imanlı ölelim. Şimdiye kadar yaptıklarımızı bir bakıma tövbesi anlamında. Sen sadece Rabbimizin ayetleri geldiğinde onlara inandığımız için bizden intikam alıyorsun. Ey Rabbimiz üstümüze sabır yağdır ve bizi Müslüman olarak öldür dediler. Bu karşılaşmada Firavun ve zümresi kaybetmekle halkın önünde rezil olmuştu. Sihirbazların ise kalpleri uyandı. Hakikat onları kuşatarak teslime zorladı. Secde etmeleri bunu gösteriyor. Sanki biri onları secdeye itmişti. Kur'an'ın buradaki ifadesi gayet açıktır. Bu ayette Firavun'un sihirbazların alemlerin Rabbine iman etmelerini engelleyecek hiçbir tepkisi yok. Onu kızdıran tek şey izni olmaksızın iman etmeleridir. Bu da Firavunluğun boyutunu tasvir ediyor. Zira o kalplere ve vicdanlara hükmetmeyi istiyor ki onun emri olmaksızın kimse Hakk'a, Allah'a inanıp bağlanmaz. Hazreti Musa Rabbinin yardımıyla muzaffer olur. Bunun üzerine büyücüler secdeye kapanarak iman ederler. Hem de ne iman. Firavun'un onların ellerini ayaklarını çaprazlama kesip hurma dallarını asma tehdidine karşı zerre kadar imanlarından kuşkuya düşmezler. Şerefi, ezeli ve ebedi olanın yanında ararlar. Firavun'un zor kullanmasına rağmen dayatılan gayri resmi ajanlığa bir daha geri dönmezler. Çünkü onların kalbine artık iman yazılmıştır. Büyücüler meslekleri icabı büyü ve büyü olmayanı ayırt edebilirler. Yani bu onların mesleğidir. Onlar iman ettiği halde Firavun'un iman etmemesi gösteriyor ki Firavun inanmak için mucize istemesine samimi değildir. Hazreti Musa'ya aciz kılacağını düşünerek böyle bir istekte bulunmuştur. Firavun'un tuzağı geri tepince bu sefer kendisinin ve rejiminin şerefini içine düştüğü pisliklerden kurtarmak için bahaneler aramaya başlar. İnsanlara Musa batıl üzeredir mi diyor. Sihirbazlar Firavun'un adamları olduğu halde niçin iman ettiler mi diyor. Hayır, o takdirde bir kurnazlık gerekiyor ve iftiraya başvuruyor. Bu yenilgi devletin aleyhine bölücü bir grubun yaptığı tezgahın sonucudur. Onlar devlet yetkilerini yönetimden uzaklaştırmak ve hükümetin yasal başkanını alaşağı etmek için aralarında anlaştılar diyor Firavun halkına. Görüldüğü gibi Firavun'un bu buluşu tarih boyunca süregelen bütün firavunların yöntemlerinde son derece uygundur. Firavun'un iman eden sihirbazlara tehdit ettiği ve sonra uyguladığı taslip yani asarak idam etmektir. Genelde kişinin boynuna ip geçirerek asıp ölmesini sağlamak şeklinde uygulanır. Anlaşıldığı gibi Firavun muhaliflerini bastırmak için birçok işkence çeşidi icat etmiştir. Bunlar ister kendi kafasıyla olsun isterse yetkililerince, ilgililerince bulunmuş olsun. Hatta başka komşu müttefik devletlerden getirilsin durum değişmiyor. Sihirbazlar Rablerine duada bulunuyor. Ey Rabbimiz üstümüze sabır yağdır ve bizi Müslüman olarak öldür. Bize sabır ve tahammül yağdır ki işkence acıları, sopa ağrıları, bıçak kesikleri ve boyunların vurulmasından doğan dehşet bize caydırıcı etki etmesin. Firavun muvahhidleri alt etmek için cedeli, kitle haberleşme araçlarını büyücüleri kullanmış, son çare olarak da sadık askerlerini devreye sokmuştur.

kendisi kesin çözümden yanadır. Yani iktidarını ordusuna ve halkına borçlu olmasına rağmen ordusuyla tuzak kurarken Allah'ın ondan çok daha etkili tuzak kurabileceğini hiç düşünmemektedir. Günümüzde başta TV kanalları olmak üzere birçok medya, yani dünkü adlandırma ile sihirbazlık ve büyücülük, halkın bağlılığını sağlamak ve sürdürmek yolunda firavunların ve firavunu düzenlerinin vazgeçemedikleri bir araçtır. Hazreti Musa'nın hak dine çağrı sırasında gösterdiği mucizelere karşı onu halkın gözünden düşürmek, kamuoyunda etkinliğini azaltmak üzere bir yarış gösteri düzenlemesi kararlaştırılır ve bunun için de ülkenin her yanında büyücüler çağrılır. Firavun zamanındaki büyü bir güç gösterisinin ögesi olarak kullanılmakla doğrudan doğruya firavun düzeninin güvenlik önlemi niteliği kazanmaktadır. Ve peygamberleri de büyücü olarak suçlamaktadırlar. Firavunlar toplumunda iyi tezgahlanmış propagandanın da bir güvenlik önlemi olarak gündemde tutulduğuna tanık olmaktayız. Karşı tarafı aşağılamak, küçümsemek, alaya almak ve aldırtmak, delilik, meczupluk damgası vurmak, yalancılığını ileri sürmek gibi yollarla mesajı ve davetçiyi yıpratma taktikleri her dönemin taktiklerindendir. Bu propagandalar sonucu hak olan gözden düşürülmekte ve gizlenmekte etkisiz hale getirilmektedir. Hakkı batıl, batılı hak göstermek, hakkı gizlemek, hakkın hakimiyetine engel olmak hep propagandaya ihtiyaç duyacaktır. Firavunların düzenlerine karşı çıkanlar, firavunun ve çevresi egemen güçler tarafından çeşitli propagandalarla küçük düşürülmeye ve toplumda yalnız bırakılmaya çalışılmıştır. Kitleler nezdinde de gayrimeşru olarak lanse edilmiştir. Mümin suresi 26 ve 29. ayetleri şöyle: "Ben onun dininizi değiştireceğinden," Hazreti Musa için söylüyor Firavun, "yeryüzünde bozgunculuk çıkarmasından korkuyorum ve size doğruyu gördüğümü gösteriyorum." Bunlar Firavun'un cümleleridir. Ancak dikkat edilmesi gereken nokta, Firavun'un propagandasından ziyade kitlelerin bu seslenişine olan teveccühleridir. Yığınlar Kur'an'ın tabiriyle ateşe çağıran önderlerin peşinden gitmektedir. Rabbimiz Firavun'un propagandalarına kanan Mısır toplumunu şu şekilde tanımlamaktadır. Zuhruf 54. "İşte Firavun kavmini küçümsedi, onlar da ona boyun eğdiler. Çünkü onlar fasık, yoldan çıkmış bir kavim idiler." Kitleler şu ya da bu şekilde Firavun düzeninin devamından yarar sağlamakta veya yararları olduğu şeklinde kandırılmaktadır. Toplum psikolojisi, rüzgar nereden kuvvetle esiyorsa onun etkisiyle kitlenin o şekilde rüzgara kapılıp sürüklendikleri şeklindedir. Böylece ateşe çağıranların izinden gitmeye devam ederler ama bu Musa'yı da müminleri de etkilememektedir. Firavun Musa'yı ve davetini küçümseyerek onu idam ipinden istisna etti, asmadı. Öyle gözüküyor ki çağdaş firavunlar hocalarının bu tutumunu pek beğenmediler. Çünkü Hazreti Musa yaşadığı sürede davetini yaymış ve Firavun'un adamları tarafından garip bulunmuştu. Araf 127. "Firavun kavminden ileri gelenler dediler ki, Musa'yı ve kavmini, seni ve tanrılarını bırakıp yeryüzünde bozgunculuk çıkarsınlar, halkı senin aleyhine kışkırtsınlar diye bırakacak mısın?" Firavun ise, "Biz onların oğullarını öldürüp kadınlarını sağ bırakacağız. Elbette biz onları ezecek üstünlükteyiz," dedi. Musa aleyhisselamın davete başladıktan sonra artık onun da bir kavmi olmuştu. İbn Abbas'ın naklettiğine göre sihirbazlarına iman etmesinin akabinde 600 kişi iman edip Hazreti Musa'ya tabi olmuştu. Firavun adamları aslında kendi çıkarlarını savunuyorlardı. Fakat müminlere karşı Firavun'u kışkırtıyor ve şöyle diyorlardı: "İnsanları sana uymaktan çıkarmak için ülkede fesat çıkaranların ve onları senin düzenine karşı kışkırtmaları öylece bırakacak mısın? Yani bunlara bir ceza vermeyecek misin?" Fakat Firavun onlara müminleri yok etmek için başka bir yöntem kullanacağını söylüyordu. O iyi biliyordu ki müminler tevhid gerçeğini çocuklarına da öğretip telkin edecek ve sonunda Firavun yöntemine karşı nesiller yetişecekti. Firavun müminlerin erkeklerini öldürüp kadınlarını sağ bırakmayı düşünüyordu. Böylece kadınlar Firavun'un kafir ve müşrik taraftarlarla evlenecek
ve iman edenler nesillerde kuruyacaktı. Böyle bir tuzak kuruyordu. Günümüzde İsrail'de de neden Filistinli çocuklarını öldürüldüğünü bu açıdan bakabilirsiniz, yorumlayabilirsiniz. Elbette biz onları ezecek üstünlükteyiz diyordu Firavun. Yani biz bu söylediklerimizi yapabiliriz. Biz onlara hakimiz çünkü. Her caddede, her yerde adamlarımız var. İdare sistem bizim. Her şey benim emrim ve kontrolüm altında. Müminlere her istediğimizi yaparız. Hiç endişe etmeyin diyordu Firavun kendi adamlarına. Müminler bu sözlere karşı ne demişlerdi? Bakarsak Kur'an bize şöyle diyor. Musa kavmine dedi ki Allah'tan yardım isteyin ve sabredin. Şüphesiz ki yeryüzü Allah'ındır. Kullarından dilediğini ona varis kılar. Sonuç ise müttakilerin, Allah'tan sakınanlarındır. Onlar da sen bize peygamber olarak gelmeden önce de geldikten sonra da bize işkence edildi dediler. Musa umulur ki Rabbimiz düşmanınızı helak edecek ve onların yerine sizi yeryüzüne hakim kılacak da nasıl hareket edeceğinize bakacaktır. Sabır, ölüm ve parçalanmakla tehdit edilen nefisleri sakinleştirmek ve kalpleri sağlamlaştırmak için Hazreti Musa'nın başvurduğu nebevi ilaç. Allah'a itimat edip müstezaflara yardım konusunda ona güvenmekle oluşan direnmedir, sabırdır bu. İman etmeden önce de sonra da Firavun'un zulmünden müminler şikayette bulununca Musa onlara hikmetli sözlerle cevap veriyor. Tarih bir takım derslerden, hayat ise ibretlerden ibarettir. Umulur ki Rabbimiz düşmanlarımızı helak eder de mülke sizi varis kılar ve sizi denemek için güç verir ve bakar ki siz de Firavun ve kavmi gibi firavunlaşıyor musunuz yoksa ibret mi alıyorsunuz? Yeryüzünde Allah'ın rızasına uygun tarzda yönetim izliyor musunuz? Bu sözler adeta Hazreti Musa'dan kavmine bir uyarıydı. Eğer Allah size ihsan edip yeryüzüne ve yönetime varis kılarsa sakın zulmetmeyin, kibirlenmeyin. Bu Allah'ın işte evrendeki değişmez kanunudur. Onun sistemini reddedip kendilerine ve toplumlarına başka düzenler edindiklerinde onlara bir azap ve bela indirir. Belki düşünür ve alemlerin Rabbinin onlar için istediği güzelliklere dönerler diye. Allah'ın azabı renk renk çeşit çeşittir. Allah Firavun'un ehline kıtlık, açlıklarla dolu yıllar ve mahsul kıtlığıyla bela vermiştir. Belki düşünürlerdi. Hazreti Musa'nın tebliği sadece Firavun'a olmadı. Onun etrafında bulunan kişilere de yönelik olmuştur. Kur'an bunlar zaman zaman Firavun'un Hazreti Musa ve ashabına karşı kışkırttıklarını haber vermekte. Bunların kötü akıbetlerini örnek olarak bize göstermektedir. Kur'an'da Hazreti Musa ve döneminden, Firavun ve çevresinden uzunca söz edilmesi, hak batıl mücadelesine baş örneklik oluşturmasıyla ve evrensel ilahi kanunlara, toplumsal sünnetlere örnek olmasıyla ilgilidir. Musa ve Harun'u hak davayı temsil ettikleri gibi karşı cephenin tüm elemanları da mevcuttur bu yapıda. Bu yüzden tarihi kişiliklerinden çok sembol karakterleri oluşturur Firavun. Haman, Karun, Belam, Samiri, hatta Yahudileşme süreciyle Beni İsrail. Firavun zalim yöneticiye örnektir. Tuğyan ve ifsadın sembolü kişidir. Haman zalim yönetimin bürokrat ve askeri yetkililerine örnektir burada. Cunut Firavun'un askerleri, ajanlarıdır, polisleridir. Karun da mal ve servet düşkünü emperyalist ve kapitalist para babalarının sembolüdür. Allah ve peygamber adıyla insanları aldatmayı da Belam ve Samiri temsil etmektedir bu kıssalarda. Bunlar zulmün duayenleridir. Kur'an başta bunlara ve yardımcılarına Ali Firavun ve Meleği Firavun demektedir. Bütün bunlar her tarih kestinde ve her toplum kesiminde ortaya çıkan zalimlerin ortak ve örnek isimleri olmuştur. Hazreti Musa ve Harun diğer peygamberlerin aksine Firavun kavmine değil, Firavun'a ve Firavun'un melelerine erkanına da gönderilmiştir. Bu erkan arasında Haman'ı, Karun'u ve bunların sahip bulunduğu askerleri de sayabiliriz. Doğal olarak bunlar bütün bir ailedir. Kur'an, Firavun ve erkanının kendilerine kötülük etmelerinden korktukları için kavminin bir kısmı gençleri dışında kimse Musa'ya inanmamıştır.
Yunus 83 mealindeki ayetinde gözlemlediğimiz bu çevre öylesine etkindir ki Hazreti Musa ile tartışma sırasında Firavun onlara dönerek ne buyuruyorsunuz? Yani sizin bu konudaki görüşünüz nedir diye sorma gereğini duymakta ve gösterdikleri önlemleri uygulamaya koymaktan da geri kalmamaktadır. Zalim Firavun'un cennetlik bir hanımı vardır. Asiye. Hazreti Asiye Hazreti Musa'nın sebebi hayatıdır ve Musa'ya en büyük hizmetlerde bulunan ve nihayet iman eden yüksek iradeli bir hanımdır. Bu suretle Musa'nın hayatını kurtaran, kurtarılmasına vesile olan Asiye ileride Hazreti Musa'ya da iman etmiş olmakta. Hazreti Musa gibi o da Firavun ile karşı karşıya gelmiş ve bu şekilde Musa'nın hayatı, Musa'nın dini uğrunda kendi hayatını feda etmiştir. Firavun'un çok acı işkenceleri altında vefat etmiştir. Yani İslami mücadelede kadın erkek omuz omuza yan yanadır. İşte burada da Asiye bir mümin olarak görevini yapmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de ondan adı verilmeksizin Firavun'un karısı diye söz edilmektedir. Peygamberimiz ise Firavun'un eşi Asiye diyerek adını açıkça belirtmiştir. Buhari Enbiya bahsinde geçer. Kur'an-ı Kerim'de Asiye'den Hazreti Musa'nın dünyaya geldikten sonra Firavun'un sarayına yerleşmesinde oynadığı rol ve onun davet ettiği dini kabul etmesi dolayısıyla söz edilir. Rivayete göre Hazreti Musa ile sihirbazlar arasındaki mücadelede Hazreti Musa'nın galip geldiğini duyunca Musa'nın ve Harun'un Rabbine iman ettim diyerek hak dini kabul ettiğini Taberi tefsirinde rivayet eder. Asiye Allah'a iman ettiği için ellerine ve ayaklarından kazıklara bağlanmış, güneş altında bırakılarak ona işkence edilmiştir. Tıpkı Sümeyye validelerimiz gibi. Üzerine büyük bir kaya parçası atılacağı sırada Tahrim 11, Rabbim benim için yanında cennette bir ev yap. Beni Firavun'dan ve onun kötülüklerinden kurtar. Beni şu zalimler toplumundan kurtar diye dua etmiş. Bunun üzerine kaya parçası altında ezilmeden önce Allah ruhunu almıştır diyor Taberi tefsirinde. İman ettiği için işkencelere maruz kalan Asiye, Kur'an'da da müminlere iman ve kararlılık örneği olarak zikredilmiştir. Hadislerde de Asiye'den övgüyle söz edilmiş ve Hazreti Meryem'le birlikte o da en yüksek kemale ermiş bir kadın olarak bize gösterilmiştir. Buhari'nin Enbiya, Müslim'in sahabenin faziletleriyle ilgili bölümlerinde bunlar anlatılır. Bu övgüler dolayısıyla Asiye'nin Zahiriye ve Eş'ariye'ye göre peygamber olduğu ileri sürülmüştür. Asiye kocası kafir olup kendisine mümine olan ve müminlere misal olarak gösterilen bir hanımdır. Kocaları küfre hizmet eden fakat kendileri Allah'ın emirlerine göre yaşayıp iffetini koruyan mümine hanımlar için Asiye hanım güzel bir örnektir. Firavun hükümdarlık yaptığı Mısır, ırmakların aktığı doğal güzelliklerle döşenmiş verimli bir ülke. Bağlar, bahçeler, bunlar arasında köşkler, konaklar, pınarlar, hayvancılık ve tarımla elde edilen büyük zenginlik. Maddi bakımdan kalkınmış ve güçlü bir ülke. Bununla birlikte bütün bu güzellikler, zenginlikler ve imkanlar herkes için adil ve eşit dağıtılmış değil, halk sınıflara ayrılmış durumda. Bundan da kötüsü bu sınıflaşma doğal bir süreç içinde oluşmuş değil, tümüyle zoraki bir yapaylık üründür. Sosyal katmanlar halk güçsüzleştirmek amacıyla Firavun tarafından üretilmiş, türetilmiş uygulamalara konulmuştur. Tepelerin tepesine konumlanmış, tünemiş olan Firavun'u bir yana bırakırsak en yukarıda Firavun'un erkanı yer almaktadır. Bunlara yakın akrabalarla birlikte Haman örneği danışman, vezir ve kumandanlardan oluşur. Karun gibi işbirlikçiler de bu katmanda ya da ona çok yakın bir konumda olduğunu biliyoruz. Bunlar Kur'an'ın terimiyle bir mele, Firavun'un melelerini oluşturuyor. Askerler ve toplum içinde büyük etkinlik ve saygınlıkları bulunan rahip sihirbazlar da özel bir sınıf olarak ayrıcalıklı yerlerde Firavun düzenlerinde yerini almışlardır. Bir de köleleştirmenin ve soygırımının firavuncası yani nüfus planlamasından söz ederek sözlerimizi tamamlamaya çalışırsak değerli dinleyenler, büyük bir baskı ve korkutmayla sindirilmiş ve köleleştirilmiş İsrailoğulları hem gözdağını sürekli tutmak için hem de toplumsal bir patlamaya yol açabileceği endişesiyle
nüfus artışını önlemek üzere Firavun ve çevresi tarafından şanlarına yakışır bir biçimde yeryüzünde belki ilk defa nüfus planlaması olayını gerçekleştirmişlerdir. Doğal olarak da bunu düzen için en büyük tehlike oluşturması ihtimali bulunan bir kesim üzerinde hor görülüp köleleştirilen müstazaf Beni İsrail'e yönelik olarak uygulamışlardır. Bu uygulamayı en az iki defa yapmış olduğunu Kur'an'dan anlıyoruz. İlk Hazreti Musa'nın doğumu sırasında, ikincisi ise sihirbazların iman etmeleri üzerine İsrailoğullarını salıvermeye niyetlenen Firavun'un bu kararını çevre etkisiyle değiştirmesi üzerine. İnkarcıların hilesi boşa gitmiştir diye biten ayet Mümin 25, ya da bu sonucu kararın uygulamaya konulmadığının ya da bir üçüncü soykırıma kalkışmasına karşın bunun gerçekleştirememiş olduğunun haberidir. Nüfus planlamasının yeni Firavun'u dünya düzeni açısından da ne ölçüde önemli ve etkili olduğu, bugün Firavun gibi güçlü ülkelerce, dünün İsrailoğulları gibi çağımızdaki güçsüz ülke insanlarına modern yöntemlerle uygulatılmasından kolayca anlaşılır. Günümüzde Firavun görevini üstlenen kafirler genellikle halkı Müslüman olan ülkelerde doğum kontrolüne hız veriyorlar. Firavun yalnız erkekleri öldürüyordu, biliyorsunuz. Cahiliye döneminde Araplar ise sadece kızları toprağa gömüyorlardı. Günümüzde ise hem erkek hem kızlar öldürülüyor. Tarihte zengin ve güçlü Galyalıların doğum kontrolü yapıp fakir Frankların doğum kontrolü yapmamalar sonucunda bir gün gelmiş, Franklar zengin Galyalıların ülkesini işgal edip tarihten silmişlerdir. Bugün de Fransız, Alman, Hollanda siyasileri yazar ve çizer takımları arasında diyorlar ki, eğer bu Müslümanların buradaki artışı önlenemezse çok seneler geçmeden Müslümanlar ülkemizde çoğunluğu, belki de yönetimi ele geçirebilirler diye bir takım önlemler alıyorlar. Firavun boğulmak üzereyken iman etmiş, fakat imanı kabul edilmemiştir. Onun cesedi daha sonra gelenlere bir ibret olmak üzere saklanmıştır. Mısır'da Firavunların cesetleri mumyalanmak suretiyle muhafaza edilmekteydi. Ayetten denizde boğulan bu Firavun'un cesedinin mumyalanmadan bir mucize eseri korunmuş olduğu da anlaşılmaktadır. Nitekim Cebele mevkinde mumyalanmadığı halde hiç bozulmamış bir ceset bulunmuştur. İşte bu İngiltere'de bir müzede muhafaza edilen bu cesedin en az 3000 yıllık olduğu tespit edilmiştir. Unutulmamalı ve şüphe edilmemeli ki Firavun'un başına gelen çağdaş Firavunların da başına gelecektir. O halde değerli müminler, işte bu uzunca anlatılan Kur'an'daki Firavun ve Beni İsrail kıssasını iyi anlamalıyız, iyi okumalıyız. Ona göre İslami mücadelemize devam etmeliyiz. Hazreti Musa'ları çıkartarak Firavunlarla mücadele etmesini bilmeliyiz. Hepinizi bu yolda Kur'an'ı okuyarak, anlayarak Hazreti Musa'nın Hazreti Firavun'la mücadelesini anlama yolunda gayret sarf etmenizi dileyerek hepinizi Allah'a emanet ediyorum ve bir ayetle konumuzu bitiriyorum. Kötülükleri yapıp yakıp da nihayet kendilerine ölüm gelip çatınca ben şimdi tevbe ettim diyenlere ve kafir olarak ölenlere tevbe yoktur. Onlar için acı bir azap hazırlanmıştır. Nisa 18. Ve Mümin 84-85, ne zaman ki hışmımızı gördüler, tek Allah'a inandık ve ona şirk ortak koştuğumuz şeyleri inkar ettik dediler. Fakat hışmımızı gördükleri zaman inanmaları kendilerine bir fayda sağlamadı. Allah'ın kulları hakkında eskiden beri yürürlükte olan yasası budur.

0: Sabahlar. Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
2: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
3: Hacı Baba lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212-861-0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
5: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
6: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
7: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da karpuz 17.99, domates 44.99, patlıcan 49.99. Çağrı Market. Sınırsız müşteri mutluluğu.
8: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
9: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
10: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
11: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
12: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
13: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
14: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
0: Reklam.

0: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözü kim olabilir?
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel efem.
3: Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Araf 89. Hazreti Şuayb'ın duası. Hem Allah bizi ondan kurtardıktan sonra kalkıp sizin inanç sisteminize dönecek olursak, uydurduğumuz yalanı Allah'a isnat etmiş oluruz. Rabbimiz Allah istemediği sürece inancınıza dönmemiz asla mümkün değildir. Rabbimizin ilmi her şeyi kapsamıştır ve biz Allah'a güvenmişizdir. Rabbimiz, bizimle kavmimiz arasında hakkın önünü aç. Çünkü sen hakkın önünü açan fatihlerin en hayırlısısın.

0: عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عود المريض وأطعم الجائع وفك العاني رواه البخاري.
1: Ebu Musa radıyallahu anh rivayet ediyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Hastaları ziyaret edin, açları doyurun, elinizin altındaki köleleri salıverin. Sahih-i Buhari.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Kur'an'ın mucizelerini biliyor musunuz? İnsanları kesin olarak birbirlerinden ayırt eden farklılıklardan biri parmak uçlarıdır. Günümüzden 3000 yıl önce yaşayan insanların da bundan 100 sene sonra doğacak olan insanların da parmak uçları birbirinden tamamen farklıdır. Bu önemli gerçek bilim adamları tarafından geçtiğimiz yüzyılda keşfedilmiştir. Oysa Allah Kur'an'da bu gerçeğe 1400 yıl önce dikkat çekmiştir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM.
3: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, sakın ha sakın zulmedenlere meyletmeyin. Size de ateş dokunur. Sizin Allah'tan başka yardımcılarınız da yoktur. Sonra size

0: Sen ey kardeşim, ayaktayken, otururken, yatarken onlar Allah'ı zikrederler. Ayetinin gereğini yapabiliyor musun? 355 gün gecesiyle gündüzüyle iyiliği emredip kötülükten sakındırmayı yapabiliyor musun? Yapamıyorsan, bil ki öyle özel bir radyon var ki, 355 gün her an Allah diyen, La ilahe illallah diyen, Elhamdülillah diyen, Allahu Ekber diyen, her an zikreden özel bir radyon var.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com.
1: Hacı Baba lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
2: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
3: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracı...
4: Maaş yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
1: Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da kayısı 79.99, kabak 39.99, kırmızı biber 69.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
6: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
7: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hiro Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
8: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli

0: Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132.
1: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Saat 11.
2: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.
4: En son ne zaman nefes aldınız? En son ne zaman kitap okudunuz? En son ne zaman el kitabı okudunuz?

Rabbim Kur'an da bizi okuyor. Farkında mısınız? Henüz nefes alırken, can boğaza dayanmamışken, ayaklar birbirine dolanmamışken kitabını oku.

0: Onun vefatından sonra kavminin üzerine gökten bir ordu indirmedik. Zaten bu adetimizden de değildi.
1: اِنْ كَانَتْ اِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَاِذَا هُمْ خَامِدُونَ
0: Orduya ne lüzum? Bir tek ses yeter. Bir de bakmışsınız, sönüp kalmışlar.

0: Yazıklar olsun okullara ki kendilerine gelen her elçiyle mutlaka alay ederlerdi.
1: أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ
0: Kendilerinden önce nice nesilleri imha ettiğimizi ve onların da kendilerine dönmediğini görmezler miydi?
1: وَإِنْ كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ
0: Hiç kimse hariç kalmamak üzere hepsi huzurumuza toplanacaklar.

0: يأكلون.
1: Delil mi isterler? İşte ölmüş yer. Hayatı ona biz veriyoruz. Oradan onların yiyecekleri hambeleri çıkarıyoruz. Kendileri de ondan yiyip dururlar.
0: وجاء

0: Orada üzüm bağları ve hurmalıklar yaptık. Orada pınarlar fışkırttık. Ta ki onun meyvelerinden yesinler. O meyveleri onlar yapmadılar. Hala şükretmez mi onlar?
1: Subhanallazi halakal azvaca kullaha mimma tunbitul ardu ve min enfusihim ve mimma la ya'lemun.
0: Münezzehtir o Allah. Her noksandan münezzeh. Yerin bitirdiği her şeyi ve kendilerini ve daha nice bilmedikleri şeyleri çift yaratan münezzehtir, yücedir.
1: وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ.
0: Onlara bir delil de gecedir ki biz ondan gündüzü sıyırıp soyarız. Birden karanlığa gömülürler.
1: وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ.
0: Güneş de bir delildir onlara. Akar gider yörüngesinde. O aziz ve alimin, o üstün kudret sahibinin ve her şeyi bilenin yaratması böyle olur işte.
1: وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ.
0: Ay içinde bir takım safhalar, duraklar tayin ettik. Dolaşa dolaşa, nihayet eski hurma salkımının çöpü gibi kuru, sarı, kavisli bir hale gelir.

0: Ne güneş aya kavuşabilir, ne gece gündüzün önüne geçebilir. O gök cisimlerinden her biri birer yörüngede akar durur.
1: وَآيَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ
0: Bir delil daha onlara, nesillerini dopdolu gemilerde taşımamızdır.
1: وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ
0: Biz onlar için gemiye benzer daha nice binekler yaratırız.
1: وَإِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ
0: Şayet dileseydik onları boğardık. Ne feryatlarına koşan bir kimse bulabilir, ne de başka türlü kurtarılırlardı. Sadece bizden ulaşacak bir rahmet ve onları bir vadeye kadar yaşatma irademizle hayatta kalabilirler.
1: وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ اَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
0: Onlara ne zaman önünüzde ardınızda bulunan hallerden sakının, böylelikle merhamet edilmeye müstahak olun denilse yüz çevirirler.
1: وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ
0: Ne zaman Rablerinin ayetlerinden bir ayet gelse yüz çevirirler.

0: الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين.
1: Onlara ne zaman Allah'ın size lütfettiğinden siz de muhtaçlar için harcayın denilse, kâfirler müminlere şöyle derler: size kalsa Allah'ın dilediği takdirde bol bol rızıklandıracağı kimseyi doyurmak bizim mi işimiz? Siz böyle ne sapık düşünürsünüz?
0: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ
1: Ve yine derler ki, eğer doğru söylüyorsanız, bizi tehdit ettiğiniz bu mezarlardan kalkma ne zaman?
0: مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ
1: Onların beklediği sadece bir ses. Çekişip dururlarken kendilerini çarpacak bir ses.
0: فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ
1: İşte o zaman ne vasiyette bulunabilir ne de evlerine dönebilirler.
0: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ
1: Sura üflendi. Kalk borusu çaldı. İşte mezarlarından kalkıp Rablerinin huzurunda duruşmaya koşuyorlar.

0: Eyvah bize! Kim kaldırdı bizi yatağımızdan? Diyorlar. İşte Rahman'ın vaadi. Resuller doğru söylerler.
1: İn kânet illâ sayhaten vâhideten fe idâ hum cemî'un ledeynâ muhbarûn.
0: Bütün olay bir çağrıdan ibaret. İşte hepsi duruşma için toplanmışlar.
1: فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
0: Artık bugün kimseye zulmedilmez. Hakkınızdan başka size bir karşılık verilmez.
1: اِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ
0: Ama bugün cennetlikler zevk ve eğlence içindedirler.
1: هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون.
0: Hem kendileri hem eşleri gölgeliklerde tahtlarına kurulurlar.
1: لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون.
0: Orada turfanda yemişler onlara. Hasılı istedikleri her şey onlara.
1: Selamun kavlen min Rabbir Rahim.
0: Rabbi Rahim'den sözle olan bir selam yine onlara.
1: Ve emtazul yevme eyyuhel mucrimun.
0: Fakat bugün sizler şöyle bir tarafa çekilin ey mücrimler.

0: Ey Adem'in evlatları! Size emretmemiş miydim? Şeytana tapmayın sakın. Çünkü o size aşikar düşman.
1: وَاَنِ اَعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ
0: Lakin bana tapın. İşte sırat-ı müstakim.
1: وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ
0: O içinizden nice nesilleri saptırdı. Bunu düşünmeli değil miydiniz?
1: هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ
0: İşte tehdit edildiğiniz cehennem.
1: اِصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ
0: İnkarınız sebebiyle bugün oraya girin.
1: اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى اَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا اَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ
0: Bugün mühür vuracağız ağızlarına. Elleri bize söyler. Ayakları şahitlik eder kendi yaptıklarına.

0: yuhsinun.
1: Eğer dileseydik, gözlerini dümdüz silme kör ederdik. O zaman yola dökülüp dururlardı. Fakat o takdirde nasıl görebilirlerdi?

Eğer dileseydik, oldukları yerde hemen başüstü mahiyetlerini değiştirir, çirkin mi çirkin ters yüz ederdik. Artık ne ileriye devam edebilir, ne de geriye dönüş yapabilirlerdi. وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ Onlardan hayatta bıraktığımız kimsenin ise hilkatini ters yüz ederiz. Hala akıllanmazlar mı?

Biz Resul'e Kur'an öğrettik, şiir öğretmedik. O zaten ona yaraşmaz. O sırf bir irşat ve parlak bir Kur'an'dır. لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ Yaşayan her kişiyi uyarsın diye, böylece ilahi hüküm kâfirler hakkında kesinleşsin diye gönderilmiştir.

0: Şunu da görmediler mi? Ellerimizle yaptığımız eserlerden kendileri için davarlar yarattık da onlara malik bulunuyorlar.
1: وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ
0: Onları emirlerine amade kıldık. Onlardan hem binek edinir hem de yerler.
1: وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ
0: Onlardan içecekler elde ederler. Daha nice menfaatlerinden yararlanırlar. Hala şükretmezler mi?
1: وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ
0: Tuttular, Allah'tan başka tanrılar peşine düştüler. Güya ki yardıma nail olacaklar.
1: لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ
0: O putlar kendilerine yardım edemezler. Nasıl olur? Zaten bunlar onlar için hazırlanmış askerler.
1: فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ
0: O halde ey Resulüm, üzülme sen onların laflarına. Onların gizlediklerini de iyi biliriz, açıkladıklarını da. Sen hiç tasalanma.
1: أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقُنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ
0: İnsan şunu hiç görüp düşünmedi mi? Biz kendisini bir nutfeden yaratmışken, yaman bir hasım kesildi bize.
1: وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ
0: Nasıl yaratıldığını unutarak bir de misal fırlattı bize. O çürümüş kemikleri kim diriltecek diye.
1: قُلْ يُحْيِيهَا الَّذ۪ي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةً وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ
0: De ki, onları ilk defa yaratan diriltir. Hem o, yaratmanın her türlüsünü bilir.

Gökleri ve yeri yaratan, onlar gibisini yaratmaya olmaz mı Kadir? Elbette Kadir. Hallak O'dur, Alim O'dur. Her şeyi yaratan, her şeyi bilen O'dur.

0: Bir şeyi dilediğinde onun buyruğu sadece ol demektir. Hemen oluverir.
1: فَسُبْحَانَ الَّذ۪ي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
0: Sübhandır, münezzehtir o zat ki her şey üzerinde hakimiyet elindedir. Ve hepinizin de dönüşü ona olacaktır. Saffat Suresi Mekke'de indirilmiş olup 182 ayettir.
1: Bismillahirrahmanirrahim
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Vassaffati saffa
0: Yemin ederim o saf saf dizilenlere.
1: Fezzacirati zecra
0: Sevku idare edip men edenlere.
1: Fettaliyati zikra
0: Kitap okuyanlara ki
1: İnne ilahakum levahid
0: Sizin ilahınız bir tek ilahtır.
1: Rabbus semavati vel ardı ve ma beynehuma ve rabbul meşariq
0: O hem göklerin, yerin ve ikisi arasında olan bütün varlıkların hem de güneşin bütün doğuş yerlerinin Rabbidir.
1: İnna zeyyennâ's-semâ'a'd-dünyâ bizînetil-kevâkib.
0: Biz yere en yakın semayı yıldızlarla süsledik.
1: Ve hifzan min kulli şeytanin mârid.
0: Ve orayı her türlü şeytandan koruduk.
1: La yessemme'ûne ilel mele'il e'lâ ve yukudakûne min kulli cânibe.
0: Onlar mele-i âlâya yükselip dinleyemezler. Ve her taraftan bombardımana tutulurlar.
1: Duhûran ve lehum azâbun vâsibe.
0: Dinlemeye kalksalar kovulup atılırlar. Hem onlar için devamlı bir azap vardır.
1: İlla men hatifel hatifete fe etba'hu şihabun fâkib.
0: Ne var ki içlerinden birisi bir söz kırıntısı kapmayı başarırsa, derhal yakıcı ve delici bir ışın onu kovalar.
1: Festeftihim ehum eşeddu halkan emmen halakuna inna halaknahum min tinin lazib.
0: Onlara bir sor bakalım. Kendileri mi yaratılışça daha güçlü kuvvetli yoksa bizim diğer yarattıklarımız mı? Doğrusu biz onları yapışkan bir çamurdan yarattık.
1: Bel acibte ve yesharun.
0: Ne var ki sen onların haşrı inkar etmelerine şaşırıyorsun. Onlar ise seninle alay ederler.
1: Ve izâ zükkirû lâ yezkurûn.
0: Kendilerine nasihat edildiğinde uyarmaları dikkate almazlar.

0: Gerçeği gösteren bir delil veya bir mucize görseler, başkalarını da onunla alay etmeye çağırır ve bu derler, besbelli bir sihir. Demek biz öldükten, hem de çürümüş kemik ve toz toprak haline geldikten sonra biz mi dirilecekmişiz? Gelmiş geçmiş babalarımız ve dedelerimiz de mi dirilecekler?
1: قُلْ نَعَمْ وَاَنْتُمْ دَاخِرُونَ
0: De ki, evet, diriltilecek, hem de zelil ve perişan bir vaziyette diriltileceksiniz.
1: فَاِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَاِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ
0: Bu iş için sadece bir tek emir yeter. Bir de bakarsınız ki hepsi dirilmiş, etraflarına bakınıyorlar.
1: وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ
0: Eyvah bize derler. İşte bize bahsedilen hesap günü.
1: هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذ۪ي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ
0: Melekler de, evet, evet, bu sizin yalan saydığınız hüküm günüdür, derler.
1: اُحْشُرُ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا

0: Yüce Allah meleklere şöyle emreder: O zalim müşrikleri, yoldaşlarını ve Allah'tan başka putlaştırdıkları nesneleri toplayın ve hepsini doğru cehennem yoluna dizin. Hem tutuklayın onları, çünkü sorguya çekilecekler.
1: مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ
0: Ne oldu size? Neden birbirinize yardım etmiyorsunuz? Doğrusu bugün onlar birbirini yardımdan mahrum bırakıp azaba teslim etmişler, acz içinde kıvranmaktadırlar.
1: وَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ
0: Birbirlerine dönüp itham ederek karşılıklı soru yöneltirler.
1: قَالُوا اِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَم۪ينَ
0: Tabi olanlar önderlerine, siz derler bize en çok önem verdiğimiz taraftan, sağ cihetten gelir, ısrarla size tabi olmamızı isterdiniz.

Hayır, bilakis derler. Öbürleri, siz zaten iman eden kimseler değildiniz. Hem bizim sizi zorlayacak bir gücümüz yoktu ki, bilakis siz azgın bir güruh idiniz. Ne dersek boş. Artık Rabbimizin azap hükmü hakkımızda kesinleşti. Biz hak ettiğimiz cezayı mutlaka tadacağız. Evet, sizi biz kışkırttık. Çünkü biz de azmış durumdaydık.

0: Çünkü onlara, Allah'tan başka ilah yok denildiğinde, kibirlenip kafa tutarlar ve deli bir şairin sözüne bakarak, hiç biz ilahlarımızı bırakır mıyız? Olacak iş mi bu? Derlerdi.
1: بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ
0: Hayır, o deli değildir. O size gerçeğin ta kendisini getiren ve bütün peygamberleri tasdik eden bir Resul'dür.

0: Siz yarın ahirette elbette o acı azabı tadacaksınız. Ama aslında siz sadece yaptıklarınızın karşılığını göreceksiniz.
1: İlla ibadallahil muhlasin ulaike lehum rizqun ma'lum.
0: Lakin Allah'ın ihlasa erdirdiği kulları yaptıklarının mükafatını kat kat fazlasıyla alacaklardır. Onların tarife hacet olmayan her yönden mükemmel bir nasipleri vardır.

onlara meyveler vardır ve onlar hep izzet ve ikramla ağırlanırlar. Naim cennetlerinde karşılıklı tahtlar üzerinde otururlar. Kaynağından taze doldurulmuş, berrak mı berrak, içenlere pek hoş gelen, içinde zararlı ve sersemletici şey olmayan, sarhoş da etmeyen içecekler, dolu dolu kadehlerle, etraflarında devamlı dönen hizmetçiler tarafından ikram edilir.

0: Yanlarında kocalarından başkasının yüzüne bakmayan, yumuşak bakışlı, güzel gözlü, gün yüzü görmemiş yumurtanın pembe beyaz renginde eşleri de olacaktır.
1: فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ
0: Birbirleriyle sohbete girerler.

Derken biri der ki, sahi, benim de yakın bir arkadaşım vardı. Yanıma gelir, iğneli iğneli, sen de mi? Derdi. Bu masala inananlar arasında yer alıyorsun. Yani biz ölüp, çürümüş kemik, toz toprak haline geldikten sonra, biz mi dirilip hesap vereceğiz? Buna da inanılır mı?

Şimdi ister misiniz onu size göstereyim dedi. Onlar da arzu edince derhal bir tarama yapıp onu cehennemin tam ortasında buldu. Vallahi dedi, neredeyse beni de düştüğün o helake sürükleyecektin. Rabbimin hidayet nimeti yetişmeseydi, eli kolu kelepçeli getirilip o azaba atılanlardan olacaktım.

Sonra cennetteki arkadaşlarına dönerek, o ilk ölümümüzden sonra artık bize burada ölüm olmayacak değil mi? O azap bize hiç ulaşmayacak değil mi? Ne güzel, şükürler olsun. İşte kurtuluş, işte büyük başarı diye buna derler. Çalışanlar asıl böyle bir başarı elde etmek için çalışsınlar. اَذَٰلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا اَمْ

0: أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين.
1: Şimdi iyi düşünün buyurur Yüce Allah. Sonuç olarak böylesi bir mutluluk mu iyidir yoksa zakkum ağacı mı? Biz onu zalimler için bir dert ve azap yaptık. O öyle bir ağaçtır ki cehennemin ta dibinden çıkar. Meyveleri sanki şeytanların başları.
0: فَاِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِعُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ
1: İşte o zalimler bunları yer ve karınlarını tıka basa doldururlar.
0: ثُمَّ اِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ حَمِيمٍ
1: Zakkum yemeğinin üstüne bağırsakları parçalayan İrin karışık kaynar su içerler.
0: ثُمَّ اِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَاِلَى الْجَحِيمِ
1: Sonra dönüşleri şüphesiz ateşe olacaktır.
0: اِنَّهُمْ اَلْفَوْ آبَاءَهُمْ ضَالِّينَ
1: Onlar atalarını haktan sapmış durumda buldular.
0: فَهُمْ عَلَى آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ
1: Bunlar da onların izlerinde koşmaya can atıyorlar.
0: وَلَقَدْ

0: Daha önce yaşayan insanların ekserisi de yoldan sapmışlardı. Biz de onları uyarıp, gerçeği gösteren peygamberler göndermiştik.
1: فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ
0: İşte bak ve düşün, o uyarılanların akıbeti nice oldu.
1: اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِينَ
0: Ancak içlerinden Allah'ın imana ve ihlasa muvaffak kıldığı kullar, elçileri dinleyip o kötü akıbetten kurtuldular.

0: Nitekim Nuh bize yalvardı da biz onun duasını ne de güzel kabul buyurduk. Onu, ailesini ve yanındaki müminleri o müthiş felaketten kurtardık. Hayatta kalıp payidar olmayı da onun soyuna has kıldık.
1: وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ
0: Sonraki nesiller içinde de ona iyi bir nam bıraktık. Bütün milletler içinden selam var Nuh'a.
1: اِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ
0: Biz iyileri işte böyle ödüllendiririz.
1: اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ثُمَّ اَغْرَقُنَا الْآخَرِينَ
0: Gerçekten o, bizim tam inanmış has kullarımızdandı. Sonra da öbürlerini, o zalim kâfirleri suda boğduk.

İbrahim de şüphesiz onun taraftarlarından biriydi. O, Rabbine tertemiz bir kalb ile yöneldi.

Babasına ve halkına şöyle dedi: Nedir bu tapındığınız nesneler? İlle de bir iftira, bir yalan olsun diye mi Allah'tan başka mabut arıyorsunuz? Siz Rabbül Alemin'i ne zannediyorsunuz? Bir bayram günü İbrahim halkın içindeyken yıldızlara bir göz atıp ben galiba hastayım dedi.

0: Derhal onun yanından uzaklaştılar. O da fark ettirmeden putların yanına sokuldu. Onlara takdim edilmiş, öylece duran yemekleri görünce, "Buyursanıza, neden yemiyorsunuz? Neyiniz var? Neden konuşmuyorsunuz?" dedi. Hiddetini tutamayarak iyice yaklaşıp putlara kuvvetli bir darbe indirdi. Bunu haber alan halk telaşla ve süratle onun yanına gittiler.
1: قَالَ اَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ
0: O da, "Aa, siz ellerinizle yonttuğunuz bu heykellere mi tapıyorsunuz? Halbuki sizi de, yaptığınız şeyleri de yaratan Yüce Allah'tır," dedi.
1: قَالُ بُنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ
0: Sonunda, "Haydin," dediler. "Onun için bir odun yığını hazırlayın da onu ateşin içine atın."
1: فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ
0: Ona tuzak hazırlamak istediler. Ama biz heveslerini kursaklarında bıraktık. Asıl kendilerini perişan ettik.
1: وَقَالَ اِنِّي ذَاهِبٌ اِلَى رَبِّي سَيَهْزِينَ
0: İbrahim dedi ki, "Ben Rabbimin gitmemi emrettiği yere doğru gidiyorum. O elbet bana yol gösterecektir."
1: رَبِّ هَبْلِي مِنَ الصَّالِحِينَ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ
0: Ya Rabbi, salih evlatlar lütfet bana. Biz de ona aklı başında bir oğul müjdeledik.

Çocuk büyüyüp yanında koşacak çağa erişince bir gün ona, evladım dedi, ben rüyamda seni boğazlamaya giriştiğimi görüyorum. Nasıl yaparız bu işi? Sen ne dersin bu işe? Oğlu, babacığım dedi, hiç düşünüp çekinme. Sana Allah tarafından ne emrediliyorsa onu yap. Allah'ın izniyle benim de sabırlı, dayanıklı biri olduğumu göreceksin.

0: Her ikisi de Allah'ın emrine teslim olup, İbrahim oğlunu şakağı üzere yere yatırıp, biz de ona, İbrahim, rüyanın gereğini yerine getirdin, onu kurban etmekten seni muaf tuttuk, deyince, onları büyük bir sevinç kapladı. Biz iyileri işte böyle ödüllendiririz.
1: İnne hâzâ lehuvel belâul mubîn.
0: Bu gerçekten pek büyük bir imtihandı.
1: وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ.
0: Oğluna bedel, ona büyük bir kurbanlık verdik.
1: وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمٍ.
0: Sonraki nesiller içinde ona da iyi bir nam bıraktık ki, o da bütün milletler tarafından şöyle denilmesidir. Selam olsun İbrahim'e.
1: كَذَٰلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ.
0: Biz iyileri işte böyle ödüllendiririz. Gerçekten o, bizim tam inanmış has kullarımızdandı.
1: وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ.
0: Biz de ona salih kişilerden, üstelik peygamber olacak bir evladı, İshak'ı müjdeledik.

Kendisine de, İshak'a da feyiz ve bereketler verdik. Onların neslinden gelenler arasında iyi davranan da var, kendi nefsine açıkça zulmeden de.

0: Biz Musa ile Harun'a da nübüvvet vererek ihsanda bulunduk. Onları da milletlerini de müthiş bir gaileden kurtardık. Hem onlara yardım ettik de galip gelenler onlar oldular.
1: وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ
0: Kendilerine gerçekleri apaçık gösteren o kitabı verdik. Onları doğru yola ilettik.
1: وَتَرَكْنَا

0: Sonraki nesiller içinde onlara da iyi bir nam bıraktık. Selam olsun Musa ile Harun'a. Biz iyileri işte böyle ödüllendiririz.
1: İnnehumâ min ibâdinel mu'minîn ve inne İlyâse leminel mursalîn.
0: Gerçekten onlar bizim tam inanmış has kullarımızdandı. İlyas da şüphesiz resullerdendi.

0: Hani o halkına şöyle demişti: siz hala şirkten ve günahlardan sakınmayacak mısınız? Sizin de gelip geçmiş atalarınızın da Rabbi olan Allah'ı, o en güzel yaradanı bırakıp hala Ba'le mi tapmaya devam edeceksiniz?
1: فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ إِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَص۪ينَ
0: Fakat bunlar onu yalancı saydılar. Bundan ötürü de onlar tutuklanıp hesap günü mutlaka yargılanacak ve cehenneme götürüleceklerdir. Ancak Allah'ın ihlasa erdirdiği kulları böyle olmaz.
1: وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى الْيَاسِينَ
0: Sonraki nesiller içinde ona da iyi bir nam bıraktık. Selam olsun İlyas'a.
1: اِنَّا كَذَٰلِكَ نَجِزِ الْمُحْسِنِينَ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ
0: Biz iyileri İşte böyle ödüllendiririz. Gerçekten o bizim tam inanmış has kullarımızdandı.

0: Lut da şüphesiz Resullerdendi. Onun suçlu kentini cezalandırırken, geride kalanlar arasında yer alan yaşlı eşi hariç, kendisini ve ailesini kurtardık. Sonra da ötekileri imha ettik.
1: وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِالْلَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ
0: Siz de sabah akşam onların diyarlarına uğrarsınız. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız?
1: وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ
0: Yunus da şüphesiz Resullerdendi. Hani o, Rabbinden izinsiz kaçıp, yolcusunu doldurmuş gemiye kendini atmıştı. Kur'a çekmiş, Kur'a'da kaybedenler olunca denize atılmıştı.

0: O, yaptığından ötürü pişman bir vaziyetteyken, balık onu yutuverdi. Şayet Allah'ı çok zikreden, ibadetli kimselerden olmasaydı, ta mahşere kadar onun karnında kalırdı.
1: فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ
0: سَقِيمٌ derken biz onu ağaçsız, çıplak bir sahile attık. O bitkin bir haldeydi.
1: وَاَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينٍ
0: üzerine gölge yapması için orada asma kabak cinsinden bir ağaç bitirdik.
1: وَاَرْضَيْنَا

0: Biz onu 100.000 nüfuslu bir şehre göndermiştik. Hatta gittikçe nüfusları artıyordu da. Yunus onları tekrar Hakk'a çağırınca bu sefer iman ettiler. Biz de belirli bir süreye kadar onları hayattan istifade ettirdik.
1: فَاسْتَفْتِهِمْ اَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ
0: Onlara, Mekkelilere sor bakalım. Hala şirklerine devam edip, kız evlatları senin Rabbine, erkek evlatları da kendilerine mi istat edecekler?
1: اَمْ خَلَقُنَا الْمَلَائِكَةَ اِلَاكًا وَهُمْ شَاهِدُونَ
0: Yoksa biz melekleri dişi yaratmışız da onlar buna şahit mi olmuşlar?

0: Haberiniz olsun ki onlar sırf iftira ederek Allah doğurdu derler. Onlar yalancıların ta kendileridirler.
1: Sadakallahu'l-azim.
2: Yüce Allah doğru söylemiştir.
3: Ya eyyuhel muzzemmil, umil leyle illa kalila.
4: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözü kim olabilir?

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
4: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
5: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
6: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
5: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
6: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
5: Darıca Rot Balans aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Rot Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rot Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
7: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
8: Taberi Tefsiri İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
9: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99
5: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
10: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54
11: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. Aksa Akustik.

0: edilmişti. Kadınlar hakkında Allah'tan korkun. Muhakkak ki sizler onları Allah'ın bir emaneti olarak aldınız. Ve onların ırz ve namuslarını Allah'ın ismiyle kendinize helal edindiniz. Sizin kadınlar üzerine olan haklarınız, yatağınızı hiç kimseye çiğnetmemeleri, hoşlanmadığınız kimseleri izinsiz evlerinize almamalarıdır. Sahih-i Müslim.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

Erdem yolcusuna öğütler. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh, karada ve denizde çürüme ve bozulma başladı. Ayeti kerimesinin tefsiri hakkında şöyle demiştir. Ayette geçen kara, insanın dili, denizde kalbidir. Dilde çürüme ve bozulma başladığında insanlar bu kişinin haline üzülüp ağlarlar. Kalpte çürüme ve bozulma başladığındaysa melekler onun haline ağlaşırlar. Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Zühd, takva ve nafilelerle Allah'a yaklaşmak sadece sufi ve dervişlere ait bir özellik değildir. Bunun öncelikle sünnet-i seniyeye bağlı Müslümanların görevi olduğunu hatırlayın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 93-98. Peygamberimizin yapması istenen dua. Resulüm, de ki:
2: Rabbim, eğer onlara yöneltilen tehdidi, dünyevi sıkıntıyı ve uhrevi azabı mutlaka göstereceksen, bu durumda beni o zalimler topluluğunda bulundurma.
1: Böyle dua et. Çünkü biz onlara yönelttiğimiz tehdidin nasıl gerçekleştiğini daha bu dünyada sana göstermeye elbette ki kadiriz. Sen kötülüğü en güzel bir tutumla sal. Çünkü biz onların yakıştırmakta oldukları şeyi çok iyi bilmekteyiz. Ve de ki:
2: Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Onların bana yaklaşmalarından da sana sığınırım.

0: Kudümün rahmeti zevk-ü safadır ya Resulallah. Zuhurun derdi uşşaka devadır ya Resulallah. Nebi idin dahi Adem dururken maitin içre, İmam-ı Enbiya olsan revadır ya Resulallah. Kemal-i zümre-i ekmel senin nurunla olmuştur. Vücudun mazhar-ı tam-ı hüdadır ya Resulallah. Seninle erdiler zata dahi envâ-i lezzete, İşin erbab-ı hacete atadır ya Resulallah. Hüdayiye şefaat kıl, eğer zahir, eğer batın, kapına intisap etmiş gedadır ya Resulallah.
1: Kanaatü ehlil beyti aleyhimusselam, el fadaiyye, ehlul beyt, likulli beyt.
0: Özel efem.
2: Şimdi reklamlar.
3: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
4: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
5: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
6: Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
8: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
9: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Dost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
10: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
11: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
12: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroom'umuz mevcuttur. aksaakustik.com.
13: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
14: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya.
12: Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
10: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
14: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
2: Reklamları dinlediniz.
15: Kendisi için doğru yol belli olduktan sonra kim peygambere karşı çıkar ve müminlerin yolundan başka bir yola giderse onu o yönde bırakırız ve cehenneme sokarız. O ne kötü bir yerdir.
16: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM. Makale arası. Makale arası. Makale arası. Hastalıklarımızın sebebi gayrimüslim mutfağı. Batı denilen lanetli güruh dünyayı cehenneme çevirdi. Silahla, ekonomiyle, sapık fikirlerle, moda ile, yiyeceklerle, içeceklerle, kozmetiklerle, ilaçla, turizmle, teknik ile ülkelere girmeyi başarmıştır. Batı'nın şeytanla kurduğu güçlü ittifakının lanetli tavrına dur demenin zamanı çoktan gelmiştir. Bugüne kadar gereken dikkati gösterememişsek, ürünlerimizin helal ve tayyip olup olmadıklarına itina ile bakmamız gerekmektedir. İsterseniz işe şuradan başlayalım. Alışveriş yaptığımız marketleri, kasapları, fırınları, pastaneleri yeniden gözden geçirelim. Yüz küsür yıldır insanların büyük çoğunluğu Batı'nın kölesi gibi yaşadılar. Kendilerine lezzet veren şeye yöneldiler. Sonrasını hiç düşünmediler. Helal, haram, modernitenin işine gelmediğinden bunlar hayattan silinir hale getirildi. Şeytan işbirlikçileri hanımları ve çocukları hedef aldılar. Öyle ki enerji içecekleriyle, cipslerle, yumuşak şekerlerle beyinler ve kalpler satın alınır hale getirildi. Batı'nın etkilediği sadece kılık kıyafetimiz, arabalarımız, ev tarzımız değil, gıda tercihlerimiz, düşüncelerimiz ile hep etki altında kalıyoruz. Batı kafasının bize enjekte ettiği, günlük hayatımıza soktuğu e-rumuzlu katkı maddeleri başlı başına bir beladır. Bundan dolayı Müslümanlar uluslararası örgütlenerek kendi katkı maddelerini, tedavi kodekslerini yürürlüğe sokmalıdırlar. İnsanın yedikleri içtikleri ruh yapısını, madde yapısını, enerji düzeyini, hastalıklara yatkınlığını, sindirimi, öğrenmeyi, akıl ve zekayı, merhameti, acıyı ve sevinci, hastalık ve sağlık kapasitesini ve daha birçok şeyi etkilemektedir. İbadetlerden zevk ve lezzet almanın, helallere karşı arzulu ve haramlardan uzak durma şuurunun helal rızıkla doğrudan alakalı olduğunu daima akılda tutacağız. Bunun için de yanlış söylemlerimizi bırakmamız gerekiyor. Mesela üzümünü ye, bağını sorma. Burası Müslüman ülke, her yiyecek ve içecek helaldir saflığına düşmeyeceğiz. Yeme içme sahasında ter döken imanlı ilim erbabının tespitleriyle, yediğimiz içtiğimiz gıdaların keyfiyetiyle ruhsal keyfiyetimiz tamamen ilgilidir. Bir de mineraller var. Bunlar için de şunları söyleyebiliriz. Kasların, tırnakların, kılların, dişlerin, kemiklerin, kanın sıhhati ve hastalıklarında tamiri ve tedavisi için vücudumuzun minerallere de ihtiyacı vardır. Bunlar muntazam alınmazsa sıkıntılara sebebiyet verir. Şu yiyecekleri ölçülü olarak yemeği ihmal etmeyeceğiz. Şalgam, badem, tere, maydanoz, fındık, süt, peynir, incir ve pırasa. Ayrıca yumurta sarısı, yulaf, mercimek, kuru fasulye, ceviz yenmelidir. Eğer alınmazsa kemiklerde zayıflama, dişlerde çürüme, sinirlilik, alınganlık gibi sıkıntılar ortaya çıkar. Kalsiyum eksik olursa vücutta, kaslarda kramplar olur. Yaş ilerledikçe vücut küçülmeye başlar. Yani boy kısalır. Vücudumuzda en çok bulunan mineral kalsiyumdur. 2 kilogram ile birinci sırada, ikinci sırada 1 kilo ile fosfor alır. Bir de sadece tereyağı ve hakiki zeytinyağı tüketeceğiz. Özetle söylediğimiz bu hususlarda dikkatli olmak zorundayız. Sağlıklı olmanın yolu budur. Bilge kişiye çok teşekkür ettim ve beslenmemizde ve hayatımızda çok ihmalkarlıklarımızın olduğunu anladım. İnşallah olumsuzlukları telafi edeceğim. Sizi de buna teşvik ediyorum. Mevlüt Özcan, Milli Gazete.
1: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

0: Ukaz panayırında satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyor.
1: Unadikum eşuddu ala ayadikum abusul arda tahta nialikum

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه متفق عليه
1: Abdullah İbnül Amr İbnül As radıyallahu anhuma rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müslüman diğer Müslümanların elinden ve dilinden emin olduğu kişidir. Muhacirse Allah'ın yasakladıklarından hicret eden kişidir. Muttefekun aleyh. Vasayen nubuvveti
2: lilmuttaqin. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
3: Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Müminun 109. Müminlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

0: güzel dinin, güzel peygamberin, güzel ümmetin özel radyosu.
1: Özel efem, özel efem.
2: Can dostunuz. Güçlü radyo, güçlü radyo. Akıl ve gönül frekansının kesiştiği nokta. 103.2 Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
4: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 357 Ümraniye.
5: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
6: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
8: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
9: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir ayı sebedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği. Hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
10: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
11: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
12: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
13: Gimdes güvencesiyle ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
14: Aksa Akustik Sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
10: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
1: Reklamları dinlediniz.
15: Saat 13. Özel FM hayırlı günler diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.org

0: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.
1: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme amellerin hangisi Allah-u Teala'ya daha sevimlidir diye sorulunca Peygamber Efendimiz vaktinde kılınan namazdır diye cevap vermiş. Bir başka hadis-i şerifte ise ey Allah'ın peygamberi amellerin hangisi cennete daha yakındır diye sorulduğunda Peygamber Efendimiz ise namazları vaktinde kılmaktır diye buyurmuştur.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Darıca Road Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
3: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
4: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61. sadakataşı.org.tr.
5: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
6: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
8: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. Şube 0212 550 27 07. Bağlar Mahallesi, Koşman Caddesi 7. Sokak No 62 66 Bağcılar.
9: Giyimden kozmetiğe, elektronikten yapı market ürünlerine ihtiyacınız olan her şey Desibona'da. Desibona'da dönemlik ultra, mega indirimler yok. Her zaman uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler var. Desibona.com.
10: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, vuvuzel kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
11: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.

daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Ahdine sadık kalanlar. Hazırlayan ve sunan Murat Sait Özdemir.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amin. Rabbişrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Amin. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Bir Ahdine Sadık Kalanlar programı ile daha ben kardeşiniz Murat Sait Özdemir sizlerle beraber yine bu mikrofonlar başında beraberiz inşallah. Rabbim beraberliğimizi bereketlendirsin. Rabbim anlatılanları anlamayı, anladıklarımızla da amel etmeyi bizlere nasip eylesin inşallah. Gündemlerimiz çok değişik meseleler her gün bizim hanelerimize, evlerimize giriyor, çıkıyor. Kimileri bizi ilgilendiriyor, kimileri ilgilendirmiyor. Kimileri çok yakından, kimileri çok uzaktan ama her gün bir gündem belirleniyor. Öncelikle bu gündemler meselesinden benim size hatırlatmak, benim size tekrardan anlatmak istediğim mesele sizlerin neyle meşgul olduğu, neyle ilgilendiği, neyle hemhal olup vakit geçirdiğidir. Bir gün Seriye Sakati Hazretlerine bir genç geliyor. Diyor ki, efendim diyor, Allah'ın beni sevdiğini bilebilir miyim? Allah'ın beni sevdiğini bilebilir miyim? Allah beni ne kadar seviyor, ben bunu anlayabilir miyim deyince o mübarek Seriye Sakati biraz düşündükten sonra hayır diyor, bilemezsin. Sen kulluğunu yaparsın, sen görevini yaparsın, takdiri ilahi neyse onu ahirette karşılaşırsın deyince efendim diyor, aksine diyor ben Allah'ın beni sevdiğini bilebileceğimi düşünüyorum. Allah'ın beni sevip sevmediğini bilebilirim, öyle düşünüyorum deyince o mübarek gurur yapmıyor, kibir yapmıyor. Nasıl diyor yani, nasıl? Çünkü onlar ilim adamıydı. Eğer bilmedikleri bir şey varsa onu bir gençten de bir çocuktan da öğrenmeyi merak ederlerdi. Ve o merakla nasıl bilebilirsin peki deyip ona bu sefer soruyu tevdi edince genç diyor ki, gencin cevabı eğer Allah Azze ve Celle sevdiği ve razı olduğu şeyleri beni muvaffak kılarsa, sevmediği veya razı olmadığı veya kızdığı şeylerden beni uzak tutarsa, İşte beni sevip sevmediğini, benden razı olup olmadığını ancak diyor o şekilde anlayabilirim. Bu cevap karşısında Seriye Sakati gerçekten çok memnun oluyor. Şimdi kardeşler, diyoruz ya birçok gündemlerimiz var. Biz bu gündemlerin hangisiyle yoğruluyor, hangisiyle hemhal oluyoruz? Biliyoruz ki birçok gündem suni gürdem, gelip geçecek. Şimdi peki Allah bizden razı mı değil mi sorusunu biz nasıl güncelleştireceğiz? Biz nasıl Türkçeleştireceğiz? O gencin dediğini biz şöyle Türkçeleştirelim. Neyle meşgul oluyorsunuz? Neyle meşgul oluyorsunuz? Bir düşünün. Neyle vakit geçiriyorsunuz? Gerçekten vakit geçirdiğiniz şeyler Allah Azze ve Celle'nin sevdiği, razı olduğu şeyler mi? Yoksa kızdığı ve sizin üzerinizde görmek istemediği çirkin şeyler mi? Elbette ki birçok gündemler belirlenecek bizim için. Ama biz her zaman değişmeyen gündemimiz olan Allah'ın dinini konuşma, yaşama ve yaşatma gayreti içerisinde olmamız lazım. Şu an
birçok mevzu bizi uzaktan yakından ilgilendirmiyor. Veyahut da birçok mevzu aslında tedbiri alınmamış, bugün bizim başımıza gelen felaketlerden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Biz asıl tedbiri konuşmuyor, geçici tedbirlerle, geçici yöntemlerle kriz yönetmeye çalışıyoruz. Yani gömleğinizi düşünün, yukarıdan aşağı doğru düğmeli olan gömleğinizi, yukarıda başlangıçta yanlış iliklerseniz aşağıya doğru artık o düğmeler, o gömleğin düğmeleri bir daha doğru bir şekilde iliklenir mi? Elbette ki iliklenmez. Öncelikle bizler işte gündemlerimizi bu şekilde belirlemeli, bu şekilde algılamalıyız. Kardeşler, İslam ıslah dinidir. Önce ıslah eder, sonra cezalandırır. Ve ceza her zaman caydırıcı değildir. Hazreti Ömer döneminde malum içki cezası, içki içenlerin cezası, içki içen Müslümanların cezası devlet tarafından 40 değnek, 40 sopa olarak belirlenmişti. Hazreti Ömer dönemine kadar böyle gelmişti. Fakat Hazreti Ömer döneminde 80 değneğe çıkmıştı, 80 sopaya çıkmıştı bu ceza. Peki neden? Ki biz biliyoruz ki Hazreti Ömer adalet timsaliydi. İslam'ı en iyi uygulamaya çalışanlardan bir tanesiydi. Geçenlerde İbn-i Saad'ın Tabakatı'nda okurken beni gerçekten sarsan bir cümleyle karşılaştım kardeşler. Hazreti Ömer hakkında ne okusanız azdır, ne kadar da okusanız azdır, bambaşka ufuklar çıkar karşınıza. Senelerdir Hazreti Ömer'le ilgili birçok şey okumamıza rağmen yeni yeni karşımıza çıkan veyahut da yeni anladığımız, yeni vay be bu da böyleymiş dediğimiz, Subhanallah bak şimdi bunu kavradım dediğimiz meselelerle karşılaşıyoruz. Ki çok daha böyle karşılaşacağımız meseleler var, biliyoruz. Rabbim yeter ki ayaklarımızı ve kalplerimizi bu yol üzere sabit kılsın da biz de daha birçok meseleyi anlayalım. Ama işte o Ömer için, kardeşler, Ömer'in büyüklüğü için çok söz söylendi ama ben size Hazreti Huzeyfe'den bir nakil yapmak istiyorum. İbn-i Saad'ın 3. cildinde, Tabakatının 3. cildinde şöyle bir nakil var kardeşler Hazreti Ömer için. Öldükten sonra Hazreti Huzeyfe diyor ki, Ömer yaşarken İslam bize doğru gelen adam gibiydi. Bize doğru gelip her adımında büyüyen adam gibiydi. Ama Ömer'den sonra İslam bizden uzaklaşan adam gibi olmaya başladı. Uzaklaştıkça küçülmeye başladı.

İşte kardeşler, Ömer böyle bir adamdı. Varlığı, nefes alışı Müslümanlara güven veriyordu. Dostlara güven, düşmana korku veriyordu. İşte Ömerler, Ömer gibiler elhamdülillah tarihimizde çok oldu. Rabbim onları söndürmesin, sayılarını çoğaltsın. Ama adamların ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. İşte bu nitelemeler ki adalet timsali Farukiyet makamının sahibi Ömerül Faruk olan, hakkı batıldan ayıran, daha sayın sayabildiğiniz kadar Hazreti Ömer'in faziletleriyle ilgili çok güzel tanımlamaları. Bu da Hazreti Huzeyfe'nin bir tanımlamasıydı. O yaşarken İslam bize doğru gelen adam gibiydi. Ama öldükten sonra İslam bizden giden, bizden uzaklaşan adam gibi tanımlamasını yaptı. İşte o Ömer zamanında adalet timsali, adaletin temeli olan Ömer zamanında kardeşler, 40 değnek olan içki cezası 80 değneğe çıkartılıyor. Peki neden? İnsanlar 40 değnekten Ömer zamanında çok korkmuştu da 80 değneğe çıkartalım, İnsanlar hiç içki içmesin, hatta Hristiyanlar bile içmesin diye mi böyle bir tedbir alınmıştı? Bilakis tam aksine, insanlar içki tüketimini biraz daha arttırmışlardı. Hazreti Ömer de bunun önüne geçmek için 40 değnek cezasını 80 değneğe çıkarmıştı kardeşler. Bunu neden anlattım, neden aktardım? Ömer gibi bir yöneticiniz de olsa, eğer insanlar Allah'tan korkmuyorsa, cezaları ne kadar arttırırsanız arttırın, önüne geçemezsiniz kardeşler. Hazreti Ömer halkın kendinden razı olarak vefat ettiği, ruhunu teslim ettiği bir yöneticiydi. Hazreti Ali son döşeğinde onunla konuşurken, son nefeslerini verirken içtiği üzüm şırası yarasından dışarı fırlamaya başladığında, artık öleceğini anladıklarında onu teselli etmek için, "Peygamber senden razı olarak öldü ey Ömer. Onun arkadaşı Ebu Bekir de senden razıydı. Bizler de senden razıyız. Eminiz ki Allah da senden razı olacaktır." deyince Hazreti Ömer hüzünleniyor, biraz da hiddetleniyor. "Ey Ali, ben gerçekten ilk gecemi güvenli bir şekilde atlatabilsem, günahlarım sevaplarımla eşit olabilse, şu an her şeyimi bunun için verirdim" diyecek kadar da kendi amelinden korkan bir yöneticiydi Hazreti Ömer. Korkan bir yönetici. Varken yemeyen bir yöneticiydi. Yiyip bitiren, götüren, kendine hisse alan değil, varken bile yemeyen. İşte kardeşler, o Ömer Allah için kuralları koyuyor, Allah için uyguluyordu. Eğer biri yönetici görmek, yönetim görmek ve yönetilenlerle nasıl muhatap olunur, bunu anlamak istiyorsa Ömer'e bakmalıdır. İşte ceza sistemi İslam'ın öncellediği, öne çıkardığı bir şey de değildir kardeşler. Şimdi siz idamı geri getirseniz ne olur? Halkı Allah'tan korkmaya sevk etmediğiniz müddetçe, Allah için onları yönetmediğiniz müddetçe, Allah için kızıp Allah için sevmediğiniz, Allah için buğz etmediğiniz müddetçe bu toplum ıslah olmayacaktır. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, insanlar yöneticilerinin dini üzeredir. Yöneticim kendini değiştirmediyse, lüks yaşantısında, makam sevgisinde, mevki sevgisinde kendini değiştirmediyse nasıl düzelir ki? Burada şu an hatırıma gelen konuyla alakalı olarak, Siyer Vakfı yöneticisi ve hocası olarak Muhammed Emin Yıldırım Hoca'nın güzel bir sözü aklıma geldi. O diyordu ki, "Kusura bakmayın, artık putlar Lat, Menat, Uzza değil. Putlar artık şekil değiştirdi. Masa put oldu, Nisa put oldu. Makam, kariyer,
Kadın şehvet artık bize put oldu diyordu. Evet, Nisa, eğer kadın hayatımızın merkezindeyse, şehvet merkezli bir hayat yaşıyorsak, şehvetimiz bizim için put olmuştur. Yoksa Lat Menat diye şekilleri yapılmış heykelden putlar aranmaz. Masa, eğer gerçekten masa, yani mevki, makam bizim için vazgeçilmez bir unsursa, dinimizin bile önüne geçiyorsa, dinimizin emirlerini uygulama ve uygulatma noktasında bizim dinimizin önüne geçiyorsa, o da bizim için puttur. Ve bugün bizler gerçekten bu Muhammed Emin Yıldırım Hoca'nın demiş olduğu şekliyle bir bakalım, yöneticilerimiz gerçekten Allah'ın emirlerini uyguluyorlar mı? Uygulamak istiyorlar mı? İstiyorlar da ona engel olan nedir? Veyahut da uygulama noktasında fedakarlık yapıyorlar mı? İstiyor olabiliriz. Ben öğlen namazını kılmak istiyorum ama işim müsaade etmiyor. Geçerli mi peki bu? Patronum öyle bir iş verdi ki bir saniye bile oradan ayrılamıyorum. Bırakın 5 dakika ayrılmayı. Peki geçerli mi bu? Ben oruç tutmayı istiyorum ama çalıştığım iş nedeniyle veya havaların sıcak olması nedeniyle oruç tutamıyorum. Geçerli bir neden mi kardeşler? Benim fedakarlık yapmam gerekmiyor mu? Şimdi bizim yöneticilerimiz de bunun fedakarlığını yapmaları gerekmiyorlar mı? Eğer yapmıyorlarsa gerçekten samimi insanlar diyebilir miyiz bunlar için? Ve biz de nasihat etmiyorsak, hepsinden önemlisi, canım zamanla yaparlar, zamanla hallederler gibi akıntıya kapılmış kayık gibi nerede duracağı, nereye gideceği, kayaya çarpılıp çarpmayacağı, parçalanıp parçalanmayacağı belli olmayan bir durumdaki gibi bizler de böyle başıboş mu bırakacağız? Hiç mi nasihat etmeyeceğiz? Allah aşkına bu insanlara en son ne zaman nasihat edildi? Ne zaman nasihat ettiniz? Belki de birçoğunuz diyor ki nasihat etsek de zaten duymazlar, zaten tutmazlar. Evet, ben de aynı zannı galipteyim. Öyle bir hale bürünmüşler ki masa onlar için, mevki onlar için öyle bir put haline gelmiş ki oradan ayrılmamak için uğraşıyorlar. İşte şimdi de idam cezası gelecek. Gelecek mi gelmeyecek mi, tartışmalar bu minvalde. Ama gelse de birçok şeyi çözmeyeceğini çok iyi biliyoruz. Yani bir insan şu an senelerini hapiste geçireceğini bilmesine rağmen, topluma rezil olacağını bilmesine rağmen, ömrünün içeride çürüyeceğini bilmesine rağmen gene sapıklığını yapıyorsa bir idam cezası mı caydıracak? Bizler onun için cezanın uygulanmasından önce ıslah edilmesinin ve Allah'tan korkulmasının, Allah'ı sevilmesinin anlatılmasından yanayız. Yani eğitim bugün Milli Eğitim Bakanlığı'nda ilkokul seviyesinde başlamalı. Allah korkusu, Allah sevgisi. Ve Allah için ne yapabilirim? Allah rızası için ne yapabilirim anlayışı. Ama maalesef bugün ilkokuldaki öğretmenlerin böyle bir derdi yok. Birçoğu ateist, birçoğu deist veyahut da birçoğu sadece demokrat ve adına da Müslüman diyor sorarlarsa. Hayatında İslam'dan yana hiçbir şey olmayan bu insanlar nasıl eğitim verebilir? Nasıl çocuklarımızı yetiştirebilir? Daha ilkokulda, ortaokulda, özür dileyerek söylüyorum, öğretmenine farklı duygular besleyen öğrenci, kendinden yaşlarca büyük öğretmenine böyle bir sevgi besleyen öğrenci ileride neler yapmaz? Bizler kılık kıyafetimize dikkat etmediğimiz müddetçe, özellikle hanım kardeşlerimiz kılık kıyafetlerine dikkat etmediği müddetçe ve bu gençlerin de şehvet perest bir kafa yapısıyla sokaklarda dolaştığı müddetçe nasıl bunların önünde engel koyacaksınız? Duvar koysanız duvarları atlarlar. Bugün camide verilen eğitim
İlkokulda verilen eğitim birbirleriyle paralel camide verilmediği müddetçe bu eğitim sistemi düzelmeyecektir kardeşler. Camide elifba öğretilir, okulda matematik öğretilir, anlayışı yıkılmalıdır, yakılmalıdır, kaldırılmalıdır. Camide de matematik öğretilmelidir, ilkokulda da elifba öğretilmelidir. Abdestin farzları, abdestin sünnetleri, tuvalete giriş adabından çıkışına kadar ve hepsini de Allah rızası için yapmak, ahiret yatırımı yapmak için öğretilmelidir. Diploma bizim için önemli olmamalıdır. Rızık Allah'tandır. İşte bu öğretilmediği müddetçe gençlerimiz saçma sapık bir şekilde büyümeye, yetiştirilmeye devam edilecektir. Ceza İslam'ın en son gündeme getirdiği meseledir kardeşler. Mesela İslam'da en büyük günahlardan bir tanesi namaz kılmamaktır. Namaz kılmayanın cezası da ilk önce nasihattir. Ona yapılacak tebliğdir, tekrar tekrar hatırlatmaktır. Ve bunu da alelade bir kişinin değil, o şehrin en iyi, en alim seviyesindeki kişinin yapmasıdır. Bakın, İslam öncelikli olarak insanları cehenneme atmak değil, cennete sokmak için uğraşır. Hem dünyasını hem ahiretini cennete çevirmek için. Alın, siz istediğiniz kadar namaz kılın, istediğiniz kadar oruç tutun. Eğer Allah'ın hükümleri geçmiyorsa, bakın dünyanız cehenneme dönüyor. Din neydi kardeşler? Din, insanların dünya ve ahiret kurtuluşuna vesile olan itikadi ve ameli nizamın adıydı. Ama ney? İnsanların dünya ve ahiret kurtuluşuna vesile olan. Ya ben dünyada namaz kılarak nasıl mutlu olacağım ki diye bir soru aklınıza gelebilir. Çünkü ne dedik? Dünya ve ahiret kurtuluşu. Dünyada nasıl kurtulacağım ki? Sıcakta oruç tutmak benim nasıl bir kurtuluşum olabilir ki? Evet, bu mantıkla baktığınızda doğru, böyle. Ama bir de şimdi günümüz Türkiye'sinden, o günümüz Türkiye'sinin penceresinden bakın. Sapıklar çoğaldıkça, din aramızda uygulanmadıkça, Allah için oruç tutmayanlar, Allah için namaz kılmayanlar çoğaldıkça, tecavüzcüler çoğaldıkça, siz istediğiniz kadar oruç tutun, 7 yaşında 8 yaşınızda gerek kız çocuğu gerek erkek çocuğu sokağa salabiliyor musunuz kardeşler? Huzurlu musunuz? Mutlu musunuz şu an? Bakın, din yaşanmadığı için ne dünya huzurumuz kaldı, böyle giderse ahirette de huzur bulamayacağız. Benim namaz kılıyor olmam bir şeyi değiştirmiyor. Benim kardeşimin de namaz kılması lazım. Benim komşumun da namaz kılması lazım. Hemşehrilerimin ve ülkemdeki insanların, ancak bana huzur böyle gelir. Ve ben Allah rızasını ve ahiret bilincini anlatamadığım, oluşturamadığım müddetçe insanlar birbirlerinin elinden çok çekmeye, çok şikayet etmeye devam edeceğiz kardeşler. İnşallah programımızın ikinci kısmında Efendimiz'den birkaç örnekle ceza öncelikli mi yoksa ıslah öncelikli mi örnekler vermeye devam edeceğiz kısa bir aradan sonra.

Kaldığımız yerden programımıza devam ediyoruz inşallah. Dedik ya, İslam ıslah eder. Kardeşler, iki tane Resulullah'ın aklımıza gelen rejim cezası ile ilgili uygulaması var. İslam zina edenleri taşlayarak öldürür. Zina büyük bir suçtur, büyük bir cürümdür, doğru. Ama İslam taşlayarak öldürür tabirini kullanarak, onları taşlayarak yani acı çekerek öldürür tabirini kullanarak aslında insanların bu fiilden uzaklaşması için ıslah yöntemi ortaya koymuştur. Evet, taşlayarak öldürülür der ama 4 şahit ister. Hem de bu fiil, affedersiniz, yapılırken gören, tahmin eden değil, odadan çıkarken 2 kişiyi gören, 4 kişi değil kardeşler, veya iki tane şahit değil, bir bayanla bir erkeğin bu fiili yaparken onları direktman, yani bu fiil üzerinde yaparken, bayan kardeşlerim beni affetsin ama fıkıh konuşuyoruz, hepimizin bunu bilmesi lazım. Bu fiili bir erkekle bir kadının bu fiili yaparken 4 kişinin de bunları görmesi lazım. Şüphelendim, odadan çıktılar, üstlerini başlarını topluyorlardı, gene İslam kardeşler recmetmiyor. Peki şimdi anlatacağım ama hemen bugüne gelelim. Bugün neden bir zulüm sistemi var? Bugünkü sistem neden çökmeye başlıyor? Neden bugün hepimiz huzursuzlaşmaya başlıyoruz biliyor musunuz? Bugün bir kadın kocasını gidip mahkemeye şikayet ettiğinde mahkeme araştırmadan o kocayı evden uzaklaştırma cezası bile veriyor. Adamı tehdit ediyor. Sen bu kadına böyle yapmışsın. Yapmadım diyene kadar zaten hal başına geliyor. Kimse seni dinlemiyor. Veyahut da yolda giden bir kadın bana taciz ettiler dediği zaman mahkeme kadın haklarına o kadar önem veriyor ki hiç kimseyi dinlemeden, şahit getirilmesini arzu etmeden güya ıslah edecekler, kadına karşı şiddeti engelleyecekler. Alın bakın, siz bir zulüm işlediniz, toplum ne hale gelmeye başladı. Bu zulmün altında hepimiz kalacağız ama kardeşler. Hepimiz kurunun yanında hepimiz yanacağız. En azından huzurumuz kaçacak. Belki huzuru ilahiyede hesap veririz ama dünyada huzurumuz kaçacak. Ve kaçtı da şu an komşunuzun çocuğunu sevemez hale geldiniz. Allah muhafaza, biri oradan bir şey dese, taciz ediyor dese yandınız ve mahkemeler bunu sizi dinlemeden ceza olarak karşınıza çıkartırlar, topluma sizi rezil ederler. Bu mu adalet? Bu mu kalkınma? Bu mu ilerleyiş? Bu mu gelişme? Bu mu medeniyet? Vallahi bu zillet. Vallahi bu çirkeflik. İslam'dan başka her şey zillettir kardeşler, medeniyet değil, rezilliktir. İşte dedik ya, İslam taşlanarak öldürülür tabirini kullanır, insanların tüylerini diken diken eder ama 4 kişi arar kardeşler. İslam zina eden çok az kişiyi recmetmiştir ve kişilerin aslında kendi günahlarının ne kadar büyük olduklarını tefekkür edip buna tövbe etsinler diye bir ıslah yöntemi getirmiştir. Ama bugünün cazgırları çıkarlar meydana, mikrofonu ellerine geçirdiklerinde, hele bir de kamera varsa, İslam çağ dışıymış, İslam şöyleymiş böyleymiş, taşlayarak adam öldürüyormuş yaftalarını yapıştırmaya başlarlar. Kardeşler, Maiz radıyallahu anh geldi Resulullah.

Allah'a ters dönmemiş, sırt dönmemiş, sövmemiş. Ya ne olmuş canım? Biz zevkimizin kurbanı olduysak bizi taşlayacak mısınız? Dememiş, gitmiş Resulullah'a. Cezasının ne olduğunu bilmesine rağmen ya Resulallah beni temizle demiş. Efendimiz de ona ne demiş peki? Sen yaptın ha? Yaptın ha? Ey Ali, Osman, Ebu Bekir, Ömer gelin. Hadi taşlayalım şunu. Dememiş kardeşler. Ne olur buraları kaçırmayalım, iyi anlayalım. Islah eden bir peygamberden bahsediyoruz. Islah hareketinden bahsediyoruz. Ona yüzünü dönmüş ve eliyle hem de diliyle gitmesini söylemiş. Git sen yapmamışındır demiş. Git tövbe et demiş. Gitmiş. Sonra tekrar gelmiş. Vicdanı rahat etmemiş. Bu yükün altında ezilmiş, ezilmek ona daha ağır gelmiş. Taşlanmak bu duygu karşısında, bu günah karşısında bir Müslümana daha hafif gelmiş. Kardeşler ikinci sefer gene gelmiş. Üçüncü sefer gene gelmiş. Efendimiz git sen yapmamışındır demesine rağmen. Dördüncü sefer gelince artık Efendimiz diyecek bir şey bulamamış. Madem öyle. Çünkü dört şahit yerine geçmiş artık bu. Madem öyle git çocuğunu doğur gel demiş. 9 ayda öyle geçmiş kardeşler. Çocuğunu doğurmuş gelmiş. Demiş ki ya Resulallah doğurdum çocuğumu. Efendimiz dayanamamış. Fahri kainat duygu ve sevgide en üst seviyede olan o bizim örneğimiz ve önderimiz dayanamamış. Git demiş yavrunu emzir de gel. Yavrunu 2 sene emzir. Yavrunu ana sütünden mahrum etme. Git. Gitmiş. 2 sene sonra kardeşler gelmese Resulullah peşine düşmeyecek. Niye gelmedin demeyecek. Efendimiz onu cezalandırmamak için zaten tövbesi bu gidip gelmeleri onun tövbesi yerine geçiyordu. Ama o gene gelmiş. Demiş ki ya Resulallah çocuğumu 2 sene emzirdim. Gitmişler o mübareği bulsak şimdi ayaklarına ellerine kapanacağımız o insanı taşlamışlar ve döndüklerinde de sahabe efendilerimiz de olayın inceliğini anlayamamış ve demişler ki ya Resulallah onu köpekler gibi taşladık. Efendimiz ağlamaklı gözlerle onların gözlerinin içine bakarak vallahi demiş o öyle bir tövbe etti ki Rabbim onun tövbesini öyle kabul etti ki onun tövbesini bütün Medine'ye dağıtsaydınız herkes cennete girerdi öyle tövbe etti deyince hepsi utanmış mahcup olmuşlar. Evet nefsine uymuş bir zina işlemişti ama ondan sonra öyle bir nedamet duymuştu ki kendi 6-7 kere 4 kere gidiyor geliyor doğur diyor gene geliyor emzir diyor gene geliyor 6-7 kere gelince Resulullah Allah'ın hükmünü uygulamak için çaresiz bu sefer onu uyguluyor kardeşler. Şimdi Allah aşkına elinizi vicdanınıza mı koyacaksınız, kalbinize mi koyacaksınız, yoksa koyacak yer bulamayacak mısınız, oturacak yer bulamayacak mısınız bilmem ama Allah aşkına bu adalet başka nerede var kardeşler? Kişinin kendi şahitlendirilmesine bırakılan bir ceza yöntemi nerede var? Ve sonra diyeceksiniz ki İslam çağ dışı. İkinci bir Allah Subhanallah. İkinci bir zina olayı da kardeşler yaşanıyor ve bu da aynı sıralamalardan sonra taşlanması gerekiyor. Efendimiz kendisi gitmiyor, sahabesine onu cezayı uygulamak için onlara veriyor ve olay uygulanıyor, infaz gerçekleşiyor,
geri geldiklerinde onlar da övünerek diyorlar ki

0: Ya Resulallah, senin verdiğin görevi yerine getirmek için çok arzuluyduk. Ama biz taş atmaya başladığımızda onun canı yanmıştı. Canı yanmaya başladığında kaçmaya başlamıştı. Fakat biz ona müsaade etmedik. İçimizden biri taşı öyle bir salladı ki tam kafasına geldi, yere serdik. Ve o yerdeyken onu taşlamaya başladık. Taşladık, taşladık ta canı çıkana kadar ya Resulallah dediklerinde Efendimiz gözyaşlarına gene hakim olamamıştı. Ağlamış, ağlamış, gözyaşları sakalını ıslatmıştı. Ve o mübarek başını kaldırmış ve ağzından ancak şu kelimeler dökülüvermişti. Bıraksaydınız da, bıraksaydınız da kaçsaydı ya, tövbe etseydi ya, Allah onu affederdi. Neden bırakmadınız diyerek hıçkırıklar içerisinde ağlıyordu Efendimiz. Cezayı uygulamaya da uygulatmaya da Efendimizin çok razı olmadığını görüyoruz. Ama toplumun ıslahı için bu tehditlerin yapılması lazım. Bu tehditlerden sonra bütün şartlar yerine geldikten sonra da bu fiilin elbette uygulanması lazım ama peki bunu neden anlatmıyorlar bu topluma? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gözyaşları içerisinde karşıladığı bu manzara. Biz biliyoruz ki tarihte binlerce böyle yaşanmış vakıa var. Masum binlerce insanın canına kıyıldığı bu yönetimler tarafından. Hiçbiri de vicdanlarında en ufak bir sızlanma, en ufak bir hayıflanma olmadı. Çıkıp bir gün televizyon karşısında biz de şuna yanlış yapmışız, ey halkımız bizi affedin, Allah da bizi affetsin diye tövbe eden bir savcı, bir hakim görmedik, duymadık. Ama sakallarını ıslatana kadar ağlayan Resulullah. İşte bu ıslah yönetimidir kardeşler, ıslah biçimidir. İslam önce ıslah eder, tehdit eder. Ama tehdidi uygulamamak için de elinden ne geliyorsa yapar, tabir yerindeyse. Peki şimdi idam edeceğiz. Peki 8-9 yaşındaki çocukları, elbette bunu yapanları idam edeceğiz. Peki bu kız 14 yaşına gelince sokakta bir Avrupalı, bir Alman kızı gibi bütün vücudunu teşhir edip de sokakta gezince bu kız suçlu olmayacak mı? Gençlerinin aklının başından gitmesine sebep olan kıyafetler giyince bu kız suçlu olmayacak mı? Bu kızın anne babası suçlu olmayacak mı? Bu kızı yetiştiren öğretmenler suçlu olmayacak mı? Mini etek, özür dileyerek söylüyorum, mini etek modası, göbeği açık tişört modası, bunları oluşturanlar, bu modacılar idam olmayacak mı? Ve bunlara göz yuman yöneticiler idam olmayacak mı? Bunları konuşmayacağız mı? Eğer bunları konuşmayacaksak biz boş konuşuyoruz demektir. İlerideki kötü günlerin şimdiden hazırlıkçısı olmamız lazım. Allah sonumuzu hayretsin. Allah bizleri korusun, kollasın, mağfiret etsin. Ama biz şunu çok iyi biliyoruz. 1400 sene önce Resulullah geldiğinde bir cahiliye toplumu vardı. Gözünü kırpmadan adam kesen, diri diri kendi öz kız çocuğunu toprağa gömen cani, cellat, vahşi, hayvandan daha aşağı bir topluluk vardı. Ve bu topluluk bir peygamberle ve onun getirdiği ayetlerden oluşan bir kitapla değişti ve dünyanın örnek nesli oldu, önder nesli oldu, asr-ı saadeti oluşturduysa, işte bize de aynı peygamber, aynı kitap tekrardan yol göstermeli ve bizim ıslahımız için, değişimimiz için tekrar bizde de ihtiyaç duyulmalı kardeşler. Biz de aynı kitapla, aynı peygamberle değişeceğiz, bunu çok iyi bilmeliyiz. Aynı kitaba uymadığımız müddetçe ve aynı kitaba, aynı o sahabeler gibi uymadığımız müddetçe biz de değişemeyiz ve daha kötü günler bizi bekleyecek. Ki içki emri geldiğinde, kardeşler, içki emri geldiğinde, içki artık yasak diye bir münadi feryat ettiğinde Medine sokaklarına içkiler dökülmüştü. Evler içkilerle doluydu ama hepsi dökülmüştü. Ya bari bitene kadar içelim, ziyan olmasın, israf olmasın demediler. Günlerce Medine içki koktu. Yağmur yağdığı müddetçe topraktan tekrardan o içki kokusu üzümle karışmış, o içki kokuları Medine'yi sarıyordu. Onlar böyle itaat etmişlerdi. Semi'na ve ata'na diyenlerdi işte onlar. İşittik ve itaat ettik. Bugün bizler işitmiyoruz, kulağımızın üzerinize yatmışız ve duymuyoruz ve uygulamıyoruz. Rabbim bizleri affetsin, affı mağfiret etsin. Günleriniz, ömrünüz bereketli olsun. Bu kardeşinizi de dualarınızda unutmayınız. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.
1: Ahdine sadık kalanlar. Hazırlayan ve sunan Murat Sait Özdemir.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Haşr 9-10. Müslümanın duası. Onlardan önce bu yöreyi yurt edinmiş ve gönüllerine imanı yerleştirmiş olanlar arasındaki yoksullara da ganimetin bir kısmı verilecektir. Bir sığınak arayışı içinde kendilerine gelenlerin hepsini seven ve başkasına verilmiş olanlara karşı kalplerinde hiçbir haset olmayan, aksine kendileri yoksulluk içinde bulunsalar bile diğerlerini kendilerine tercih edenler. İşte böyleleri açgözlülükten korunanlardır. Onlardır mutluluğa ulaşacak olanlar. Onlardan sonra gelenler şöyle yalvarırlar:
2: Ey Rabbimiz! Bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. Ve imana ermiş olanlardan hiçbirine karşı kalplerimizde yersiz ve uygunsuz düşünce ve duygulara yer bırakma. Rabbimiz, sen çok şefkatli, çok merhametlisin.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.
1: Bu dava ki ilahidir, rahmettir. Sırat-ı müstakim istikamettir. Bu davanın mükafatı cennettir. Tuğli emele gem vuranlarındır. Tuğli emele gem vuranlarındır.

0: Onlar şimdiye kadar insanlara sadece vesvese veriyorlardı. Ama şu andan itibaren doğruca üzerimize gelecekler. Kötü ve çirkin olan ne varsa bize onlarla saldıracaklar. Bundan sonra insanlığa yapacakları her şey daha kötü ve daha korkunç olacak.
1: Çok büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Hepinizden çok dikkatli olmanızı istiyorum. Ancak bilin ki şeytanın hilesinin sizin imanınız karşısında etkisi yoktur. Gelin hep birlikte güçlü bir imana sahip olalım. Allah'ın rahmet kapıları iman eden kullarına daima açıktır.
2: Sizden takvanızı korumanızı, Allah'ın emirlerine uymanızı, onun Resulünün gösterdiği yoldan gitmenizi, şeytanın fitne ve fesadına karşı kendinizi daima sakınmanızı istiyoruz.
0: Takvalı olun ve Allah'ın peygamberine inanın. En iyi silahımız budur. Tek silahımız.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
4: Özel efem.
5: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
6: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
8: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 2459.
9: Adak ve akika kurbanlarınızı sizin adınıza Afrika'da kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Küçük baş 5500, koç 6500 liradır. İyi Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
10: Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları, 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
11: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
12: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Baş İskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
13: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
14: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
4: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 1515.
15: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
16: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
17: Reklamları dinlediniz.
18: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
19: Allah'a karşı yalan söyleyen ve doğru kendisine geldiği zaman onu yalan sayandan daha zalim kim olabilir? Kafirlerin yeri cehennem değil midir? Doğruyu getiren ve onu tasdik edene gelince işte onlar kötülükten korunan takva sahipleridir. Onlara Rablerinin yanında ne dilerlerse vardır. İşte bu iyilik yapanların mükafatıdır.

0: düşünen insanlar için.
1: Sevgili Peygamberimiz öyle buyuruyordu.

0: Benim çizgime uyan, benim sünnetimi tatbik eden, benim sünnetimi ihya eden, benim yolumu izleyen beni sevmiş olur. Beni seven cennette benimle beraber olur. Allah Resulü'nün sünnetini, Allah Resulü'nün yolunu, Allah Resulü'nün çizgisini diletmek isteyen genç kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketiyle selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekat.
1: Özel FM. Sessiz yığınların sesi.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Yeryüzünde de kesin inananlar için ibretler vardır. Nefislerinizde de birçok ayetler vardır. Görmüyor musunuz? Gökyüzünde de rızkınız ve o vaad olunduğunuz var. İşte o gökyüzünün ve yeryüzünün Rabbine yemin olsun ki bu vaad olunan sizin konuşmanız gibi bir gerçektir. Zariyat 20 21 22 23.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel FM.
4: Özel FM.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Furkan 64-66. Müminlerin duası. Ve onlar ki gece boyunca Rablerini secdeye varıp kıyama durarak anarlar. Yine onlar şöyle derler:
2: cehennem azabını bizden uzaklaştır. Doğrusu onun azabı pek korkunç, pek dehşetlidir. Orası cidden ne kötü bir uğrak, ne kötü bir konaktır.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
3: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
4: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
5: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
6: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da aynalı erik 54.99, Çengelköy salatalık 39.99, kıvırcık 24.95. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
7: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
8: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
9: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
10: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacıbabalokumları.com.
11: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
12: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa.
13: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
14: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
1: Reklamları dinlediniz.
15: Saat 15.
16: 15.
15: Özel FM hayırlı günler diler.
1: Özel FM.
17: www.ozelfm.net. Ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Edep Dersleri programıyla İbrahim Cücük sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala seyyidina Muhammedin ala alihi ve sahbi ecmaîn. Cenab-ı Hak sohbetimizi feyizli, bereketli, istifadeli kılsın. Konumuz kurtuluş. Elbette kurtulmak ister herkes. Ama neden? Önemli olan bu. Bulunduğu halden

O onun gönderdi Resulü. Öyleyse biz yani kitaba ve Resulünün sünnetine müracaat edeceğiz. Kur'an'a bütün toplum toplusuna topuna birden baktığımız zaman İmam Şafii'nin şu sözünü insan hatıra getiriyor. Eğer Kur'an inmeseydi sadece Asr suresi inseydi Kur'an'ın demek istediğine yeterdi. Nedir o? Estağfirullah, bismillah. Vel asr innel insane lefî husr illellezîne âmenu ve salihat ve tevâsav bil hak ve tevâsav bis sabr. Sadakallahül azim. Asra yemin ederim ki, yemin olsun ki insan gerçekten ziyan içindedir, zarar içindedir. Bundan ancak iman edip salih amel işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler müstesnadır. Önce asrı yemin etti Rabbimiz. Neden? Asır, zaman, kamil asır, ikindi vakti gibi manalara gelir. Demek ki zaman malum ve kamil asır olan Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın, evet, onun asrı önemlidir ki yemin edildi. Yemin eden her şeyi bilen, hem de en iyi ve en isabetli bilen Allah Teala'dır. Yemin edilen zaman ve Hazreti Peygamber'in asrı neden önemlidir? Sonsuz cennet ömrü bu sonlu ömürde gizli. Sonlu ömrü kazanan sonsuzu kazanabilir. Öyleyse bu sonlu ömrü sonsuzu kazanan, içinde barındıran bu sonlu ömrü nasıl değerlendireceğiz? Demek ki çok önemli, zamanı değerlendirmek lazım. Sonra Peygamber aleyhisselamın asrına da bir yemin var, bir mana, kamil asır. Kamil asır, kamilin asrıdır. En kamil kim? Cenab-ı Hak'tan özel yetiştirdiği Peygamberimiz Efendimiz. Bütün peygamberlerin özellikleri donatılmış bir peygamber. Sonsuz zaman bu sonlu zamanla kazanılmaktadır. Bu sonlu zaman nasıl kazanılacaktır? Zamanın kıymetini bilmekle, kıymetli işler yapmakla, sonunda imanla ölmekle, en güzel kıymetlendireni örnek almakla kazanılır. Zamanın kıymetini bilen zamanı planlar. Çünkü Müslüman Allah'ın ahlakıyla ahlaklanan kimsedir. Allah'ın ahlakı kader, yani plan yapmaktır. Müslüman için Rabbimiz kurtuluş için şu emri vermiştir. Sa'udu billah. Ya eyyühellezine amenürke'u vescudu ve'abudu rabbekum veferun hayla'alekum tuflihun. Ey iman edenler, rükû edin, secde edin, Rabbinize kulluk edin ve hayır işleyiniz ki kurtuluşa eresiniz. Hakka karşı kulluk, başında namaz gelir. Evet, iman olmadan namazın da bir makbuliyeti yoktur. Amelin de ahlakın da bir değeri yoktur. Önce iman. Tabi imanlı kimse için namazın bir değeri vardır. Münafıkların niye namazı kıymetli değil, niye makbul değil? Çünkü iman yok. Evet, başında imandan sonra da namaz gelir, kurtulur. Halka karşı görev de hayır yapmaktır. Herkes kurtulabileceğini umduğu bir hayır yapmalı. Gücü ve kabiliyeti nispetinde. Her gün sadaka olabilecek hayırlar, iyilikler, güzellikler yapmalıdır. İnsanın 360 kadar mafsalına karşılık sadakalar gerekir. Hadiste Efendimiz buyurur ki, kişinin 360 kadar mafsalı vardır. Her biri bir sadaka vermek gerekir. La ilahe illallah bir sadakadır. Efendim, Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber birer sadakadır. Her gün kuşluk vaktinde iki rekat kuşluk namazı kılmak bu 360 sadakaya denktir buyuruyor. Elbette ki kurtulacağımızı umduğumuz bir hayır yapmalıyız. En büyük hayır imana vesile olmaktır. İmanlı kimselerin devamına ve kemale ermelerine, imanda kemal ermelerine vesile olmaktır. Elbette ki maddi hayatlarında da faydalı olursak manevi hayatlarına vesile olabiliriz hayır adına. Hakka kulluk, halka insanlık yapabilmek için ömrü, zamanı planlamak gerekir. Mümin adeti Allah'ın adetidir. Mümin daima Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmaya dikkat etmelidir. Allah'ın Celle Celaluhu ilk yarattığı, bize göre ilk yaptığı kaderi tespit için, yani planı yapmak için kalemi yaratmıştır. Bu konuda Resul-i Ekrem aleyhisselam
İnne evvele ma

0: خلق الله القلم فقال اكتب فقال ما اكتب قال اكتب القدر ما كان وما هو كائن الى الابد Şüphesiz Allah'ın yarattığı şeyin ilki kalemdir. Allah Teala kaleme yaz buyurdu. Kalem ne yazayım dedi. Allah Teala kaderi yaz. Olanı ve ebede dek olacak her şeyi yaz buyurdu. Diğer hadiste de Allah'ın gökleri ve yerleri yani kainatı yaratmadan 50 bin sene önce yaratılacak her şeyin planını tespit edip planladığını belirtmiştir. Tabii ki bu çok önceden, ezelden takdir edildi, plan yapıldığını ifade içindir. Zaman, hayatın, ömrün kendisidir. Ana sermaye zamandır. İşte bu sermayenin kıymetini bilmek gerekir. Zamanı kıymetlendirmek, kıymetli işler yapmakla olur. Dünyadaki planlar yapılırken, insanın dünyadaki konumuna göre yapılmalıdır. İnsanın dünyadaki konumu yolcudur. Bu yolcunun dünyada kalacağı miktar bir yolcunun konaklama miktarı kadardır. Bu konaklama miktarında da ebedi alem olan cennet kazanılacaktır. Bu kısa zamanı bereketli ve faydalı kılabilmek için planlamak gerekir. Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma şöyle demiş. Resulullah aleyhisselatü vesselam benim omuzumu tuttu ve bana kün fid dünya kennike garib ev abir sebil. Dünyada tıpkı bir garip hatta bir yolcu gibi ol davran buyurdu. Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma şöyle dermiş. Akşama kavuştuğunda sabahı bekleme. Hemen yürü. Zamanım yok deme durma. Sabaha çıktığında da akşamı bekleme. Nasıl olsa daha gençsin. Hele vakit var deme. Ağzını ayırma. Sağlıklı günlerinde hastalanacağın vakit için hayatın boyunca da öleceğin zaman için tedbir al. Her an ölüm gelebilir düşüncesiyle vasiyetini yanında yazılı taşımalıdır. Bu konuda da Hazreti Peygamber aleyhisselam efendim şöyle buyurmuş. Ma hakkum ri'in muslimin lehu şeyun yusi fihi yebitu leyleteyn illa vasiyetuhu mektubetun ande. Vasiyet etmeye değer bir şey bulunan Müslümanın vasiyeti yanında yazılı olmadan İki gece geçirmesi doğru değildir. Müslüm'ün bir vayetinde üç gece geçirmesi şeklindedir. Abdullah bin Ömer radıyallahu şöyle demiş. Resulullah aleyhisselamın bu sözünü duyduğumdan beri yanımda vasiyetim olmadan bir gece bile geçirmedim. Şu kadar Allah'a karşı borcun var. Şu kadar namazım var. Hepsini yaz. Şu kadar zekat borcum var. Şu kadar vereceğim var. Şu kadar insanın kalbini kırdım. Şu kadar insanın gıybetini yaptım. Bunlar da hep hak. Bunlar hep tespit edilmeli. Ve helallaşmaya gidilmeli. Evet. Borçlar ne? Hak ve halkla ilgili olanlardır. Hazreti Peygamber aleyhisselam vesselam Badiru bil amal seb'an hel tentadirune illa fakren münsiyen ev ginen mut'iyen ev maraden müfsiden ev heremen müfenniden ev mevten mücihizen اود الدجال فالشر غائب ينتظر او الساعه في الساعه اذهب امر 7 şey gelip çatmadan iyi işler yapmaya bakın yoksa siz insana görevlerini unutturan fakirlikten azdıran zenginlikten halsiz bırakan hastalıktan bunaklaştıran ihtiyarlıktan gelmesi beklenen şeylerin en fenası deccaldan belası daha büyük ve daha acı olan kıyametten başka bir şey mi gözlüyorsunuz? Ölümü daima hatırda tutmak ve daima da anmak gerekir. Zira ölümü düşünen gideceği yere göre hayatını tanzim eder. Bununla ilgili Hazreti Muhammed aleyhisselam ekseru min zikri hadimin lezzat yani el mevt lezzetleri, zevkleri bıçak gibi kesen ölümü çok hatırlayınız buyurmuştur. Her gün namazda 40 kere meleki yevmiddin hesap gününün sahibi, ceza gününün sahibi her an ölüm gelebilir. Ölümden sonra da hem de kabirde başlıyor hesap. Tabi esas hesap ahirette. Dünyadaki hesap elbette ki öldükten sonra hemen kabirde başlıyor. Hesabı düşünen elbette ki hayatını tanzim eder. Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma şöyle anlatıyor. Ensardan bir adam gelip selam verdi. Ve ya Resulallah, eyyül mümin aftal. Müminlerin ya Resulallah hangisi daha faziletlidir? Hangi mümin daha faziletlidir? Diye sordu Peygamber. Ahsenhum hulukan. Ahlakı en iyi olan mümindir buyurdu. Sübhanallah. Demek ki gerçekten kıyamet günü bakacak ki namazı var, orucu var, haccı var, zekatı var. Ancak ahlakı çirkin, ahlakı kötü. Ona buna zulmetmiş, hakaret etmiş, kalbini kırmış, zulmetmiş, kötülük etmiş. Ne olacak? Kıyamet günü herkes ondan alacağını alacak. Sevapları elden gidecek, bir de onların yerine cehenneme gidecek. İşte iflas. İyi ahlak gibi hakikaten iman alameti iyi ahlaktır. İmanın kemali ahlakın kemaliyle orantılıdır Efendimiz. Yine soruyor o zat. Evet ya Resulallah, hangi mümin daha zeki? Eyyül mümine ekkiyes. Hangi mümin daha zekidir? Peygamberin buyurdu ki ekseruhum lil mevti zikren ahsenuhum lima ba'dahu istiladen üleykel ekyas. Ölümü en çok hatırlayıp ölümden sonrası için en iyi hazırlık yapanlar zeki adamlardır buyurdu. Yarın öleceksin dense şaşırırız. Ama bir hafta ömrünüz var dense bir hafta epey bir şeyle sıkıştırırız. İşte hep bir hafta ömrümüz kaldı diye davranmak lazım. Her yaşta ölen var değil mi? Var. Ne demek? Hepimiz ölecek yaştayız. Öyleyse ona göre davranalım. Hiç ölmeyecekmişiz gibi. Hakikaten bir tarafı imtihan, bir tarafı da rahatlık, insan ölümünü bilmemesi. 1000 sene ömrümüz olsa her gün ölürüz. Niye? Askerdeki adam gibi sayarız. 999 sene 364 gün kaldı diye başlarız. 363 gün kaldı. Hep böyle. Evet. Ölümü hatırlamak insana dünyayı terk ettirmemeli. Dünyanın ahireti engel olmasını terk ettirmelidir. Engeli terk etmeli değil mi? Ölümü hatırlamanın en azından şu 3 faydası vardır. Hemen tövbe eder, dünya tamahkarlığını terk eder ve dünya için kimseyle kavga etmez. İnsan ölecek olduğunu bilse kimin gönlünü kırar ki? Kime kötülük eder ki? Kimin hakkını yer ki? Eksiğini bırakır mı? Allah'a karşı, hakka karşı, halka karşı görevini terk eder mi? Ölümü düşünen bir adam. Mümin her gün gerçek istikbal için esas istikbal olan ahireti düşünmeli. Azık hazırlığında olmalıdır. Bu durumu bizzat Allah Teala şöyle emretmektedir. Sa'udu billah bismillah. Ya eyyühellezine amenüttekullah vel tenzur nefsüm ma kaddemet ligat vettekullah innallaha habirun bime ta'melun. Sadakallahu razim. Ey iman edenler, Allah'tan korkun ve herkes yarına, ahirete ne hazırladığına baksın. Allah'tan korkun. Çünkü Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Bu ayet insanın dünyada dünya için değil, ahiret için var edildiğini ve ahirete yatırım için görevli olduğunu ortaya koymakta. Bugün yarın içindir. Bugün de yarın kazanılıyorsa bugün değerlendirilmiş olur. Onun için denmiş ki dünü öğren, bugünü yaşa, yarına ümit et. Yarını ümitli olmak için bugün doğru yaşamak lazım. Dünden ibret alacağız. Nerede hata ettim? Hatayı öğretmem bileyim. Bir de hata etmeyeyim. Nerede bir güzel yaptım? Daha güzelini yapayım ki bugün kazanmış olacağım ki yarın bugün de kazanılıyor çünkü. Evet. Yolcu olduğunu idrak eden yoldaki yolcunun hedefinin ahiret olması kaçınılmazdır. Hem ahirete mani olan dünyaya önem vermemek hem de ölüme hazırlıklı olmak lazımdır. Yine burada belki söylemişimdir. Birisi dedi ki, bir bölge müdürüydü. Hacca gidiyorum hocam dedi. Dedim ki Kabe'yi gör görmez ne isteyeceğim? Dünya isteyeceğim dedi. Allah Allah. Dedim ben sana bir dua öğreteyim, onu yap. Söyle bakayım işime gelirse dedi. Allah Allah. Dedim ki Kabe'yi görü görmez ya Rabbi cennete kazandıran dünyayı nasip etti. Ha bu olur dedi. Yani dünya var ya içinde. Halbuki ben onu avladım. Cenneti kazandıran dünya dünyadan değil ahiretten sayılır. Çünkü alet neye alet olursa onun hükmünü alır. Cenneti kazandırırsa dünya cennetten kıymetli olur. Çünkü dünya sermaye. Cennet kar. Kar mı üstün sermaye mi? Sermaye olmadan kar olur mu? Demek ki dünya ömrüyle sonsuz ömür kazanılacak. Dünya ahlakıyla, dünya ömrüyle, dünyadaki güzel ahlaklarla, güzel işlerle, güzel eserlerle, başarılarla, iyiliklerle herhalde sonsuz kazanılacak. Onun için dünya çok kıymetli. Dünya zaten iki zıt maniye geliyor. Birbirine zıt. Hakikaten Cenab-ı Hak Arapçayı zirveye ulaştırmış. Sonra zirve dini o zirve dille göndermiş. Dünya iki zıt maniye geliyor. Nasıl? Denaat kökünden gelince dünya en alçak demektir. Allah'ın rızasını kaybettirirse bu dünya, cenneti kaybettirirse en alçak demek bu dünya. İnsanı en alçak hale getirir. Bir de dünyanın kökünden gelirse dünyanın yakınlık demek, dünya en yakın demektir. Allah'ın rızasını kazandırırsa dünya, cenneti kazandırırsa dünya en yakın demek, insanı da bu dünya Allah'a en yakın hale getirir. Evet, niyet ne kadar önemli, hedef ne kadar önemli, o hedefe, o niyetle, o güzel ameller ne kadar önemli. Evet, demek ki yolcu olduğumuzu idrak edeceğiz. İdrak çok farklı bir şey. Bilmekle idrak çok farklı. Gazali der ki, duvar çatlar ilimdir, çatırdan idraktır, yıkılır haldir der. Demek ki biz ilişkin idrakinde değiliz. Biliyoruz, zahir bilizin hakikatine yönelmiyoruz. Gerçek bilgi değildir. Pekala, plan yapmak lazım dedik. Planda olması gereken şeyler ne? Dedik ya, Allah'ın ahlakıyla ahlaklanırsak başarılı oluruz. Allah'ın ahlakı Celle Celaluhu ne? Kader. Kader plan demek. Cenab-ı Hak'tan önce plan yapmış. Ezelden bütün olacak şeylerin hepsinin planını kaderde tespit etmiş. Levh-i Mahfuz'da tespit etmiş. Biz de planda ne yapmalıyız? Birincisi, ilimden her gün nasiplenme gayret etmek. Niye? Çünkü Cenab-ı Hak Teala çok yapın diye gördüğümüz bir zikirle ilgili de ilimle ilgili. Allah'a çok zikredin diye ayet var. Bir de ilimle ilgili. Sonra bile vakul Rabbi zidni ilma. De ki ey Rabbim benim ilmimi artır. Her gün ilerlemek için ilimde ilerlemek lazım. Düne göre bugün ileride olmak nasıl olur? Bugün düne göre bir şey daha öğrenmekle ilerlemek olur. Bugün 100 rekat, yarın 102 rekat kılamazsın ki. Bugün 12 saat, yarın 13 saat, ya 24 saat, 25 saat çalışamazsın ki yarın. Demek ki her gün düne göre bugün bir şey öğrenirsek dünden üstün olmuş oluruz. Onun için denmiş ki önemli olan başkasından üstün olmak değil, dünden üstün olmaktır. Öyleyse bugün düne göre eğer üstünsek, ilerideysek ilerideyiz. Bugün düne göre eşit olsa bile zarardasın. Men isteva yevme fehu mağbunun. Resul-i Ekrem aleyhisselam iki gün eşit geçen aldanmıştır buyuruyor. Onun için beşikten mezara kadar ilim arayın denmiş. Tabi bu hadis değil bu. Hep hadis bilinir ama hadis değil. Ne demek? İnsanın tabii ki beşik dediğimiz zaman beşiğe yakın. Ne demek? Sen biraz idrak sahibi oldun mu? 6-7 yaşına geldin mi? Oradan başla. Hatta hakikaten çocukken bile insan bir şey öğreniyor. 3 yaşındayken bir şey öğreniyor. 4 yaşındayken hafız olan var. 6 yaşındayken hafız olan çok. 9 yaşında zaten çok. Evet. Maddi manevi ilerlemenin şartı önce ilimde ilerlemektir. Herkes önce kendisinin konumuna göre ilimde nasiplenmelidir. Alim ise her gün ilim öğrenecek ve ilim öğretecek. Talebe ise belli seviyeye kadar sadece almalı, sonra kontrollü bir şekilde vermeye dikkat etmelidir. Dinleyen ise ilmi, niyeti, ameli, eseri sağlam bir cemaat bulmalı ve ilim halkasında olmalı. Ayrıca ilimden kontrollü bir şekilde istifade etmelidir. Hangi ilim? Faydalı ilim. Faydalı ilim ne? Bize lazım olan ilim. Hazreti Ömer ne güzel diyor radıyallahu anh. Mesul olduğun şeyle meşgul ol der. Demek ki bizim öğreneceğimiz şey mesuliyetimizle ilgili olmalıdır. Bir insan sorumlu olduklarını öğrenmezse sorumlu olduğunu öğrenmeye engel olur o hali. Evet. Dinleyenlere ilimle ilgili önce hummalı bir çalışma olmalıdır. 3-5-7 günlük eğitim kampı gibi. Sonra haftalık derslerde bulunma, günlük ders yapmak. Bir seferinde 1984 hatırlıyorum. Ümraniye'ye gelmiştim. Bir evde misafiriz. Hemen önümüze bir çocuk, ilkokul 5'e gidiyormuş çocuk. Önüme bir kitap koydu. Baktım kitap Riyaz-ı Salihin tercümesi var, metni de var. Bu ne dedim? Dedi biz her gün 3 tane hadis okuyoruz buradan dedi. okuduk. Biraz demek ki boş konuşuyorduk herhalde. Çocuk önümüze koydu ki hem vazifemizi yapalım hem de boş konuşmayın der gibi. Çok güzel bize bir ders verdi çocuk. Okuduk, bir feyiz, bir bereket. Hoş oldu hakikaten. Akşam değerlendirdik. İşte her gün ilimden nasiplenmek, bize faydalı olan ilimden nasiplenmek. Akide ile ilgili, ehlisin akidesiyle ilgili, ahlakla ilgili, amelle ilgili, fıkıhla ilgili değil mi? Bizi ışık tutacak. Görevlerimizi yerine getirecek. Görevlerini sağlıklı öğretecek ilim. Zamanı nerede ve niçin harcadığımız önemlidir. Harcadığımız zamanı sorguya çekildiğimiz zaman hesabını verebilmeliyiz. Hazreti Peygamber aleyhisselam şöyle buyurmuş. La tezulu kadama abdin yevmel kıyame hatta yüs'ele an umurihi fîme efnahu ve an ilmihi fîme faal ve an malihi min eyni ektesebehu ve fîme enfakahu ve an cismi fîme eblahu. Hiçbir kul kıyamet gününde ömrünü nerede tükettiğinden, ilmiyle ne amel işlediğinden, malını nereden kazanıp nereye harcadığından, vücudunu nerede yıprattığından sorguya çekilmedikçe kulun iki ayağı bastığı yerden kıpırdayamaz. Demek ki hesaba çekileceğiz. Ömrünü nerede harcadık, nerede tükettik biz? Değil mi? Gençliği nerede yıprattık? Ne öğrendik, ne amel işledik? Nereden kazandık, nereye harcadık? Ben helal yola kazanmam, dilediğimi harcarım diyemezsin. Helala harcarsın. Helaldan kazanacaksın, helal harcayacaksın. Vücudu nerede yıprattı? Bütün bunlardan hesabı çekilir. Hesabı düşünen adam ona göre davranır. Zamanı harcarken nefsinin arzusuna ne kadar, Allah'tan rızasına, arzusuna ne kadar harcadığımızı daima göz önüne almalıyız. Planda sağlığımıza, ilme, işe, aileye, tebliğe, akrabaya ve dostlara vakit ayırmalıyız. Belki tebliği en sona koymalıydık bir yönden. Niye? Çünkü öncelik sağlık dedik. Hakikaten iki türlü sağlık var. Bir maddi sağlık, bir manevi sağlık. Çok önemli. Ayet-i kerimede Cenab-ı Hak Teala nimetlerden sayarken son bile ve esma aleyküm ni'amehu zahireten ve batine. Size gizli ve açık, zahir batın nimetleri bol bol döktüğünü görmediniz mi? Zahir nimetlerin en üstünü sağlık, batın nimetlerin en üstünü iman. Demek ki imanı korumak için, kemale erdirmek için çalışacağız. Sağlığı da koruyacağız. Hasta oldun ve namazdın bile hasta olur. Vücut emanettir. Emanete riayet etmek gerekiyor. Emanete hıyanet değil, münafıklık alametlerindendir. Bu vücut emanetine dikkat etmemiz gerekiyor. Onun için sağlığımızı koruyacağız. Niye? Sağlıklı ibadet yapalım. Sağlıklı faydalı olalım. Sağlıklı insan güzel işler yapsın, ilim öğrensin. Sonra ilme dedik. Niye? Niye ilim? Çünkü hakikaten lehinde aleyhinde olanı bir Müslümanın bilmesi lazım. Farzları bilmek farz. Haramları bilmek farz, korunmak için. Önce itikatla ilgili helalı haramı bilmek farzdır. Sonra ibadetle, ahlakla, muameletle ilgili helalı haram bilmek lazım ki dostunu düşmanla tanıyacak ki dostuna düşman olmasın, düşmanına dost olmasın. Helalı bilecek haram demesin. Haram bilecek ki helal demesin. Onun için itikadi, ahlaki, ibadetle ilgili, ahlak, muameletle ilgili helalı haramı bileceğiz. Evet. İşe niye? Çoluk çocuğunuzunu kazanmak bize farz kılınmış. O farzı yerine getirmek de farzdır. Ama o farz diğer farzlara engel olmayacak tabii ki. Aileye vakit ayıracağız. Aileye vakit ayırmak, huzura vakit ayırmak demektir. Çünkü gerçekten aile sağlam olursa o fertler de sağlam olur. Fert sağlam oldu mu toplum da sağlam olur. Çünkü bina gibi, binanın sağlamlığı tuğlaların değil mi? Sağlamlığa bağlı. Tuğla sağlam olmazsa bina çöker değil mi? Ama tuğlan sağlam, tuğlan piştiği ocağın sağlam. Aile ocağı da fert tuğlaların pişiren bir ocak. Onun için aileye vakit ayıracağız. Huzura vakit ayırmak demektir diyoruz. Sonra akraba ve dostlara vakit ayıracağız. Tebliğe. Biz eğer sağlığımız yerinde olursa, sahih ilim öğrenmişsek, işimizde başarılı olursak, ailede huzurlu olursak, akrabalarımıza, dostlarımıza evet faydalı olabilirsek, ondan sonra tebliğimizin sözü geçer, tebliğ başarılı olur. Evet, sonu kazanmak diyoruz. Sonu kazanmak iman ile ölmek. İmanla ölebilmek için hayat boyu imanlı olmak ve imanın gereği olan salih amel işlemek, hakkı ve sabrı da tavsiye etmektedir. zaten asr süresine kasıt neydi? Demi zamanı değerlendirmek, değerli işte yapmak dedik. Yani iman, salih amel bir yarısı. Hakkı tavsiye, sabrı tavsiye diğer yarısı çünkü. İmanlı olmak hava gibi. Salih ameller, hakkı ve sabrı tavsiye etmek de gıda gibidir. Öncelikle temiz havaya, sonra gıdaya ihtiyaç vardır. Değil mi? İmanı korumak ve kemale erdirmek için ilim, salih amel, zikir ve fikir yani tefekkür gereklidir. İlim ilk farz iman. Farzdan önce farz ilimdir. İlk farz iman diyoruz. Farzdan önce farz ilim. Ne kadar önemli değil mi? Farzları bilmek farzdır. Amel etmek için. Haramları bilmek farzı sakınmak için. Hatta Hazreti Ali radıyallahu anh der ki Araftu şer la lişşerli tavakki ve men lemme ya'rafe şer yaka'fih. Şerri öğrendim. Şer için değil. Şerden korunmak için. Kim şerri bilmezse şerre düşer. Şerri de bilmek. Tabii ki ömür boyu şer öğrensen hayır ulaşamazsın da. Ama önce hayrı bilmek lazım. Bir insan ömür boyu batıl öğrense hakkı ulaşamaz. Ama hakkı öğrendi mi dışındakinin batıl olduğunu öğrenmek kolay. Ama elbette ki ne batıl öğreneceğiz. Ama önce hakkı öğreneceğiz. Önce hayır öğreneceğiz gibi. Amelin başında kalbin ameli gelir. Kalbin de ilk ameli iman ve ihlastır. Neleri bilmek gerekir? İman ve amel konularını bilmek gerekir dedik. İlmin kıymetini bilmek lazım önce. İlim çok kıymetli. Evet, ya Ebu Zer, Hazreti Peygamber aleyhisselam vesselam Ebu Zer'i ifade ediyor ki ya Ebu Zer le entagdüve fetealleme fetealleme ayeten min kitabille khayrin leke min entusalliye mi'ete rek'a ve le entagdüve fetealleme baben minel ilm amile bihi evlem yu'mel khayrin min entusalliye elfe rek'a. Ey Ebu Zer, sabahleyin evinden çıkıp Kur'an'dan bir ayet öğrenmen senin için 100 rekat nafile namaz kılmandan daha hayırlıdır. Yine sabahleyin evinden çıkıp mükellefin ameliyle ilgili olan veya olmayan ilimden bir babı öğrenmen senin için 1000 rekat nafile namazdan daha hayırlıdır. İbn-i Mace mukaddimede geçiyor bu hadis. Müslim'de geçen bir hadiste insan öldüğü vakit bütün amelleri ondan kesilir. Yalnız üç şeyden dolayı kesilmez. Sadaka-i cariye, yani devam eden sadaka, faydalanan ilim ve kendisine dua eden salih evlat. Evet. İbn-i Mesud radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah aleyhisselam şöyle buyurdu. Kim Allah'ın kitabından, Kur'an-ı Kerim'den bir harf okursa onun için bir iyilik sevabı vardır. Her bir iyiliğin karşılığı da 10 sevaptır. Ben elif, lam, mim bir harftir demiyorum. Bilakis elif bir harftir, lam bir harftir, mim de bir harftir buyuruyor. Evet, bu da Tirmizi'de Fezal-ı Kur'an'da geçen bir hadis. İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Resulullah aleyhisselam şöyle buyurdu. Kalbinde Kur'an'dan bir miktar bulunmayan kimse harap bir ev gibidir. Ne kadar Kur'an'dan kalbinde, kafanda, aklında varsa o kadar değerden yüklüsün demektir. Değeri yok, sende de değer yok demektir. En üstün değer, ilim değeri. Hangi ilim? İlmin de kaynağı Cenab-ı Hak. Cenab-ı Hakk'ın bize gönderdiği ilim de Kur'an-ı Kerim. Ve onun fiili beyanı, sözlü beyanı, efendim, hadisi şeriflerdir. Evet, yani sünneti sayhadır, sünnettir. Osman bin Affan radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah aleyhisselam şöyle buyurdu. Sizin en hayırlılarınız Kur'an ilimlerini öğrenen ve öğretenlerinizdir. Bak şimdi. Bu hadisi şerif hayrukum min taallimul Kur'an ve allemehu. Sizin hayırlınız Kur'an'ı öğrenen, öğreten. Hep böyle tercüme ediliyor. Yani yüzünden okuyan, yüzünden efendim başkasına okutan gibi. Halbuki talim ve taallüm geçiyor hadiste. Kur'an ilimlerini öğrenen, Kur'an ilimlerini öğreten demektir. Evet, biz Kur'an ilimlerini öğreneceğiz. Yüzünden okumak, hafız olsun veya olmasın, sadece yüzünden okumak, içine girmemek, manasına aşina olmaya dikkat etmemek, onun tefsirine bakmamak neye benziyor? İçi bal dolu cam kavanozu dışından yalamaya benzer. Ali bin Ebi Talip radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah aleyhisselam şöyle buyurdu. kim Kur'an'ı okur ve onu güzelce ezberler, helalını helal, haramını haram kabul ederse Allah bu sayede o kimseyi cennetine sokar. O kişi de kendi ailesinden hepsi cehenneme hak etmiş 10 kişiye şefaat eder. Tirmizi'de Ahmet bin Hanbel'in Müsned'inde geçen bir hadisi şerif. Kur'an-ı Kerim bütün insanlığın dünya ve ahiret mutluluğunu hedef edinmektedir. Bu dünyadan maksat ebedi cenneti kazanmaktır. Cennete gidebilmek için dünya hayatını Kur'an'a göre yaşamak. Yani Kur'an'ın helalini helal, haramını haram kabul edip hayatı buna göre düzenlemek gerekir. İşte bundan dolayı her gün Kur'an-ı Kerim'in ilminden ve feyzinden her gün istifade edilmelidir. Manası da kavranarak okunursa kişinin imanının kemali artar, ameline de tesir eder. İşte ayet-i kerim sallallahu aleyhi ve sellem innemel mu'minunellezine izâ zükirallahu vecilet kulubuhum ve izâ tület aleyhim âyâtuhu zâdet min imâne ve alâ rabbim yetevekkelun sadakallahu aleyhim. Gerçek müminler o kişilerdir ki Allah anıldığı zaman yürekleri titrer. Allah'ın ayetleri okunduğunda bu ayetler onların imanlarını pekiştirir de sadece Rablerine güvenip dayanırlar. Evet. Bir kimsenin güzel bir sözü, sana ilim öğreten arkadaş her karşılaştığında eline bir altın veren arkadaştan daha faydalıdır. Evet. Altını harcarsın, biter. İlim harcandıkça artar. Hangi ilim? Faydalı ilim, lazım olan ilim. Halimizi, konumumuzu bilmek. İnsan önce ölçü bilmeli ki kendi durumunu anlayabilsin. Konumumuzu bilirsek konumuza göre hareket ederiz. İnsanlardan önce biz bizi tanımamız gerekir. Herkes bulunduğu makamın önemini bilmesi gerekir. İnsanın makamı nedir? Kişi olarak insanların makamı diğer yaratıklara göre bir reis-i cumhurun, bir Genelkurmay Başkanı'nın veya Resul Cumhur'un diyelim insanlar üzerindeki mevkii gibidir. Bir insan diğer yaratıklara öyle bir mevkiye sahiptir. Her hareketi Resul Cumhur'a tespit ediliyor. Bizim de her sözümüz, her fiilimiz tespit ediliyor. Böyle bilsek iyi şeyler tespit ettiririz. Yani iyi şeyler yaparız. Sonra hedefimizi ve yolumuzu bilmek. Hedefi olanın hedefe ulaşmanın yolunu da bilmesi muhakkak. İnsanların hedefleri kendilerini ele verir. İnsanın değeri, Mevlana demiş ki insanın değeri arada şeydir demiş. Neyi hedef ediniyorsa insanın değeri de o kadardır. İnsan nihai hedefi kendisinden üstün olması gerekir. Ara hedefler de neyi hedefe ulaştırırsa, neyi hedeften sayılır, yoksa engelden sayılır. İnsan dünyadan üstün, cennetten de üstün değil mi? Niye? Cennet de dünya insanın hizmetçisi. Demek ki insanın gayesi hizmetçisi olmamalı. Hizmet ettiren Allah olmalıdır. O zaman ne olur? Bütün hayatını ona göre düzenler. Bütün hayatını ona göre düzenler değil mi? Hedefi üstün olanın gayreti de üstün olur. Hedefi ulvi olanın insanın ahlakı da ulvileşir. Kendi ulvileşir. Etrafına nur saçar adet. Işık saçar. Başarı saçar. İyilik saçar. Dördüncüsü prensip ve ilkelerimizi bilmek. Bizim şahsi prensibimizle kurumun prensibi aynileşirse başarı hasıl olur. Kendi ailenle ilgili, çalıştığın işle ilgili prensiplerin aynıleşirse her yerde aynı. Niye? Müslümana Müslümanca bakış yakışır, Müslümanca hareket yakışır, Müslümanca eser yakışır. Evet, prensip ilkelerimizi bilmek gerekir. Görev ve sorumluluklarımızı bilmek. Bilmekle direkt çok farklıdır. Az önce de söyledim. Önce bilme olur ve gereğiyle de amel ederse idrak hasıl olur. Demek ki ilmin gereğiyle amel edilmesi de hasıl olmaz. Hem de takvaya riayet edilirse basiret de hasıl olur. Sorumluluğunun farkında olmayan sorumlu hareket etmesi beklenemez. Hesaba çekileceğini düşünen bir adam değil mi? Sorumlu hareket eder. Yoksa sorumlu hareket eder. Bir insana kuvvet veren şey işinde çalışmak ve ilerlemek gücünü temin eden sorumluluk duygusudur. Evet. Dedik ilmin önemi, bir de alimin önemi lazım. Alim önemli bilirsek alim olmaya çalışırız. Alimini de kıymetlendirmeye çalışırız istifade ederek. Örnek ve mükemmel alim kim? İbn-i Lal Mekârimül Ahlak'ta Hazreti Ali'den radıyallahu anh'ta Kerraman Veçe'den şöyle naklediyor. Size mükemmel bir fakihi haber vereyim mi? Mükemmel bir fakih. Allah'ın rahmetinden insanların ümidini kesmeyen ve merhametinden onları ümitsizliğe götürmeyen, Allah'ın tuzağından onları emin kılmayan ve dünyaya rağbet için Kur'an'ı bırakmayan kimsedir. Haberiniz olsun ki ne anlaşılmayan bir ibadette ne de üzerine düşünülmeyen ilimde hayır yoktur. Şimdi bunu biraz açalım. Gerçek mükemmel fakih kimmiş? Allah'ın rahmetinden insanların ümidini kesmeyen. Adam öyle konuşuyor ki tamam diyor, biz battık diyor. Yani ne derler hani elindekini suya atıyor. Üzerine de taş atıyor ki çıkmasın, batsın diye adeta. Yani öyle yapıyor ki tamam biz battık diyor. Bu ümitsizlik insanı helake götürür. Ama merhametinden onları ümitsizliğe götürmeyen, aynı mana. Allah'ın merhameti bizim günahımızdan daha çok, daha büyük. Öyleyse günah işlesek bile Allah'ın rahmetini ümit kesmeyeceğiz. Ve alim de konuşurken evet, insanları Allah'ın ümidinden, rahmetinden ümit kesmeyen, merhametten onları ümitsizliğe götürmeyen, Allah'ın tuzağından onları emin kılmayan, öyle konuşuyor ki hiç sanki cehennem yok, hep cennet var. İkisi de hata. Demek ki Allah'ın tuzağından, azabından emin kılmayacak alim konuşurken. Dünyaya rağbet için Kur'an'ı bırakmayan. Bazı insan vardır ki Kur'an'ı dünya için elde ediyor. O da büyük kayıptır. O da cennetin kokusunu alamaz diye hadis var. Kendisiyle Allah'ın rızası kazanılan ilmi dünya için öğrenen kimse cennetin kokusunu bile alamaz buyur Efendimiz. Ne kadar önemli. Haberiniz olsun ki ne anlaşılmayan bir ibadette ne de üzerinde düşünülmeyen ilimde hayır yoktur. Demek ki bildiğimizi düşüneceğiz. İbadet de kime ibadet yapıyoruz? Nasıl ibadet yapıyoruz? İçinde okuduğumuz Fatiha'nın manasını biliyor muyuz? Tefsirine, manasının inceline eriyor muyuz? 60 senede namaz kılıyor, Fatiha'nın manasını bilmiyor. Fatiha'nın manası Kur'an'ı özetler. Halbuki Fatiha'ya reket okunuyor. İlimlerin bütünü Kur'an'da, Kur'an'daki ilimler hepsi Fatiha'da, o da her namaz okunuyor. Onu niye öğrenmeyelim? Öğrenelim değil mi? Evet, fakihler hani peygamberin varisleridirler. Gerçek varis Hazreti Peygamber'in ilmiyle, risaletine ve takvasıyla da velayetine varis olandır. Hasan-ı Basri rahmetullah fakihi Hazreti Peygamber'in bu iki yönüne varis olması itibariyle şöyle tarif etmiş. Gerçek fakih dünya konusunda zahid olan, ahirete rağbet eden, din inceliklerini bilen, Rabbine kullukta devam eden, Müslümanların şereflerine dil uzatmaktan geri duran, vera takva sahibi, insanların mallarına karşı iffetli olan, tenezzül etmeyen ve topluluklara nasihat eden kimsedir. İşte gerçek fakih bu. Peygamberimiz Efendimiz şöyle buyurmuştur: ya alim ol, ya talebe ol, ya dinleyen ol, ya seven ol, beşinci olma, helak olursun. Ebu Hureyre radıyallahu'dan rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem aleyhisselatü vesselam şöyle buyurmuştur: dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allah'ı zikretmek ve ona yaklaştıran şeylerle ilim öğreten alim ve öğrenmek isteyen öğrenci bundan müstesnadır. Eskiler demişler ki ilim için, çok güzel demişler: ananın ketesi, babanın kesesi, talebenin hevesi, hocanın nefesi lazım demişler. Alimleri tanımak, izlemek, örnek almak. Hatip Cabir radıyallahu'tan şöyle naklediyor: alimlere ikram ediniz, çünkü onlar peygamberlerin mirasçılarıdır. Kim onları ikram ederse Allah ve Resulü'nü ikram etmiş olur. Rafi Benz bin Hakim'den, o da babasından, dedesinden şöyle naklediyor: alimleri karşılayan beni karşılamış, onları ziyaret eden beni ziyaret etmiş ve onların meclisinde bulunan benim meclisimde bulunmuş olur. Benim meclisimde bulunan da sanki Rabbimin meclisinde bulunmuş gibidir. Tabarani Evsat'ta Ebu Hureyre'den radıyallahu'tan şöyle naklediyor: İlim elde edin ve ilim için kararlılık ve vakar da öğrenin. Kendisinden ilim öğreneceğiniz kimseye karşı mütevazi olun buyuruyor. Evet, hatta bir hadiste de Tirmizi ilimde mukaddime, İbn-i Mace mukaddemesine geçiyor: fakihun eşeddü aleşşeytan min elfe abid. Tek bir fakih şeytana bin abidden daha yamandır. Kendisinden istifade edilen alim bin abidden daha hayırlıdır. Diğer bir hadis. Evet, ilim amel etmek içindir. Salih amel, uygun amel, ihlaslı amel, doğru amel manasındadır. Hani neydi Asr suresindeki? Evet, önce iman, sonra salih amel, sonra hakka tavsiye, sonra sabrı tavsiyeydi. Salih amel. Amel niye önemli amel? İbn Adi Hatip, İbn Asakir, Ebu Derda'dan naklediyor. Öğrenmek istediğinizi öğrenin. Fakat bildiğinizde amel etmediğiniz müddetçe ilmin size hiçbir faydası olmaz. Ebu'l-Hasen İbni Ahzem'il Medeni, Medini emalesinde Enes radıyallahu anh'tan şöyle naklediyor. İlimden istediğinizi öğrenin, fakat amel etmedikçe vallahi ilim toplamakla sevap elde edemezsiniz. Bir insan bildiğiyle amel etmiyorsa hükmen cahil sayılır. Bilmiyor sayılır. Niçin amel? İlim bir çekirdektir der Gazali. Amel onu ekmektir. Suyu ise ihlastır. Elinde çekirdek var, ekmedin, yok hükmünde. Ektin, sulamadın, ekmedin demektir. Yine demek oluyor, ilimsiz amel olmaz, ihlassız amel kabul edilmez demektir. İlim olur da amel olmazsa ilim yok hükmünde. Amel olur da ihlas olmazsa amel yok hükmündedir. Hareketlerini ilmine uydurmayan alim, elinde meşale tutan köre benzer. Başkalarının yolunu aydınlatır fakat kendi yolunu göremez. Şeyh Sadi Şirazi ne güzel demiş. Nasıl amel? Hayatta başarılı olanların ameli gibi olan ameldir. En başarılı olan zat elbette ilahi ilim ve terbiyeyle yetiştirmiş olan Hazreti Peygamber aleyhisselamdır. Amelin neticesi ne? Dünya ve ahiret kurtuluştur. Amel olmazsa ne olur? Dünya ve ahiret hüsran olur. Amelde örnek alınacak kimseler başta peygamberler. Sıddıklar, şehitler, salihler tarihte iz yapmış ve izlenen büyük şahsiyetlerdir. Neye uygun amel? İmana uygun amel. İman ne demek? İmana uygun amel ne demek? İman, Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerdeki gerçekleri tasdik etmektir. İmana uygun, Kur'an ve hadis gerçeklerine uygun olan demektir. Kur'an ve hadisler neye helal diyorsa onu helal kabul etmek, neye haram diyorsa onu haram kabul etmektir. Farzın gereği farzı yapmak, haramın gereği haramdan uzak durmaktır. İhlas ne demek ve ihlaslı amel ne demektir? İhlas, kalbi Allah rızasına ters olan anlayış ve davranışlardan, huylardan halas etmek, temiz kılmak. Yaptığını Allah emrettiği için yapmak, terk ettiğini Allah yasakladığı için terk etmektir. İhlaslı amel, Allah rızası için yapılan ve Allah rızasına uygun olan amel demektir. Doğru amel ne demek? Doğru amel, iman doğrultusunda, Kur'an doğrultusunda ve sünnete uygun olan amel demektir. Netice, salih amel, imana uygun, ihlaslı olan, Kur'an ve sünnet doğrultusunda olan ve doğru olan demektir. Doğru olan, niyette ihlaslı olan ve amelde de sünnete uygun olandır. Her görünen salih amel gerçekten salih amel midir? Bu konuda Allah Teala şöyle buyurmuş. Sadece manasını vereceğim. Vaktim azaldı. Biz insana anne ve babasına iyilik yapmasını tavsiye ettik. Annesi onu zor taşıdı ve zor doğurdu. Onun çocuğun anne karnında taşınması ve sütten kesilmesi 30 aydır. Nihayet o olgunluk çağına varıp 40 yaşına erişince Rabbim bana anne ve babama verdiği nimetler için bana şükretmemi, razı olacağın salih amel yapmamı ilham et. Benim için zürriyetimi de ıslah et. Ben sana tövbe ettim ve ben Müslümanlardanım. Şimdi gerçek salih amel, görünüşte salih gibi olan değil, Allah'ın razı olduğu ameldir. Allah Teala salihattan sayılan cihat, infak, ilim okutmak ve ilim vermek gibi amelleri işlemesine rağmen kıyamet günü bu amelleri yapan alemi, mücahidi ve zengini cehennem atacak. İşte bundan dolayıdır ki razı olacağın salih amel yapmamı bana ilham et diye dua etmiştir. Allah'tan razı olduğu ve razı olacağı amel ihlaslı ameldir. Salih amel görünüşte olan değil, kalpteki ihlasın bulunduğu, riyanın, gösterişin, desinler ve duysunlar düşüncesinin bulunmadığı, sırf Allah rızası için yapılan ameldir. Şu ayet-i kerimede Allah Teala konuşmaya değil, sırf Allah'ın rızasını düşünerek, yani ihlasla yapılan amele sevap vereceğini haber vermiştir. Ayet-i kerime şu: onların fısıldamalarının birçoğunda hayır yoktur. ancak sadaka vermeyi, iyilik yapmayı, insanlar arasını düzeltmeyi emreden fısıldaşma hariç. Bunlar Allah'ın rızasını kazanmak için yapanlara yakında büyük mükafat vereceğiz. Önce maddi dedi sadaka. Sonra iyiliği emir, kötülüğü nehi dedi. İnsanların faydasını efendim celbetmek. Bir de insan arasını düzeltmek. Bu da zararı def etmek. Ancak bunları yapana ecir vereceğiz demiyor. Bunda çok kıymetli. Sadaka kıymetli. Emir bil maruf kıymetli. İnsan arasını düzeltmek kıymetli. Allah'ın rızasını gözeterek yaparsa, ihlaslı olursa amel kabul edilir. Yoksa kabul edilmiyor. Yapılan amellerin kabul edilmesi iki temel şartı: kalpteki niyetin Allah için olması, yani ihlas, amelde sünnet-i esastır. İhlas ve sünnet olmadığı için amellerin hiçbir değeri yoktur. Hatta değer olmadığı gibi cehenneme de atılacak. Niye? Güneş sistemi sana hizmet etti, senden hepsine hizmet ettin, insanlar için yaptın, desinler için yaptın. Ahirete yönelmedi, Allah rızasına yönelmedi. İhlas, imanın tarifine dahil olan kalbin ameller içerisinde en önemli olanıdır. Hatta genel anlamda kalbin amelleri diğer ağızların amellerinden daha önemlidir. Kalbi ameller imanın esaslarından ve dinin temel kaidelerindendir. Allah'ı ve Resulünü sevmek, Allah'a güvenmek, dini yalnız Allah'a has kılmak, ona şükretmek, Allah'ın hükmüne sabretmek, ondan hakkıyla korkmak ve ümit etmek gibi bu amellerin hepsi imamların ittifakıyla bütün insanlar üzerine vaciptir, farzdır. İhlas niye o kadar önemli? Alimlerden biri ihlasın önemi ve değerinin büyüklüğü dolayısıyla şöyle der: keşke fakihlerden, müştehitlerden bir kısmının insanları ibadetlerindeki gayeyi öğretmekten başka bir işi olmasaydı. Niyet ile bağlantılı amelleri öğretselerdi. Çünkü insanların birçoğuna ne olmuşsa ancak bu konudaki bilgisizlikleri nedeniyle olmuştur. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem aleyhisselam şöyle buyuruyor: İnnallah la yanzuru ila suvarikum ve emvalikum ve lakin yanzuru ila kulubikum ve amelikum. Allah sizin ne dış görünüşünüze ne de mallarınıza bakar. Ama o sizin kalplerinize ve işlerinize bakar. Kalpteki niyette ihlas var mı yok mu? Amelde de sünnet uyuyor mu uyumuyor mu? Mümini münafıktan ayıran niyet, mümini bid'atçıdan ayıran sünnettir. Evet, Yakup diye bir zat şöyledir: İhlaslı kimse günahlarını gizlediği gibi hasenatını da gizleyendir. Bir adam Şakık bin İbrahim'e şöyle sorar: İnsanlar beni salih olarak nitelendiriyor. Salih ol olmadığımı nasıl bileyim? Şakık şöyledir: birincisi, gizli olarak yaptığını salihlerin yanında aleni olarak yap. Razı olurlarsa, beğenirlerse bil ki sen salihsin, yoksa değilsin. İkincisi, kalbine dünyayı sun, reddederse bil ki sen salihsin. Üçüncüsü, nefsini ölümü hatırlat. Ölüme kabullenirse bil ki sen salihsin, yoksa değilsin. Bu üç şey sende bir araya gelirse ameline riya sokmaması ve riyanın amellerini bozması için de Allah'a da yalvar. Kulun afeti kibir, kendini beğenme. Bazıları şöyledir: kulun afeti nefsinden razı olmasıdır. Nefsine ondaki bir şeyi güzel görerek bakan onu helak etmiştir. Nefsine her zaman itham etmeyen aldanmıştır. İbn-i Kayyim el-Cevzi şöyledir: ameller için kibirden ve kendini beğenmeden daha kötü bir şey yoktur. Ameller için kulun Allah'ın nimetine ve tevfikine şahit olmasından, ondan yardım dileyip ona olan ihtiyacını kabul etmesinden ve amelini onun için ihlas ile yapmasından daha faydalı bir şey yoktur der. Evet, hem de El Fevaid isimli kitabında. Ansiklopedik bir kitap bu. Küçük bir kitap ama çok kapsamlı bir kitap. 40 gün ihlaslı olmak. Bakın, Süfyan bin Uyeyne tabinin büyüklerinin zirvelerinden şöyle de: kul 40 gün Allah için ihlaslı olursa Allah onun kalbinde hikmeti bir bitki gibi yeşertir. Dilini onunla konuşturur. Ona dünyanın kusurlarını, hastalığını ve ilacını gösterir. Evet, bu da Hilyet-i Evliya'da geçiyor. Hamdüne Kassar'a demişler ki: neden selefin sözü bizim sözümüzden daha faydalı diye sormuşlar. Şöyle demiş: Çünkü onlar İslam'ın izzeti, nefislerin kurtuluşu ve Rahman'ın rızası için konuştular. Biz ise nefislerin izzeti, dünya talebi ve insanların rızası için konuşuyoruz. Ya Rab, ya Rab, sen bizi muhafaza eyle ya Rabbi. Onlar ahiret için hazırlandılar, ahiret için kendilerini donattılar, İslam için çalıştılar ve gayret sarf ettiler. Çok faydaları oldu ve yaptıkları kabul gördü. Sonra günler geçti, onlar gibi olanlar azaldı ve benzerleri zor bulunur oldu. Evet, Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle demiş: günahını bilmen tövbenin doğruluğundan bir parçadır. Gururu terk etmen amelinin doğruluğundan bir parçadır. Kusurunu bilmen şükrünün doğruluğundan bir parçadır demiş. Mutarif bin Abdullah da şöyle demiş: geceleyin uyuyup sabahleyin buna pişman olmam, geceleyin namaz kılıp sabahleyin bununla gurur duymamdan bana daha sevimlidir. Geceleyin namaza kalkıyor, gururlanıyor, hava atıyor, havasını alıyor. Ya sıfıra eriyor. İyi adam kim? Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a bir adam sormuş: İyi biri olduğumu ne zaman bilirim? Hazreti Ayşe'ye soruyor, radıyallahu anh'a soruyor. Şöyle der: kötü biri olduğunu bildiğin zaman. Adam: kötü biri olduğumu ne zaman bilirim demiş. İyi biri olduğunu bildiğin zaman. İnsan iyilerle kıyas ederse kendisinin kötü olduğunu anlar. Ama eşkıyayla kıyas edince kendisini evliya zanneder, eşkıya kalır. Bil ki ey sevgili kardeşim, saadetin ve kurtuluşun işaretlerinden biri de kulun amelinde artış oldukça mütevazılığında ve merhametliliğinde artış olmasıdır. Amelinde artış oldukça korku ve endişesinde artış olur. Ömrü arttırıldıkça hırsı azalır. Malı arttırıldıkça ölümertliği ve tasadduku çoğalır. Makam ve mevkisi arttırıldıkça insanlara olan yakınlığı, onların ihtiyaçlarını gidermesi ve onlara karşı alçak gönüllülüğü artar. İşte erkek rical bu. Yahya bin Ebi Kesir şöyle der niyetle ilgili: niyeti öğrenin. Çünkü o amelden daha önemlidir. Hatta niyetül mümin hayrun min amelihi. Müminin niyeti amelinden daha hayırlıdır diyor Resul-i Ekrem aleyhisselam. Ameli olmayan niyete sevap verilir. Niyeti olmayan amele sevap verilmez. Hayra niyet edip gücü yettiği kadarını yapan ve tamamlayamayana tam olarak yapanın sevabı verilir. Azze ve Celle'ye, Allah Teala'ya karşı ihlaslı olmanın ve onun rızasını istemenin faydalarından biri de Ebu Süleyman Dar'ın şu söylediği: kul ihlaslı olursa vesveselerin ve riyanın çoğu ondan ayrılır. Müverrik el-İcli diye bizzat şöyle der: Allah'a ibadetimi ondan başkasını bilmesini istemem. Sevgili kardeşim, biz onlara göre neredeyiz? Kendimizi bir kıyas edelim. Muhammed bin Yusuf el-Esbahani ekmeğini bir fırıncıdan almazdı. Şöyle derdi: belki beni tanırlardı, sevgi gösterirler ve dinini kullanarak yaşayanlardan olurum. Hatta bizzat bir dükkana girmiş, komşu gelmiş demiş: bu filan zattır mağaza, filan zattır, buna hani ucuz verin. Onu duymuş ya, ben dinimle almayacaktım, ben malım, paramla alacaktım demiş, hiçbir şey almadan çıkmış. Evet, Fudayl bin Ayyaz şöyle demiş: ameli insanlar için terk etmek riyadır. İnsanlar için amel etmek ise şirktir. İhlas Allah'ın seni bu ikisinden korumasıdır. Yani terk ettiğini Allah yasakladığı için terk etmek, yaptığını Allah emrettiği için yapmak. İhlas. Yine Mutarif bin Abdullah Şehir diye şöyle der: nefse övgü olarak onu insanların önünde kötülemen yeter. Sen sanki onu kötülemekle övmek istersen, bu da Allah katında bir terbiyesizliktir. İnsanların yanındaki insanın kendisini kötülemesi övmekten sayılır. İşte maksat bu. O da nedir? Yani ben öyle anlıyorum ki, görüyorum kendimi kınıyorum diye hava atıyor. Yine riyakarlık. Evet, kalbin sahih olması amelin sahih olmasına bağlıdır. Amelin sahih olması da niyetin sahih olmasına bağlıdır. Hatta İkrime şöyle demiş: şüphesiz Allah kulun ameline vermediği niyetine verir. Çünkü niyette gösteriş olmaz. Cenab-ı Hak Teala imanımızı kamil, amelimizi salih ede, başkasının imanına da ameline de vesile olmayı bizi muvaffak kıla, ihlaslı amele, beraberce birbirimizle hakkı tavsiye, sabrı tavsiye etmede bizi muvaffak kıla, hem ilmimizle, hem amelimizle, hem ahlakımızla, başarımızla, iyiliğimizle örnek olmayı, örnekleri örnek almayı, ki örnekler örnek alan örnek olabilir çünkü. Cenab-ı Hak bunda bizi muvaffak kılsın. Sübhane Rabbike Rabbil İzzetine yasifun ve selamun alel mürselin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.
1: Kıymetli dinleyenler, Edep Dersleri programıyla İbrahim Cücü dinledi.

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32.
3: Her model Bay Bayan çanta ve aksesuar çeşitlerimizle Beyazıt'ta hizmetinizdeyiz. Talha çanta ve aksesuar 0533 815 3103.
4: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46. uhvet.org.tr.
5: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
6: İstanbul'un her bölgesinde arsalarınız kat karşılığı değerlendirilir. Ravza İnşaat 0535 594 0102.
7: Nerede olursanız olun, bir tıkla bir cana umut olun. Sınırları aşan iyilik hareketine siz de katılın. İyiliğin dijital kapısı valide.org.tr. İyilik bekletmeye gelmez. Hemen ziyaret edin. Valide İnsani Yardım Derneği.
8: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com.
9: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
10: Damacana sulara harcadığınız para bütçenizi mi sarsıyor? Neden kendi suyunuzu kendiniz üretmiyorsunuz? Tamamen yerli, 7 aşamalı, 8 ve üzeri pH değerine sahip yumuşak ve bol mineral takviyeli arıtma cihazlarımızla tanışmanın tam zamanı. Boğaziçi Yüksek Su Arıtma Teknolojileri 0532 494 71 52.
11: Desibona, giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
12: Göçük uzmanı, boyasız göçük düzeltme, gocukuzmani.com. Telefon 0212 286 0612. Maslak.
13: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
14: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
15: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal kesim yerli.

Allah ve melekleri peygambere çok salavat getirirler. Ey iman edenler! Siz de ona salavat getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin. Allah ve Resulünü incitenlere Allah dünyada ve ahirette lanet etmiş ve onlar için horlayıcı bir azap hazırlamıştır.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Yunus 22-23. Çaresiz insanların duası. Sizi karada ve denizde gezdiren O'dur. Dahası tutun ki sizler gemide bulunuyorsunuz. Tatlı bir rüzgarda onunla yol alıyorsunuz. Üstelik tam da bunun sevinciyle mest olmuşsunuz ki birden bir fırtına yakalıyor gemiyi ve dalgalar her yandan yolcuları kuşatıyor. Artık onlar her yandan ölümle sarıldıklarına kanaat getirmişlerdir. Tüm içtenlikle Allah'a yönelip yalnızca onun dinine sığınarak,
2: "Eğer bizi bu beladan kurtarırsan yemin olsun ki şükredenlerden olacağız,"
1: diye yalvarıp yakarıyorlar. Sonunda ne olur biliyor musunuz? Kurtarmasının hemen ardından bu kimseler yeryüzünde haksız yere azgınlık yapmaya başlarlar. Ey insanlar! Yaptığınız azgınlığın sonucu yine gelip sizi bulacaktır. Dünya hayatının zevkleri gelip geçicidir. Sonunda bize döneceksiniz ve biz yaptıklarınızı bir bir size haber vereceğiz.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Allah'ın düşmanlarını unutmayınız. Onların sizi sevmediğini bilin ve ona göre hareket edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Gün geçmiyor ki direksiyon başında uyuyanların, hatalı sollama yapanların, alkollü içki etkisinde araç kullananların, sokak arasında yarışanların sebebiyet verdikleri trafik kazalarında tertemiz kalpli, gözlerinden ışıklar saçılan, adeta biz geleceğiz, biz yarınların büyükleri gençliyiz diyen çocuklarımız, canlarımız. Her çocuk bir çiçektir. Çiçekler hiç solmasın.
0: Özel efendim. 103.2

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
4: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
5: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
6: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 emel okulları Bağcılar'da.
8: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
9: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
10: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
11: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
12: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
13: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
14: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Hiç şüphesiz göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. O diriltir de, öldürür de. Size ondan başka ne bir dost vardır, ne de bir yardımcı. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

Özel FM 103.2. Sahih-i Müslim Şerhi El-Minhaç. Yazan İmam Nevevi. Polen Yayınları. Okuyan Dinçer Akın.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين İmam Nevevi'nin Sahih-i Müslim Şerhi El-Minac'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Edep ve diğer hususlara dair lafızlar kitabı. 1. Dehre sövmenin yasak olduğu babı. 5823. Bana Ebu Tahir Ahmet bin Amr bin Serh ve Harmele bin Yahya tahtis edip dedi ki, bize İbni Veyb haber verdi, bana Yunus İbni Şahab'dan tahtis etti. Bana Ebu Seleme bin Abdurrahman haber verip dedi ki, Ebu Hureyre dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken dinledim. Aziz ve Celil Allah buyurdu ki, Ademoğlu dehre sövüyor, halbuki dehir benim, gece ve gündüz benim elimdedir. 5824. Bunu bize İshak bin İbrahim ve İbni Ebu Ömer de lafız İbni Ebu Ömer'e ait olmak üzere tahdis etti. İshak bize Süfyan Zühri'den haber verdi derken İbni Ebu Ömer tahdis etti dedi. O İbnül Müseyyep'ten, o Ebu Hureyre'den rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Aziz ve Celil Allah buyurdu ki, Ademoğlu bana eziyet veriyor, dehre sövüyor, halbuki dehir benim, gece ve gündüzü evirip çeviririm. 5825. Bizi Abd bin Hümeyt de tahdis etti. Ebu Hureyre'den rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Aziz ve Celil Allah buyurdu ki, Ademoğlu beni rahatsız ediyor. O, vay zamanın musibeti diyor. Sakın biriniz vay zamanın musibeti demesin. Çünkü şüphesiz dehir benim, gece ve gündüzünü ben evirip çeviririm. Dilediğim zaman her ikisini tutarım. 5826. Bize Kuteybe tahdis etti. Ebu Hureyre'den rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizden bir kimse vay dehrin musibeti demesin. Çünkü şüphesiz Allah dehirdir buyurdu. 5827. Bana Züheyr bin Harp de tahdis etti. Ebu Hureyre Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin, dehre sövmeyin çünkü şüphesiz Allah dehirdir buyurduğunu rivayet etti. Şerh 5823-5827 numaralı hadisler. Şanı yüce Allah Ademoğlu dehre sövüyor. Bir diğer rivayette Aziz ve Celil Allah Ademoğlu bana eziyet ediyor buyurmaktadır. Bir rivayette Ademoğlu bana eziyet ediyor, vay dehrin musibetine diyor. Bir diğer rivayette dehre sövmeyin buyurulmaktadır. Aziz ve Celil Allah'ın Ademoğlu bana eziyet ediyor buyruğu, bana sizin hakkınızda yapılması halinde eziyet görmeyi gerektirecek bir şekilde davranıyor demektir. Aziz ve Celil Allah'ın dehir benim buyruğunda dehir kelimesinde ve harfi ötelidir. Şafii, Ebu Ubeyd, Mütekaddimun ve Müteahhirunların büyük çoğunluğun söyledikleri ve bilinen doğru şekli budur. Ama Ebu Bekir ve Muhammed bin Davud El-Asbahani El-Zahiri buradaki dehir lafzının zarf olarak nasb ile okunacağını Ed-Dehra diye söylemiştir. Yani dehir denilen süreyi uzatan benim, gecesini gündüzünü ben evirip çeviririm. İbni Abdilber de bu rivayeti kim ilim adamından nakletmiş bulunmaktadır. Nehas da nasb ile okunması da caizdir. Yani şüphesiz Allah ebediyen bakidir, varlıkları ayakta tutandır, ona zeval yoktur demektir. Kadıyaz dedi ki, kimisi de bu tahsis olmak üzere nasb edilmiştir demektedir. Kadı devamlı dedi ki, zarf olması ise daha sahih ve daha doğrudur. Ama ref rivayeti doğru olan rivayettir ve hadisteki şüphesiz Allah dehirdir buyruğuna uygundur. İlim adamlar der ki, bu ifade mecazi bir ifadedir. Buna sebep de şudur. Araplar çeşitli musibetler, beklenmedik olaylar ve ölüm, yaşlılık, bir malın telef olması ve benzeri sıkıntılar gelip çattığında dehre sövmeyi adet edinmişlerdi. Bunun için vay dehrin musibetine ve buna benzer dehre söven lafızlar söylerlerdi. Bundan dolayı Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de dehre sövmeyin çünkü dehir Allah'tır buyurdu. Yani siz başınıza gelen bu olayları yapana sövmeyin. Çünkü sizler bu olayların failine sövdüğünüz zaman bu sövme yüce Allah'a yapılmış olur. Çünkü bu olayları yapan ve onları indiren, gerçekleştiren odur. Zamanın kendisi olan dehre gelince onun bir etkisi, yaptığı bir işi yoktur. Aksine o yüce Allah'ın yarattıklarından bir mahluktur. Şüphesiz Allah dehirdir ifadesi de meydana gelen olayları, hadiseleri, musibetleri ve bütün kainatı, sonradan olma şeyleri yaratan odur anlamındadır. Allah en iyi bilendir. Üzüme kerm demenin mekruh olduğu babı 5828. Bize Haccac bin Eşşair tahdis etti. Ebu Hureyre dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biriniz dehre sövmesin. Çünkü muhakkak Allah dehirdir. Biriniz de üzüme kerm demesin. Çünkü kerm Müslüman olan adama denir buyurdu. 5829. Bize Amr en-Nakid ve İbni Ebu Ömer tahdis edip dedi ki, Ebu Hureyre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den kerm demeyin çünkü kerm müminin kalbidir buyurdu. 5830 bize Züheyr bin Harp tahdis etti. Ebu Hureyre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den üzüme kerm adını vermeyin çünkü muhakkak kerm Müslüman adamdır buyurduğunu rivayet etti. 5831 bize Züheyr bin Harp tahdis etti. Ebu Hureyre dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizden bir kimse kerm demesin çünkü kerm ancak müminin kalbidir buyurdu. 5832 bize İbn-i Rafi de tahdis etti. Hemman bin Münebbit dedi ki bunlar Ebu Hureyre'nin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den diye bize tahdis ettikleridir. Sonra aralarında şu hadisin de bulunduğu bazı hadisler zikretti. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizden bir kimse sakın üzüme kerm demesin. Çünkü kerm Müslüman adamdır buyurdu. 5833 bize Ali bin Haşrem tahdis etti. Bize İsa yani bin Yunus şubeden haber verdi. O Simak bin Harp'ten, o Alkama bin Vail'den, o babasından, o Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den sizler kerm demeyin ama bunun yerine habele deyin buyurduğunu rivayet etti. Habele ile kastettiği üzümdür. 5834 bunu bana Züheyr bin Harp de tahdis etti. Bize Osman bin Ömer tahdis etti. Bize Şube Simak'tan şöyle dediğini tahdis etti. Alkame bin Vail'i babasından naklen dinledim. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem siz kerm demeyin ama ine ve habele deyin buyurdu. Şer 5828-5834 numaralı hadisler. Sizden bir kimse üzüme kerm demesin. Bir rivayette çünkü şüphesiz kerm müminin kalbidir. Bir diğer rivayette üzüme kerm demeyin. Bir başka rivayette kerm demeyin ama inep ve habele deyin buyurulmaktadır. Ha fethalı, B hem fethalı hem sakin, habele ve hable şekillerinde söylenir. Bu da üzüm ağacıdır. Bu hadislerde üzüme kerm demenin mekruh olduğu, bunun yerine inep ya da habele denileceği hükmü anlaşılmaktadır. İlim adamları der ki, bunun mekruh görmesinin sebebi, kerm lafzını Arapların hem üzüm ağacı hem üzümün kendisi hem de üzümden yapılan içkiye ad olarak kullanmalardır. Üzümden elde edilen şaraba da bu ismi veriş sebepleri de üzümden yapılmış olması ve içkinin kişiyi ikram yapmaya ve cömertliğe itmesidir. Şeriat bu lafzın üzüm ve üzüm ağacı hakkında kullanılmasını mekruh görmüştür. Çünkü onlar bu ismi kullanmışlar ve bazen bununla şarabı hatırlayabilirler. Şaraba şevklerinin artmasına ve böylelikle onu içmeye kalkışabilir ya da onu içecek noktaya yaklaşabilirlerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ismi ancak Müslüman adamın yahut müminin kalbinin hak ettiğini buyurmaktadır. Çünkü kerm R harfi fethalı olmak üzere keremden türemiştir. Yüce Allah da sizin Allah nezdinde en keremliniz, en takvalı olanınızdır. Hücurat 13 buyurmaktadır. Müminin kalbine kerm demesi onda imanın, hidayetin, nurun, takvanın ve bu ismi hak eden niteliklerin bulunmasıdır. Müslüman adam da böyledir. Dil bilginleri der ki, R harfi sakin olmak üzere racülün kermün, kerem sahibi bir adam ve imraatün kermün, kerem sahibi bir kadın denildiği gibi bunların erkek ve dişi olarak tesniyeleri ve çoğullarının kullanılması halinde de kerm lafzı aynı şekilde kullanılır. Bütün bu söyleyişlerde R harfi fethalı, kerem de söylenebilir. sakin ol artı söylenebilir. Bu da kerim, kerem sahibi, cömert, şerefli anlamındadır. Böylelikle bu kişi daif yani misafir ve adl yani adaletli diye mastar olan lafız ile nitelendirilmiş olmaktadır. Allah en iyi bilendir. Abd yani köle, cariye yani eme, mevla ve seyyid lafızlarını kullanmanın hükmü babı. 5835 bize Yahya bin Eyyub, Kuteybe ve İbni Hucur tahdis edip dedi ki Ebu Hureyre'den rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: sizden bir kimse abdim ve emem demesin. Çünkü hepiniz Allah'ın abdlerisiniz ve bütün kadınlarınız Allah'ın emeleridir. Ama bunun yerine kişi gulami, cariyeti, fetaye ve fetati yani kölem ve cariyem anlamlarında desin. 5836 bana Züheyr bin Harp de tahdis etti. Ebu Hureyre dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sakın biriniz abdi demesin. Çünkü hepiniz Allah'ın abdlerisiniz. Ama fetaye desin, köle de Rabbim demesin. Bunun yerine seyyidi desin buyurdu. 5837 bize Ebu Bekir bin Ebu Şeybe ve Ebu Kureyb de tahdis edip dedi ki bize Ebu Muaviye tahdis etti. Diğer bir senette bize Ebu Said el-Eşec de tahdis etti. Bize Veki tahdis etti. İkisi Ameş'ten bu isnat ile rivayet etti. Her ikisinin hadisi rivayetlerinde köle de efendisine Mevla'ye demesin denilmektedir. Ebu Muaviye'nin hadisi rivayetinde çünkü muhakkak sizin Mevla'nız aziz ve celil Allah'tır ibaresini ekledi. 5838 bize Muhammed bin Rafi de tahdis etti. Bize Abdurrezzak tahdis etti. Bize Ma'mer Hemman bin Münebbit'e şöyle dediğini haber verdi. Bunlar Ebu Hureyre'nin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den diye tahdis ettikleridir. Sonra aralarında şu hadisinde bulunduğu bazı hadisler zikretti. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle de buyurdu. Sizden biriniz Rabbine içecek ver, Rabbine yemek ver, Rabbine abdest aldır demesin. Yine biriniz bir başkasına Rabbi yani Rabbim demesin. Bunun yerine Seyyidi, Mevla'ye desin. Yine biriniz Abdi, Emeti demesin. Bunun yerine Fetaye, Fetati, Gulami desin. Şerh 5835, 5838 numaralı hadisler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizden bir kimse abdi ve emeti demesin. Nokta nokta nokta fetaye ve fetati desin. Bir diğer rivayette köle Rabbim demesin ama seyyidi desin. Öbür rivayette köle efendisine Mevla'ya demesin. Çünkü sizin Mevla'nız Allah'tır. Başka bir rivayette biriniz Rabbine içecek ver yahut Rabbine yemek yedir. Rabbine abdest aldır demesin. Nokta nokta fetaye fetati gulami desin buyurulmaktadır. İlim adamları der ki bu hadislerde anlatılmak istenen şu iki husustur. Birinci husus kölenin efendisine Rabbi yani Rabbim demesini yasaklamaktır. Çünkü rububiyetin gerçek manası Yüce Allah hakkında söz konusudur. Buna sebep ise Rab lafzının malik yahut bir şeyi idare eden anlamında olmasıdır. Bunun gerçek anlamı ise ancak Yüce Allah hakkında söz konusudur. Şayet Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kıyametin alametleriyle ilgili olarak cariyenin Rabbini yahut Rabbesini doğurmasıdır buyurmuştur denilecek olursa buna iki şekilde cevap verilir. Birinci cevaba göre ikinci hadis bunu söylemenin caiz olduğunu beyan etmek içindir. Birincisindeki yasak ise edep ve haramlık bildirmek için değil, tenziyen mekruh olduğunu ifade etmek içindir. İkinci cevaba göre yasaktan maksat bu lafzı çok çok kullanmayı ve bunu yaygın bir adet edinmeyi yasaklamaktır. Yoksa nadiren bazı hallerde kullanılması yasak edilmemiştir. Kadıyaz bu cevabı tercih etmiş bulunmaktadır. Diğer taraftan kölenin efendisine seyyidi demesi yasaklanmamıştır. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin seyyidi desin buyruğu bunu ifade eder. Ayrıca seyyid lafzı Rab ismi gibi Yüce Allah hakkında özel kullanılan bir lafız olmadığı gibi onun hakkında Rab lafzı kullanıldığı gibi de kullanılmaz. Hatta Kadıyaz Malik'ten Yüce Allah'a seyyidi diyerek dua etmeyi mekruh gördüğünü nakletmektedir. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'de de mütevatir bir hadiste de Yüce Allah hakkında seyyid kullanılmamıştır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de şüphesiz benim bu oğlum yani torunum Hasan seyyiddir ve seyyidiniz için ayağa kalkın buyurmuştur. Bununla da Sa'd bin Muaz'ı kastetmektedir. Bir başka hadiste de seyyidinizin sözünü dinleyin buyurmuş olup bununla da Sa'd bin Ubade'yi kastetmiştir. Buna göre kölenin seyyidi demesinde bir problem ve bir karışıklık yoktur. Çünkü bunu köleden ve cariyeden başkaları da kullanır. Aynı zamanda kölenin efendisine Mevla'ye yani Mevlam demesinde de bir sakınca yoktur. Çünkü Arapçada Mevla lafzı 16 anlamda kullanılmış olup daha önce açıklamaları geçmişti. Bu anlamlardan birisi de yardım eden ve malik olandır. Kadıyaz dedi ki Müslim'in kitabında Veki ve Ebu Muaviye'nin Ameş'ten onun Ebu Salih'ten onun Ebu Hureyre'den diye nakledip Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme merfu olarak kaydettiği köle efendisine Mevla'ya demesin. Hadisine gelince Ameş'ten nakleden raviler bu lafzın zikredilip edilmediği hususunda ihtilaf ettiği gibi başka kimseler ise ondan bu lafzı zikretmemektedirler. Bu lafzın zikredilmediği rivayetler daha sahihtir. Allah en iyi bilendir. Hadislerde kastedilen ikinci hususa gelince efendinin kölesine abdi, emeti, kölem, cariyem demesinin mekruh olduğunu göstermektedir. Bunun yerine efendi, gulami, cariyeti, fetaye ve fetati demelidir. Çünkü gerçek anlamıyla ubudiyet ancak Yüce Allah'ın hakkıdır. Ayrıca bu lafızda yaratılmış için kendisi hakkında kullanması yakışık almayan bir tazim anlamı da vardır. Bundan dolayı Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de bu husustaki illeti sebebi beyan ederek hepiniz Allah'ın abdlerisiniz buyurmakta ve böylelikle bu lafzı kullanmakta haddi aşmayı yasaklamaktadır. Nitekim bir takım fiillerde elbiseyi sarkıtmak ve başka hususlarda haddi aşmayı da yasaklamıştır. Gulami, cariyeti, fetati ve fetaye yani kölem cariyeme gelince bunlar abdi kölem kelimesini ifade ettiği gibi mülkiyet ifade etmezler. Bununla birlikte bu lafız hür ve köle hakkında kullanılmakla birlikte burada sırf köle hakkında kullanılması ihtisas yani özellik içindir. Nitekim Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Hani Musa fetasına yani genç delikanlısına şöyle demişti. Kehf 60 buyurmaktadır. Yine o fetalarına dedi ki Yusuf 62 ve biz İbrahim denilen bir fetanın yani gencin onları diline doladığını işitmiştik dediler. Enbiya 60 buyurmaktadır. Hür ve küçük yaştaki kız hakkında cariye kelimesinin kullanılması ise cahiliye döneminde de İslam döneminde de meşhur ve bilinen bir husustur. Zahirden anlaşıldığı üzere yasaktan maksat bu lafızları nitelemek ve tanıtmak için değil de büyüklenmek ve üstün görünmek için kullananlar hakkındadır. Allah en iyi bilendir. İnsanın nefsim habis yani murdar kötü oldu demesinin mekruh olduğu babı. 5839 bize Ebu Bekir bin Ebu Şeybe tahdis etti. Bize Süfyan bin Uyeyne tahdis etti. Diğer bir senette bize Ebu Kureyb Muhammed bin El-Ala'da tahdis etti. Bize Ebu Usame tahdis etti. İkisi Hişam'dan o babasından o Ayşe'den şöyle dediğini rivayet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizden bir kimse nefsim habis oldu demesin. Bunun yerine nefsim kötüleşti desin buyurdu. Bu Ebu Kureyb'in hadisidir. Ebu Bekir ise Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den demekle birlikte ama demedi. 5840 bunu bize Ebu Kureyb de tahsis etti. Bize Ebu Muaviye bu isnat ile tahsis etti. 5841 bana Ebu Tahir ve Harmale de tahsis edip dedi ki Ebu Umame bin Seyl bin Huneyf'in babasından rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizden bir kimse nefsim habis oldu demesin. Bunun yerine nefsim kötüleşti desin buyurdu. Şerh 5839-5841 numaralı hadisler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sizden biriniz nefsim habis oldu demesin buyruğu ile ilgili olarak Ebu Ubeyd ve bütün dil bilginleri, garibül hadis alimleri ve başkaları dedi ki lakiset ve habuset aynı anlamdadır. Habis olduğu lafzını mekruh görmesinin sebebi ise bu lafız çirkin görüldüğü için hoş görülmemiş, onlara kullanacakları lafızlarda uymaları gereken edebi, güzel lafızları seçip kullanırken kötü olanlarını terk etmeyi öğretmektedir. İlim adamları der ki, lakise kötü olduğunun anlamı gaseyan etti, kusacak hale geldi, bulandı demektir demişlerdir. İbnül Arabi ise bu daraldı anlamındadır demiştir. Eğer Nebi sallallahu aleyhi ve sellem namaza uyanamayan kişi hakkında böylelikle nefsi habis ve tembel olarak sabahı eder buyurmuştur denilecek olursa, Kadı Yazın ve başkalarının dediğine göre cevabı şudur: Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu buyruğunda başkasının niteliği ve durumu yerilmesini gerektiren ama kim olduğu belli olmayan bir kişi hakkında söz etmektedir. Bu durumda böyle bir kişi hakkında bu lafzı kullanmanın önünde engel yoktur. Allah en iyi bilendir. Misk kullanmak, onun hoş kokularının en hoşu olduğu ve reyhan yani fesleğen ve hoş kokuyu reddetmenin mekruh olduğu babı. 5842 bize Ebu Bekir bin Ebu Şeybe tahsis etti. Ebu Said el-Hudri'nin rivayetine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İsrailoğullarından kısa boylu bir kadın uzun boylu iki kadın arasında yürüyordu. Ahşaptan iki ayak ile altından kilitli kapalı bir yüzük edindi. Sonra içini misk ile doldurdu. Misk ise kokuların en hoş olanıdır. Sonra iki kadın arasından geçip gittiği halde onu tanımadılar. Bunun üzerine eli ile de böyle yaptı. Şube'de bu arada elini silkti. 5843 bize Amr en-Nakit tahdis etti. Ebu Nadra Ebu Said el-Hudri'den tahdis ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İsrailoğullarından yüzüğünün içine misk doldurmuş bir kadını zikretti. Misk de hoş kokuların en güzelidir. Şerh 5842-5843 numaralı hadisler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin misk hoş kokuların en güzelidir buyruğunda miskin hoş kokuların en hoşu ve en faziletlisi olduğu, onun tahir yani temiz olup bedende ve elbisede kullanılmasının, alınıp satılmasının caiz olduğu hükmü anlaşılmaktadır. Bütün bu hususlar üzerinde icma vardır. Bu hususta mezhep alimlerimiz Şafiler Şia'dan batıl bir görüş nakletmiş bulunmaktadır. Ama Müslümanların icma ile Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin miski kullandığı, ashabının da miski kullanmış olmaları onlara karşı bir delildir. Mezhep alimlerimiz ve başkaları der ki, bu canlı bir hayvandan ayrılan bir parça meyte hükmündedir diye bilinen kaideden istisna edilmiştir. Miskin cenin yumurta ve süt hükmünde olduğu da söylenmiştir. Kısa boylu kadının ahşaptan iki ayak edinerek uzun boylu iki kadın arasında yürümesine gelince, bu kadının kim olduğu bilinmemektedir. Bunun bizim şeriattaki hükmü de şudur: eğer bununla kendisini tanınmamak için setretmek yani gizlemek ve böylelikle herhangi bir şekilde rahatsız edilmemesini sağlamak gibi doğru şer'i bir maksat ile yapmışsa bunda bir sakınca yoktur. Eğer bunu yaparak büyüklenmeyi ya da erkeklere ve başkalarına karşı sahte bir görüntü vermek suretiyle kusursuz kadınlara benzemeye çalışmayı kastetmişse o takdirde haramdır. 5844 bizi Ebu Bekir bin Ebu Şeybe ve Züheyl bin Harp ikisi El-Mukri'den tahdis etti. Ebu Bekir dedi ki bizi Ebu Abdurrahman El-Mukri Said bin Ebu Eyyub'dan tahdis etti. Bana Ubeydullah bin Ebu Cafer Abdurrahman El-Areş'ten tahdis etti. O Ebu Hureyre'den şöyle dediğini rivayet etti: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her kime reyhan yani fesleğen takdim edilirse onu geri çevirmesin, çünkü o taşınması bakımından hafif kokusu da hoştur buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin her kime reyhan yani fesleğen takdim edilirse buyruğunda geçen mahmil taşınmak, burada birinci mim fetalı ikincisi kesirlidir. Meclis kelimesinde olduğu gibi bundan kasıt ise ha harfi fetalı olarak hamıl yani taşınmaktır. Yani taşınması itibariyle hafiftir, ağır değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin onu geri çevirmesin anlamındaki lafızda yerudduhu fiili fasih ve meşhur olan söyleşe göre dal harfi ötelidir. Arapçayı iyice tahkik etmeyenlerden pek çok kimse bunu fetalı olarak fela yeruddehu diye kullanır. Bu lafza dair açıklama ve bunun kaidesi Hac kitabında Es-Sa'd bin Cessame'nin Nebi sallallahu aleyhi ve selleme yabani bir eşek hediye etmesi üzerine bizim bunu sana geri vermemizin tek sebebi ihramlı oluşumuzdur hadisi açıklanırken geçmiş bulunmaktadır. Reyhan'a gelince dil bilginleri ile Garibül Hadis bilginlerinin bu hadisin açıklamasında söylediklerine göre reyhan kokusu hoş ve koklanan her türlü bitki demektir. Kadı Yaz'da sözünü ettiğimiz açıklamayı zikrettikten sonra şunları söylemektedir. Bana göre bu hadis ile bütün hoş ve güzel kokuları kastetmiştir. Nitekim Ebu Davud'un bu hadisi rivayetinde kendisine hoş bir koku takdim edilen denilmekte. Buhari'nin sahihinde de Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin hoş kokuyu geri çevirmezdi hadisi yer almaktadır. Allah en iyi bilendir. Bu hadiste bir mazeretin olması hal dışında kendisine reyhan takdim edilen kimsenin onu geri çevirmesinin mekruh olduğu hükmü anlaşılmaktadır. 5845. Bana Harun bin Said el-Eyli, Ebu Tahir ve Ahmet bin İsa tahdis etti. Ahmet bize İbni Veyb tahdis etti derken diğer ikisi haber verdi dedi. Bana mahreme babasından haber verdi. O Nafi'den şöyle dediğini rivayet etti. İbni Ömer hoş koku süründüğü vakit karıştırılmamış öd ve öd ile birlikte kafur karıştırılmış koku sürerdi. Sonra da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bu şekilde koku kullanırdı dedi. Şer, İbni Ömer koku süründüğü zaman nokta nokta derdi. Bu hadiste geçen isticmar, hoş koku kullanmak ve onunla buhurlanmak, tütsülenmek demektir. Tütsü ve hoş koku anlamına gelen micmerden alınmıştır. Uluve yani öde gelince Asma'yı Ebu Ubeyd ve sair dil bilginleri ile Garibül Hadis alimleri bu kendisiyle tütsülenen bir öd tahta çubuktur demişlerdir. Asma'yı dedi ki bunun Arapçalaştırılmış Farsça bir lafız olduğu kanaatindeyim. Eluve uluve diye iki meşhur söyleyişi vardır. El Eseri ayrıca Elive söyleyişini de nakletmektedir. Kadıyaz dedi ki Kisai'den Eliye söyleyişi de nakledilmiştir. Kadıyaz ve başkaları dedi ki burada ye şeddeli de söylenir, şeddesiz de söylenir. Hemzesi ise keseli de, öteli de söylenir. Bunun levve ve leyye söyleyişleri olduğu da belirtilmiştir. Hadiste geçen gayre mutarrat karıştırılmamış ise başka kokular katılıp karıştırılmamış demektir. Bu hadiste güzel kokunun kadınlar için müstahap olduğu gibi erkekler için de müstahap olduğu hükmü anlaşılmaktadır. Ama erkekler için müstahap olan kokusu olan fakat rengi olmayan kokular müstahap iken kadınlara ise mescid ya da başka bir yere çıkıp gitmek istedikleri takdirde kokusu yayılan her bir kokuyu kullanmaları mekruh olur. Cuma ve bayram günlerinde Müslümanların toplantı yerlerinde zikir ve ilim meclislerinde bulunacağı zaman sevcesiyle birlikte olmak istediği zaman ve buna benzer durumlarda erkeklerin güzel koku kullanmaları müekket olarak müstahap olur. Allah en iyi bilendir. İmam Nevevi'nin Sahih-i Müslim Şerhi El-Minhac'a devam edeceğiz inşallah.
1: Sahih-i Müslim Şerhi El-Minhac. Yazan İmam Nevevi. Polen Yayınları. Okuyan Dinçer Akın.

De ki, Rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyayım. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya iyilik edin. Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Sizin de onların da rızkını biz veriyoruz. Çirkin kötülüklerin açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Haksız yere Allah'ın haram kıldığı cana kıymayın. Düşünesiniz diye Allah size bunları emretti. Yetimin malına yaklaşmayın. Ölçü ve tartıyı tam adaletle yapın. Biz kimseye gücünün yettiğinden fazlasını teklif etmeyiz. Söylediğiniz zamanda yakınınız da olsa adil olun ve Allah'a verdiğiniz sözü tutun. Öğüt alıp düşünesiniz diye Allah bunları size emretmiştir.

0: بسم الله الرحمن الرحيم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم.
1: O gün muhakkak bütün nimetlerden hesaba çekileceksiniz.
2: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
3: Araf 151. Hazreti Musa'nın duası. Musa dedi ki: Rabbim, beni bağışla, kardeşimi de ve bizi koruyucu şefkatinle kuşat. Çünkü sen merhametlilerin en merhametlisisin.

Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için ikindi ezanı. Allah

0: has,
1: söyleyecek çok
0: sözümüz var. Özel efem.
2: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme amellerin hangisi Allah-u Teala'ya daha sevimlidir diye sorulunca Peygamber Efendimiz vaktinde kılınan namazdır diye cevap vermiş. Bir başka hadis-i şerifte ise ey Allah'ın peygamberi amellerin hangisi cennete daha yakındır diye sorulduğunda Peygamber Efendimiz ise namazları vaktinde kılmaktır diye buyurmuştur.
3: Rabbi inni lima enzelte ileyye min hayrin fakir. Muntariha

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
3: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel okulları Bağcılar'da.
4: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.
5: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
6: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
7: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
8: Desibona.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın. Siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona. Hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
9: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
10: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Dost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
1: Reklamları dinlediniz.
0: O gün kafirlere şöyle denilir: siz dünyada bugüne kavuşmayı nasıl unuttuysanız, biz de bugün sizi öylece unutacağız. Yeriniz ateştir ve sizin için yardımcılardan bir kimse de yoktur. Bunun sebebi şudur: siz Allah'ın ayetlerini alaya aldınız. Dünya hayatı sizi aldattı. Artık bugün onlar ateşten çıkarılmayacaklar ve kendilerinden özür dilemeleri de kabul edilmeyecektir. Hamd, göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Göklerde ve yerde büyüklük ve hakimiyet O'nundur. O, her şeye galiptir, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: İslam'a hizmetin ciddi çalışmalarla mümkün olabileceğini unutmayın. Bu bakımdan fert olmayı ve tek başına yaşamayı hatırınızdan tamamen çıkarın. Kardeşlerinize sımsıkı bağlanın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: İslam alimi Süfyan-ı Sevri radıyallahu anh şöyle demiştir. Nefsani zevk ve düşkünlüklerin neden olduğu bütün günahların affedilme ümidi vardır. Fakat kibir ve gururun neden olduğu hiçbir günahın affedilme ümidi yoktur. Zira iblisin günahının nedeni kibir ve gurur, Adem'in hatasının nedeni ise nefsin özlem ve arzularıdır. Özel efendim. Kudüs.

0: Özel FM hatırlatıyor. İstişaresiz iş yapmayın. Her hususta başarılı olmak ve Allah'ın rızasını kazanmak için kardeşlerinizle istişare etmeyi alışkanlık edinin ve bunu etrafınıza öğretin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Âl-ı İmran 8-9. İlimde derinleşenlerin duası. Rabbimiz, bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi kaydırma ve bize katından bir rahmet bahşet. Çünkü yalnız sensin, hiç karşılıksız, sınırsızca lütfeden. Rabbimiz, geleceğinden kuşku duyulmayan o günde sen insanlığı bir araya toplayacaksın. Çünkü Allah vaadinden asla yüz çevirmez.

0: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير.
1: يا رحمن.
2: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
4: Özel FM
3: 103.2.
5: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
6: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32.
7: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
8: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com. Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
9: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
6: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
10: Büro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
11: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
12: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
13: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
14: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
15: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com. 0537 362 15 15.
1: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
4: Darıca Road Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
16: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
17: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
18: Reklamları dinlediniz.
19: Saat 18.
20: Özel FM.
21: www.özelfm.net.
20: Özelfm.net.
22: Hikmet Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Mehmet Yıldırtan.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Değerli kardeşler, bir eğitimci olarak Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve öğretim metotları isimli kitabımızdan ders işlemeye devam ediyoruz. Bu derste iki bölüm işleyeceğiz. Birincisi, Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bazen ne olduğunu dinleyenlerin, kendisini dinleyenlerin ortaya çıkarması için bir şeyi müphem söylemesi. Neden bunu yapıyor? Çünkü karşıdakini ya da karşıdakilerini öğrenmeye teşvik etmek, merak ettirmek ve dolayısıyla daha iyi öğrenmesini sağlamak. İnsan kendisi gerçekten merak ettiği zaman daha iyi öğrenir kardeşler. Böyle alelade bir videoyu, bir dersi açın, İzleyin, muhakkak faydalı olur. Ama gerçekten merak ettiğiniz bir konuyu araştırdığınızda, ihtiyacınız olduğunda, o konuyu öğrenmeyi arzuladığınızda çok daha iyi öğrenirsiniz, çok daha iyi akılda kalır. Çünkü dikkatler daha odaklanır, daha teyakkuz halinde olur. Dolayısıyla Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam böyle biraz müphem bırakıp, insanları merak ettirip, insanların takip etmesini sağlaması Allahu Alem gerçekten bir öğretim metodu olarak çok hoştur. Mesela bir örnek verelim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün buyuruyor ki, vallahi tam iman etmiş olmaz. Vallahi tam iman etmiş olmaz. Vallahi tam iman etmiş olmaz buyuruyor. Soruyorlar, kim ya Resulallah? O da buyuruyor ki, komşusunun şerrinden emin olmadığı kimse. İlk başta vallahi iman etmiş olmaz, vallahi iman etmiş olmaz, vallahi iman etmiş olmaz dediği zaman Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, kim dinlerse dinlesin, onun mübarek ağzından bu sözler çıktığında dikkat kesilir. Merak eder, yahu acaba kimden bahsediyor? Dolayısıyla hemen akabinde soru geliyor zaten. Bir diğer hadis, Resulullah aleyhissalatü vesselam, Enes bin Malik rivayet ediyor, birlikte oturuyorken, şimdi cennet ehlinden biri çıka gelecek buyurdu. Akabinde abdest suyu sakalından damlayan ve nalinlerini sol eline asmış bir adam çıka geldi. Bu arada nalinleri sol eline almış sözü aynı zamanda onun sünnete uygun olduğunu gösteriyor. Ayakkabıları sol elle taşımak sünnettir diye belirtiyor Üstad Abdülfettah Ebu Gudde. Ertesi gün olunca Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yine aynı şeyi söylüyor. Ardından aynı adam çıka geliyor. Üçüncü gün olunca aynı söz tekrarlıyor. Yine aynı adam geliyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kalkınca Abdullah bin Amr bin As malumdur, sünnet konusunda son derece hassas olan sahabelerden biri. Dedi ki, babamla takip ediyor adamı. Bu arada bu kişi Sa'd bin Ebi Vakkas. Sa'd'ı takip ediyor. Babamla diyor ki ona, babamla münakaşa ettim ve 3 gün evine gitmeyeceğime yemin ettim. Bu süre zarfında beni misafir etmeniz mümkün mü? Diyor. O da olur buyuruyor. Enes

Yine Abdullah devam ediyor. Abdullah bin Amr radıyallahu anh. Ondan hayırdan gayrı söz işitmedim. Bu üç gece geçince amelini küçümser gibi oldum. Çünkü çok fazla nafile ibadet yapmamış. Ona ey Allah'ın kulu, babamla aramda bir kırgınlık ve küskünlük yok esasında. Ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin üç kez şimdi cennet ehlinden biri çıka gelecek buyurduğunu işittim. Her üçünde de sen çıka geldin. Bu yüzden senin yanında olmak istedim ki bakayım amelin nedir. Ben de sana uyuyayım. Ancak senin çok amel işlediğini görmedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu bu dereceye seni yükselten nedir acaba? O da dedi ki benim durumum senin gördüğünden ibaret. Sonra geri dönüp giderken beni çağırdı diyor Abdullah radıyallahu anh. Benim durumum senin gördüğünden ibaret. Ancak benim içimde bir Müslümana karşı kin yoktur. Keza Allah'ın bir Müslümana ihsan ettiği hayra da kıskançlık beslemem. Bunun üzerine Abdullah bin Amr diyor ki seni bu dereceye ulaştıran şey bizim beceremediğimiz şeydir. Bu tabi Abdullah bin Amr bin As'ın tevazusu aynı zamanda. Ama Sa'd bin Ebi Vakkas'ın söylediği şey hakikaten zor bir husustur. Yani gerçekten iyi bir eğitim gerektirir. Yani hem psikolojik olarak hem ilmi olarak insanın kendisini iyi eğitmesi gerekir. Burada bir iki mesele var şöyle küçük, onları konuşalım. Birincisi Abdullah bin Amr burada hani bir hile yapıyor. Fakat bu hile meşru bir hiledir. Neden? Çünkü bir kişi bir hakkı canlandırmak için, zulmü uzaklaştırmak için, farz bir ameli yapmak için, bir haramdan kaçmak, bir hakkı sahibine kazandırmak, bir batılı kaldırmak, eşiyle arasını düzeltmek, dinin hoş görmediği bir şeyi uzaklaştırmak gibi caiz olan maslahatı sağlayan ve fakat burası önemli, Yüce Allah'ın muradına aykırı düşmeyen, Allah-u Teala'nın veya bir kulun hakkını iptal etmeyen hileler kapsamında. Şimdi burada Abdullah bin Amr bin As'ın söylediği kimseyi kıran, kimseyi gücendiren, hakkı gizleyen, işte hadis uyduran böyle bir şey değil dikkat ederseniz. Sadece şey söylüyor yani Sa'd bin Ebi Vakkas'ın görmesi için babamla tartıştım diyor. Dolayısıyla bu tarz şeylerde bunlar böyle yalan söyleme gibi bir hususa girmediğini söylüyor. Abdülfettah Ebu Gurt'ta bununla alakalı aynı zamanda Allame Muhammed Abdülvehhab el-Buhayri'nin El-Hiyel Fiş-Şeriat-il-İslamiye adlı eserini tavsiye ediyor. Biz de burada tavsiye etmiş olalım. Peki hadisten ne gibi dersler çıkarabiliriz? Birincisi Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh'ın ne kadar faziletli bir insan olduğunu, Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın onu cennetle müjdelediğini öğreniyoruz. Kendisi cennetle müjdelenen 11 sahabeden biri. Bir diğeri Abdullah bin Amr'ın aynısını yapmak için salih kimselerin amellerini öğrenmeye olan hırsı. Zaten Abdullah bin Amr bin As gerçekten müthiş bir talebe. Yani ilmi talep etme noktasında çok olumlu anlamda, müsbet anlamda ihtirası olan bir sahabe. O yüzden kendisi biliyorsunuz ilk hadis nüshasının yazarıdır. Çok önemlidir yani hadis tarihinde ve ilim tarihinde Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh'ın yeri çok ayrıdır. Çünkü ilk hadis nüshasının yazarı bizzat kendisidir. Eliyle yazmıştır. Ve dolayısıyla zaten bu da aynı zamanda kendisi çok bilgili ve kültürlü bir sahabeydi. İşte Süryanice biliyordu, yabancı dil biliyordu. İsrailiyat ve Nasraniyat bilgilerine de hakim olduğuna dair rivayetler var. Dolayısıyla Abdullah bin Amr öğrenmeye olan hırsı burada o kişiyi takip edip onunla alakalı güzel nüansları öğrenmeye teşvik etmiş. Evet, bir diğer başlık daha iyi anlaşılması ve ezberlenmesi, iyi bellenmesi için bir şeyi ilk önce özet, daha sonra ayrıntılı olarak anlatması Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Bunu neden yapar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam? Çünkü muhatabı soru sormaya teşvik etmek ve özet olan şeyi daha açıklanmasını istemeleri için, bu da yine bir önceki başlıkta olduğu gibi kişinin merakını celbeden, merakını cezbeden, merakını tahrik eden bir hareket olduğu için, özellikle de öğrenme isteği olan kişiler dolayısıyla daha öğretici, daha akılda kalıcı şekilde gerçekleşmiş oluyor oradaki eğitim faaliyeti. Enes bin Malik radıyallahu anh'ın yine rivayet ettiği bir hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem

0: vesselam bir cenaze geçirirken ölen kişi hayırla yad ediliyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da buyuruyor ki vacip oldu, vacip oldu, vacip oldu. Üç kere tekrar ediyor. Bu da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın önemli sünnetlerinden biridir. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam iyi akılda kalması için ve gerçekten önemli olan hususları böyle üç kere tekrar ederdi. Bunu da kitapta, yine bu kitapta ders olarak işlendi, biz de işledik. Başka bir cenaze geçirirken de ölen kişi kötülükle anıldı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yine vacip oldu, vacip oldu, vacip oldu buyuruyor. Bunun üzerine Hazreti Ömer diyor ki, ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Bir cenaze geçirilirken ölen kişi hayırla yad edildi, sizde vacip oldu, vacip oldu, vacip oldu buyurdunuz. Sonra bir cenaze daha geçirirken ölen kişi kötülükle anıldı, siz yine vacip oldu, vacip oldu, vacip oldu buyurdunuz. Dolayısıyla ne kastettiniz diye soruyor. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Hayırla yad ettiğiniz kimseye cennet, kötülükle andığınız kimseye de cehennem vacip oldu. Sizler Allah'ın yeryüzündeki şahitlerisiniz. Sizler Allah'ın yeryüzündeki şahitlerisiniz. Sizler Allah'ın yeryüzündeki şahitlerisiniz buyuruyor. Şimdi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu hadisi üzerine ayrı bir ders yapılır Allahu Alem. Fakat biz şöyle kısaca anlamaya çalışalım. Şimdi tabii ki Müslümanlar, özellikle de sahabeler bir kişi hakkında icma ediyorlarsa eğer, dolayısıyla o kişinin nasıl bir kişi olduğu az çok belli olmuş oluyor. Bu tabi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gaybı Allah'tan öğrendiği için burada Allahu Alem böyle bir bilgiyle teyit ederek söylüyordur. Fakat aynı zamanda bu bize şunu gösteriyor. Müslümanlar Allah'ın yeryüzündeki şahitleridir ve yeryüzündeki şahitleri olmalıdır. Yani biz sahabe kadar olamayacağız belki ama olmaya çalışmamız lazım. Allah-u Teala'nın yeryüzündeki şahitleri olmamız, devamlı hakkı ayakta tutmamız ve hakkı savunanı savunmamız, hayırla yad etmemiz lazım. Dolayısıyla vefat eden Müslümanları hayırla yad etmek, onların iyiliklerini hatırlamak çok önemlidir. Vefat etmeden önce kişinin Müslümanlar nezdinde, ümmet nezdinde iyi bir isim bırakması, kendi ismi anıldığında Müslümanların kalpleri böyle güzel olması, böyle iyi hisler beslemesi çok önemlidir. Bu iki taraflı da önemli bir husustur. Dolayısıyla bu Allah'ın yeryüzündeki şahitleri olma misyonu aynı zamanda Allah-u Teala'nın yeryüzündeki dinin temsilcisi olmaktır. Davetçi olmaktır. Emri bil maruf nehyanil münkeri yapmaktır. Allah-u Teala'nın buyurduğu gibi vasat ümmet olmak, hayra çağıran ümmet olmak. Çünkü en hayırlı ümmet Müslümanlardır. Başta sahabelerdir. Biz de o olmaya çalışmalıyız ve olmalıyız. Böyle olmalıyız, olmaya çalışmalıyız. Bu hadisten peki neler var? Bir mühim, yani öğrenilen eğitimle alakalı özellikle neler öğreniyoruz? Birincisi, önemli bir sözün tekrarlanarak kuvvetlendirilmesi, ezberleme için, dinleyenlerin gönlünde daha iyi yer etmesi için faydalı. Bunu öğreniyoruz. Bir diğeri, burada kişiyi teşvik etmek için, daha çok tesir etmesi için önce özet, hatta burada bir müphemlik de var. Ne vacip oldu belli değil. Önce özet olarak söylemesi, sonra ayrıntılı olarak ifade etmesi ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam burada ayrıntılı olarak üç kere siz Allah'ın yeryüzündeki şahitlerisiniz dediği de biz bunun üzerine gerçekten kitaplar yazacak şeyler öğrenmiş oluyoruz. Nitekim bunu destekleyen, bu konu ile alakalı, bu bağlamda, bu kapsamda olan ayetleri ve hadisleri de beraber düşündüğümüz zaman. Evet, bir diğer hadisimiz Ebu Katade bin Ribi radıyallahu anh anlatıyor. Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanından bir cenaze geçirdiler. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Rahata ermiş yahut kendisinden kurtulunmuş buyurdu. Sahabeler sordu. Ya Resulallah, bu rahata ermiş veya kendisinden kurtulunmuşun anlamı nedir? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da şöyle buyuruyor. Mümin kul dünyanın yorgunluğundan kurtulup Allah'ın rahmetine kavuşarak rahat eder. Facir kuldan ise kullar, memleketler, ağaçlar ve hayvanlar kurtulup rahata kavuşurlar. Subhanallah. Gerçekten mümin ve facir arasındaki fark. Mümin dünyada yorulur, insanları yormaz, onlardan yük alır. Facir ise kullara, memleketlere, hatta ağaçlara ve hayvanlara bile yük olur. Bu bizim için aynı zamanda bir ölçüdür de kardeşler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yine önce özet olarak verdiği, sonra ayrıntıya girdiği hususlardan biri komşu meselesi. Biliyorsunuz komşuluk, işte Cebrail Aleyhisselam'ın çok çok tavsiye etmesinden dolayı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam az daha varis kılınacak zannettim buyuruyor. O yüzden komşuluk meselesi çok önemli. Yine bu hadisinde de komşulukla alakalı çok böyle ciddi bir uyarıda bulunuyor. Diyor ki, vallahi tam iman etmiş olmaz. Vallahi tam iman etmiş olmaz. Vallahi tam iman etmiş olmaz. Kim ya Resulallah diye soruluyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da buyuruyor ki, komşusunun şerrinden emin olmadığı kimse. Komşuluk ilişkileri, ya bu o kadar önemli bir tavsiye ki, gerçekten komşuluk ilişkileri düzgün olduğunda insanın yaşam alanı, evi, yanındaki işte komşusu, yaşam alanı hakikaten İslam'ı yaşamak için, ahlakı yaşamak için ve temsil etmek için müthiş bir zemin oluyor. Çok önemli. Çok küçük bir tavsiye değil mi? Komşu. Ama o kadar çok tekrar edilmiş. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem o kadar bunu dile getirmiş ki gerçekten bu kadar önem verirse toplumun o küçük iki kişi arasındaki bağlar bütün bir topluma, bütün toplum sathına yayıldığında hakikaten çok ciddi bir harç. Toplumun bir aradan çok ciddi bir harç olacaktır bu yani. Yine anne baba konusu Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in çok hassas olduğu bir konu. Buyuruyor ki Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem, burnu yere sürünsün, burnu yere sürünsün, burnu yere sürünsün. Kimin ya Resulallah diye sorulunca da ihtiyarlıklarında anne ve babasından birisine veya ikisine yetişip de onlara hakkıyla hizmet ederek cennete girmeyenin buyuruyor. Anne ve babanın malumdur. Hakları çok büyüktür. Bunları hepimiz zaten hissiyat olarak da biliyoruz. İçimizde de hissediyoruz. Anne ve babanın tabii ki hayır olmayan emirleri ya da haksızlıkları muhakkak ki Müslümanın üzerine bir şey değil, vücubiyeti yoktur ama anne babaya yardımcı olmak, onlara merhamet etmek, onları mutlu etmek dünyada sebepler çerçevesinde ve şeriat çerçevesinde onların mutlu olmasına çalışmak evlatların en önemli görevidir. Onlara of dememek, of bile dememek evlatların en önemli görevidir. Malumunuz insanların annelerine, babalarına karşı saygısız olması, onları umursamaması, onları bir yerlere bırakması, onlarla bağlarını koparması ya da çocukların anne babayı hizmetçi gibi kullanması ki bazen burada küçükken yetiştirirken anne babaların da çok büyük kusurları oluyor. Çocukları haşa böyle sanki çok yüksek seviyede şeymiş gibi muamelede bulunuyorlar. Bu çocukların psikolojileri için de zararlı. Bu kıyamet alametleridir. Çocukperestlik bir kıyamet alametidir. Aynı zamanda çocuk sevmemek, çocuk yapmayıp yerine hayvan beslemek de kıyamet alametidir. Malumunuz ki İslam ölçü dinidir kardeşler. Dolayısıyla bütün bu hadislerde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın uslubunu gördüğümüz zaman pek çok nükteden biridir. Müphem bırakması ya da önce özet vermesi Müslümanları, onu dinleyenleri, konuyu da merak edenleri teşvik edicidir ve dolayısıyla daha iyi akılda kalıcıdır. Nitekim bu tarz nükte ve nüanslar, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam eğitimde gözettiği bu nükte ve nüanslar sayesinde de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sünneti hafızalarda çok net bir şekilde korunmuş, ezberlenmiş ve biz de bundan faydalanıyoruz, besleniyoruz elhamdülillah. Allah razı olsun dinlediğiniz için. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.
1: Hikmet Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Mehmet Yıldırtan.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Müro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
4: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
6: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da aynalı erik 54.99, Çengelköy salatalık 39.99, kıvırcık 24.95. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 emel okulları Bağcılar'da.
8: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63. Sultan Gazi. Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgan 0212 323 64 04 Sarıyer. Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
9: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14. Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
1: Reklamları dinlediniz.
10: En son ne zaman nefes aldınız? En son ne zaman kitap okudunuz? En son ne zaman el kitabı okudunuz?

0: Kur'an.
1: Kur'an da bizi okuyor. Farkında mısınız? Henüz nefes alırken, can boğaza dayanmamışken, ayaklar birbirine dolanmamışken, kitabını oku.

0: Yayın akışımıza Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam ediyoruz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Vel asri innel insane lefî husr. İllellezîne âmenû ve amilussâlihâti ve tevâsav bilhakki ve tevâsav bissabr. Bismillahirrahmanirrahim. ويل لكل همزة لمزة

0: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا.
1: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir?

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Yeryüzünde de kesin inananlar için ibretler vardır. Nefislerinizde de birçok ayetler vardır. Görmüyor musunuz? Gökyüzünde de rızkınız ve o vaad olunduğunuz var. İşte o gökyüzünün ve yeryüzünün Rabbine yemin olsun ki bu vaad olunan sizin konuşmanız gibi bir gerçektir. Zariyat 20 21 22 23.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efendim.

0: Erdem yolcusuna öğütler. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh şöyle demiştir: kabre azıksız giren kişi denizde gemisiz yolculuğa çıkmış gibidir.
1: Özel efendim, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Alim ve faziletli insanların kıymetini bilin. Çocuklarınızdan birisinin mutlaka İslami ilimlere tahsil etmesi için yardımcı olun ve onları teşvik edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Zühd, takva ve nafilelerle Allah'a yaklaşmak sadece sufi ve dervişlere ait bir özellik değildir. Bunun öncelikle sünnet-i seniyeye bağlı Müslümanların görevi olduğunu hatırlayın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Sabahlar. Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
2: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
3: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
4: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
5: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
6: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
7: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
8: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
9: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
10: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
11: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
12: Müro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
13: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
14: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
0: Reklam. Reklamları dinlediniz.
15: Saat 19. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
0: Özel FM. www.özelfm.net. özelfm.net.
16: Makale arası. Makale arası. Makale arası.
17: Hastalıklarımızın sebebi gayrimüslim mutfağı. Batı denilen lanetli güruh dünyayı cehenneme çevirdi. Silahla, ekonomiyle, sapık fikirlerle, moda ile, yiyeceklerle, içeceklerle, kozmetiklerle, ilaçla, turizmle, teknik ile ülkelere girmeyi başarmıştır. Batı'nın şeytanla kurduğu güçlü ittifakının lanetli tavrına dur demenin zamanı çoktan gelmiştir. Bugüne kadar gereken dikkati gösterememişsek, ürünlerimizin helal ve tayyip olup olmadıklarına itina ile bakmamız gerekmektedir. İsterseniz işe şuradan başlayalım. Alışveriş yaptığımız marketleri, kasapları, fırınları, pastaneleri yeniden gözden geçirelim. Yüz küsür yıldır insanların büyük çoğunluğu Batı'nın kölesi gibi yaşadılar. Kendilerine lezzet veren şeye yöneldiler. Sonrasını hiç düşünmediler. Helal, haram, modernitenin işine gelmediğinden bunlar hayattan silinir hale getirildi. Şeytan işbirlikçileri hanımları ve çocukları hedef aldılar. Öyle ki enerji içecekleriyle, cipslerle, yumuşak şekerlerle beyinler ve kalpler satın alınır hale getirildi. Batının etkilediği sadece kılık kıyafetimiz, arabalarımız, ev tarzımız değil, gıda tercihlerimiz, düşüncelerimiz ile hep etki altında kalıyoruz. Batı kafasının bize enjekte ettiği, günlük hayatımıza soktuğu e-rumuzlu katkı maddeleri başlı başına bir beladır. Bundan dolayı Müslümanlar uluslararası örgütlenerek kendi katkı maddelerini, tedavi kodekslerini yürürlüğe sokmalıdırlar. İnsanın yedikleri içtikleri ruh yapısını, madde yapısını, enerji düzeyini, hastalıklara yatkınlığını, sindirimi, öğrenmeyi, akıl ve zekayı, merhameti, acıyı ve sevinci, hastalık ve sağlık kapasitesini ve daha birçok şeyi etkilemektedir. İbadetlerden zevk ve lezzet almanın, helallere karşı arzulu ve haramlardan uzak durma şuurunun helal rızıkla doğrudan alakalı olduğunu daima akılda tutacağız. Bunun için de yanlış söylemlerimizi bırakmamız gerekiyor. Mesela üzümünü ye, bağını sorma. Burası Müslüman ülke, her yiyecek ve içecek helaldir saflığına düşmeyeceğiz. Yeme içme sahasında ter döken imanlı ilim erbabının tespitleriyle, yediğimiz içtiğimiz gıdaların keyfiyetiyle ruhsal keyfiyetimiz tamamen ilgilidir. Bir de mineraller var. Bunlar için de şunları söyleyebiliriz. Kasların, tırnakların, kılların, dişlerin, kemiklerin, kanın sıhhati ve hastalıklarında tamiri ve tedavisi için vücudumuzun minerallere de ihtiyacı vardır. Bunlar muntazam alınmazsa sıkıntılara sebebiyet verir. Şu yiyecekleri ölçülü olarak yemeği ihmal etmeyeceğiz. Şalgam, badem, tere, maydanoz, fındık, süt, peynir, incir ve pırasa. Ayrıca yumurta sarısı, yulaf,

0: yani boy kısalır. Vücudumuzda en çok bulunan mineral kalsiyumdur. 2 kilogram ile birinci sırada, ikinci sırada 1 kilo ile fosfor alır. Bir de sadece tereyağı ve hakiki zeytinyağı tüketeceğiz. Özetle söylediğimiz bu hususlarda dikkatli olmak zorundayız. Sağlıklı olmanın yolu budur. Bilge kişiye çok teşekkür ettim ve beslenmemizde ve hayatımızda çok ihmalkarlıklarımızın olduğunu anladım. İnşallah olumsuzlukları telafi edeceğim. Sizi de buna teşvik ediyorum. Mevlüt Özcan, Milli Gazete.
1: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

0: biz ukaz panayırında satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi kızıl denize atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyor.
1: Unadikum eşuddu ala ayadikum abusul arda tahtani alikum ve akulu afdikum ve ahdikum diya'ini

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle demiştir: Allah'ın, Hazreti Peygamber'in ve Allah dostlarının sünnetlerine sahip olmayan kimse gerçekte hiçbir şeye sahip değildir. Bunun üzerine ona Allah'ın sünneti nedir denildi. Sırrı saklamaktır cevabını verdi. Hazreti Peygamber'in sünneti nedir denildi. İnsanlarla iyi ve güzel geçinmektir dedi. Allah dostlarının sünneti nedir denildi. İnsanlardan gelen sıkıntılara katlanmaktır dedi.
2: Özel efendim. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Furkan 64-66. Müminlerin duası. Ve onlar ki gece boyunca Rablerini secdeye varıp kıyama durarak anarlar. Yine onlar şöyle derler:
2: cehennem azabını bizden uzaklaştır. Doğrusu onun azabı pek korkunç, pek dehşetlidir. Orası cidden ne kötü bir uğrak, ne kötü bir konaktır.

0: Özel FM uyarıyor. Hangi şart ve durumda bulunursanız bulunun, İslam'ı yaşamaya, tebliğ etmeye, bütün imkanlarınızı kullanarak gayret edin. Sakın dininizden taviz vermeyin.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Hayat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
1: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
2: Desibona.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın, siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona, hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
3: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 2459.
1: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umutol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.tr. Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13. Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
4: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, vault, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
5: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.

0: Kıymetli dinleyenler, Edep Yahoo programıyla Habil Ademoğlu sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kalplerimizi Kur'an ve sünnet nuruyla süsleyen ve bizlere hidayet nimetini veren, kendisinden başka hak ilah olmayan ve insan kulları için yegane kanun koyucu alemlerin Rabbi Allah Azze ve Celle'ye sonsuz hamdü senalar olsun. Allah Teala Resulünü sallallahu aleyhi ve sellem kıyametten önce müjdeleyici ve sakındırıcı, Allah'ın izniyle ona davet edici ve aydınlatıcı olarak gönderdi. Allah onun sayesinde bizleri sapıklıktan hidayete erdirdi, karanlıktan aydınlığa çıkardı. Yanlışlıktan doğruluğa ulaştırdı ve kör olan gözleri, sağır olan kulakları ve mühürlü olan kalpleri açtı. Çünkü risaleti tebliğ etti, emaneti yerine getirdi, ümmete doğruyu gösterdi, hayatı Allah yolunda cihat ile geçti. Allah'ın ölüm emri gelene kadar da Allah Azze ve Celle'ye kulluk etti. İşte salat ve selam yegane örneğimiz ve önderimiz olan Allah Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin, onun âlinin ve ashabının üzerine olsun. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi de bütün muvahhid mümin Müslümanların üzerine olsun. O müminler ki yeryüzünde Allah'ın helallerini haram, haramlarını helal yapma, yani yasakladıklarını serbest, emrettiklerini de yasaklama ya da bir şekilde değiştirme, Allah'a rağmen Allah'ın kulları üzerinde yasa yapma, yaşam biçimleri hakkında söz söyleme yetkisini kendisinde gören, insan ya da meclis olsun, parlamento olsun, bütün sahte ilahları reddederler ve Allah Teala'yı bütün isimlerinde, zatında, sıfat ve fiillerinde tevhid ederek, birleyerek gerek evinde, işinde, gerekse sosyal alanda, toplumsal ilişkilerinde, yani hayatının bütününde Allah Azze ve Celle'den ve onun yetki verdiği Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den başka hayatında itaat merciği, itaat makamı kabul etmezler ve hayatlarını da bu inanca uygun yaşamaya gayret edip Allah'ın verdiği nimetlere de şükrederler. Rabbimizden öncelikle bu iman üzere yaşayıp son nefesimizde de bu iman üzere son nefesimizi verebilmeyi niyaz ediyoruz. Tekrar tekrar bıkmadan, usanmadan ve inşallah son nefesimize kadar hatırlatacağız ki kalplerde yer etsin ve bütün hayatımıza hakim olsun. Bütün meselelerimizde kaynaklarımız metlu, yani okunan vahiy olan Rabbimizin kelamı Kur'an-ı Kerim ve gayri metluv olan, yani okunmayan vahiy olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözlü, fiili ve takriri sünneti ve ehli sünnet ve cemaat alimlerimizin, Allah hepsinden razı olsun, bu konularla ilgili açıklamaları ya da yapacağımız herhangi bir meseleyle ilgili onların bize yaptıkları Kur'an ve sünnetten açıklamalar olacaktır. Rabbim bizleri bu yoldan, Kur'an'dan, sünnetten ve ehli sünnet ve cemaatin yolundan ayırmasın ve kalplerimizi de dini üzere sabit tutsun. Allahümme amin. Bugünkü konumuzda şeksiz şüphesiz ve zerre miktarı dahi olsa şirksiz bir imandan sonra olmazsa olmaz edep ve ahlak ile ilgili konulardan taziye ve baş sağlığı dileme, cenazenin define hazırlanması ve kabre götürülmesi ile ilgili çok fazla fıkhi detaylara girmeden genel meseleleri İmam Nevevi Rahimeullah'ın Riyazu Salihin isimli meşhur eserinde aldığı hadisler ve bunların farklı kaynaklardaki açıklamalarıyla, yine Ehl-i Sünnet'in kaynakları olmak şartıyla aktarmaya devam edeceğiz. Taziye ve başsağlığı dileme adabı ile ilgili olarak kişinin herhangi bir akrabasının, komşusunun veya kendisine değer verdiği bir dostunun, arkadaşının ya da ailesinden ya da sevdiklerinden biri vefat ettiğinde taziyeye gitmeyi unutmamalı ve bu konuda ihmalkar ve gevşek davranmamalıdır Müslüman. Hem acısına hem de üzüntüsüne ortak olduğunu cenaze sahibine belli etmeli. Çünkü bu, yani başsağlığı, akrabalık, dostluk ve İslam kardeşliğinin gerektirdiği bir haktır. Eğer cenazeyi son yolculuğuna uğurlamak mümkün olursa bu konuda da azmedilmelidir. Zira cenazeye katılmakta büyük bir ecir vardır. Bu şekilde kabirler görülerek ya da taziye ziyaretleri yapılarak da sessiz bir vaizden son derece etkili ve tesirli bir öğüt alınmış olunur. Her canının varacağı yeri hatırlatan birçok ibret ve birçok şeyi öğreten bir ders alınmış olunur inşallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkı 5 tanedir. Selamı almak, hastalandığında ziyaret etmek, cenazesine iştirak etmek, davetine icabet etmek, aksırdığında ona elhamdülillah dediğinde yerhamkallah, yani Allah sana merhamet etsin demektir. Hadisimiz Sahih-i Buhari'de ve Sahih-i Müslim'de kayıtlıdır. İmam Ahmed'in Müsned'inde geçen bir hadiste ise Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor: hastaları ziyaret edin, cenazelere iştirak edin, yani katılın, zira onlar size ahireti hatırlatırlar. İlk olarak taziye esnasında konuşulması ve söylenilmesi güzel olan şeylerden bahsedelim. Öncelikle Müslüman bir taziyeye gittiğinde vefat eden Müslüman kardeşine çokça dua etmesi gerekir. Ebu Seleme radıyallahu anh vefat ettiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun ailesine taziyede bulunmuş ve şöyle dua etmiştir: Allah'ım Ebu Seleme'ye mağfiret et. Kendilerine hidayet nasip ettiklerinin içinde onun derecesini yükselt. Ailesinden geriye kalanların yardımcısı ve sahibi ol. Ya Rabbel Alemin, bizi de onu da bağışla. Ona kabrinde genişlik ve rahatlık ver. Kabrini de onu da nurlandır. Aynı şekilde taziye esnasında cenaze sahiplerinin acı ve sıkıntılarını hafifletecek konuşmalar yapmak da çok güzel olur. Onlara yaşadıkları bu acı ve üzücü olaydan dolayı aldıkları sevap ve sabrettikleri ve sabredecekleri için alacakları mükafattan, dünya hayatının geçici, ahiret hayatının ise ebedi olduğundan bahsedilmelidir. Aynı şekilde onlara bazı ayet ve hadisleri ve geçmiş büyüklerin sözlerini de aktarmak çok yerinde ve güzel olacaktır. Mesela taziye evinde insanlara Rabbimiz Azze ve Celle'nin şu ayet-i kerimeleri hatırlatılabilir. Bakara suresinde Rabbimiz şöyle buyuruyor: Habibim, o belalara sabreden kişileri cennetle müjdele. O sabreden kimseler kendilerine bir musibet ulaştığında şüphesiz ki biz Allah'a ait kul ve köleleriz ve kesinlikle ona döneceğiz derler. İşte onlara Rablerinden bir bağışlanma ve bir rahmet vardır. Ve onlar hidayete erenlerin ta kendileridir. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Yine Ali İmran suresinde 185. ayet-i kerimede Rabbimiz buyuruyor ki her canlı ölümü tadacaktır. Kıyamet günü karşılıklarınız tamamıyla eksiksiz ödenecektir. Her kim ki o cehennem ateşinden uzaklaşıp cennete girdirilirse muhakkak o, yani cennete giren, kurtuluşa ermiştir. Dünya hayatı ise aldatıcı bir menfaat ve geçici bir yaşantıdan başka bir şey değildir. Rahman suresinde ise şöyle buyuruyor Rabbimiz: yeryüzünde bulunan her şey fanidir, muhakkak yok olacaktır. Ancak azamet ve ikram sahibi Rabbinin zatı bakidir. Aynı şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisleri de bu konuyla ilgili aktarılmalıdır. O sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah'ım, karşılaştığım bu musibet karşısında bana mükafat ver ve bana bu musibet karşısında kaybettiğimden daha hayırlısını ver. Yine Sahih Buhari'de geçen bir hadiste muhakkak ki aldıkları da verdikleri de Allah'a aittir ve bu hak ona aittir. onun katında her şeyin belirli bir ömrü vardır diye buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yine kendisinin sallallahu aleyhi ve sellemin oğlu İbrahim vefat ettiğinde o şöyle buyurmuştur: muhakkak ki gözler ağlar, kalp hüzün duyar. Fakat biz Rabbimizin razı olacağı sözler söyleriz. Ey İbrahim, elbette ayrılığından dolayı hüzünlüyüz diye acısını bildirmiştir. Taziye esnasında yaşanan acıyı hafifletmek için geçmiş büyüklerin de sözlerini nakletmek çok yerinde olur muhakkak. Mesela Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle derdi: her gün falanca veya filanca öldü deniliyor. Mutlaka bir gün Ömer de vefat etti denilecek. Yine Raşid halifelerimizden sayılan Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyhin şu sözü de hatırlatılabilir: bir kimsenin kendisiyle Adem aleyhisselam arasında yaşayan bütün büyükleri ölümle karşılaşmış ve hayata veda etmiştir diye bildiriyor ki muhakkak bir gün biz de bu hayata veda edeceğiz. Tabiinin büyüklerinden Hasan Basri rahimeullah şöyle buyurur: ey Ademoğlu, sen sayılı günler gibisin. Her gün geçip gittikçe senin de birazın gider. Yine kendisi, yani Hasan Basri rahmetullahi aleyh şöyle diyor: Allah müminlere cennetten başka rahat edecekleri bir yer yaratmamıştır. Onun talebesi Malik bin Dinar ise şöyle diyor: takva ehli kimselerin hakiki düğünü kıyamet günündedir. Rabbim inşallah hesabını kolay verenlerden eylesin bizleri. Tekrar edelim ki bu ayet, hadis ve büyüklerimizin söylediklerinden herhangi birini ya da birkaçını taziye esnasında söylemek çok güzel ve münasip olacaktır. Sevdiği bir kimseyi kaybeden kişiye taziyeye giden nice insanlar var ki maalesef kalbi hüzünlü, gönlü acılı olan cenaze sahibine o acılı hal ile hiç alakası olmayan şeyler söylerler ve cenaze sahibinin acısını hafifletmek yerine onun acısını daha da artırırlar. Bu davranış ise İslam edep ve nezaketine aykırı bir davranıştır ki Rabbim bundan bizleri muhafaza eylesin. Cenaze sahiplerinin vefat eden kimse için ağlamalarıyla alakalı olarak da bir rivayeti aktarmak gerekirse, İbn Ömer radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanında Abdurrahman İbni Avf, Sa'd İbni Ebu Vakkas ve Abdullah İbni Mes'ud, Allah hepsinden razı olsun, bulunduğu halde Sa'd bin Ubade'yi ziyarete gitti. Durumunu görünce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağladı. Onun ağladığını gören ashabı da ağlamaya başladılar. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bilmez misiniz, gerçekten Allah gözyaşı ve kalbin elemi sebebiyle kişiye azap etmez. Fakat dilini işaret ederek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun yüzünden azap eder veya bağışlar buyurdu. İmam Buhari'nin cenaze ve İmam Müslim'in yine cenaze kısmında geçen bir hadis. Bu hadiste ashabın kendisine bakarak ağladıklarını görünce onlara durumu açıklıyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve bilir misiniz gerçekten Allah gözyaşı ve kalbin elemi sebebiyle kişiye azap etmez. Fakat orada dilini işaret ediyor, bunun yüzünden azap eder veya bağışlar buyurması, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin işte bu sözleriyle asıl dikkat edilmesi gerekli olan konunun kalbin hüzünlenmesi, gözlerin nemlenmesi ya da dolu vermesi ya da sessizce ağlanması değil, ağızdan çıkacak sözler olduğunu ortaya koyuyor. Hakikaten ölüm gibi felaketler karşısında birçok kimsenin ağzından çıkanı kulağının duymadığı açıktır. O anda söylediği sözlerin üzüntüsünü ifade etmekten öte pek tehlikeli noktalara uzandığını, hatta bazen imana dokunan manalar taşıdığını kestiremeyen insanlar çokça fazladır. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sevinirken de üzülürken de kendisini takip etmeyi hayat tarzı olarak seçmiş ve benimsemiş olan ashabına ağızdan çıkacak sözler dolayısıyla azap da rahmet de görüleceği gerçeğini hatırlatıyor. Özellikle felaket hallerinde dile sahip çıkma konusunda hadisimiz fevkalade önem arz etmektedir. Bir felaketi daha başka felaketlere sebep kılmamak ancak dile hakim olmakla mümkün olabilir. Buna çok dikkat etmesi gerekir Müslümanın. Nevha, yani çığlık atmak, feryadu figan etmek, ah şöyleydi, vah böyleydi diye yargara koparıp şamata çıkarmak demektir ve bu haramdır. İmam Nebevi rahimeullah ölüye ağlama yasağının mutlak olmadığını, çığlık atarak, yaka paça yırtarak, yüksek sesle ah vah ederek ağlamaya yönelik olduğunu da özellikle belirtmiştir. Bağırıp çağırmaksızın ağlamanın caiz olduğunu gösteren başka da birçok hadis bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi Usame İbni Zeyd radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ölmek üzere olan kızının oğlunu, yani torununu verdikleri zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gözleri doldu. Bunun üzerine ise Sa'd bin Ubade onun bu halini görünce "Ey Allah'ın Resulü, bu ne haldir?" dedi. O aleyhissalatü vesselam da "Bu Allah'ın kullarının kalplerine koyduğu acıma duygusu ve rahmettir. Allah acımasını bilen kullarına merhamet eder." buyurdu. Hadiste Resulullah aleyhissalatü vesselamın ölüm halindeki torununu kucağına aldığı zaman gözyaşlarını tutamadığını görüyoruz. Sa'd bin Ubade Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme "Bizlere sabırlı olmayı, ağlamamayı tavsiye ettiğiniz halde şimdi siz mi ağlıyorsunuz?" diye soruyor. Bunu sorarken o sessiz sedasız ağlamakla bağırıp çağırarak ağlamanın farkını Allahu alem bilmiyordu. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem "Allah'ın kullarının kalbine koyduğu bu acıma duygusu rahmettir. Allah acımasını bilen kullarına merhamet eder" buyurmak suretiyle ölüye ağlamanın mutlak bir zaaf işareti değil, merhamet alameti olduğunu belirtmiştir. Yine başka bir hadisi şerifte Enes radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ruhunu teslim etmekte olan oğlu İbrahim'in yanına girince onun gözlerinden yaşlar boşalmaya başladı. Bunun üzerine Abdurrahman İbni Af radıyallahu anh "Ey Allah'ın Resulü, siz de mi ağlıyorsunuz?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona "Ey İbni Af, bu gördüğün gözyaşları rahmet ve şefkat eseridir" cevabını verdi. Sonra da şunları ilave etti sözüne: "Gözler yaşarır, kalp hüzünlenir. Biz ancak Rabbimizin razı olacağı sözleri söyleriz. Ey İbrahim, seni kaybetmekten dolayı gerçekten üzgünüz" diye buyurmuştur. Henüz 1,5 yaşındayken vefat eden oğlu İbrahim'in ölümü, vefatı üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gözlerinin yaşla dolduğunu görüyoruz. Bu defada Abdurrahman İbni Avf hayrete düşüyor. "Ey Allah'ın Resulü, siz de mi?" diye soruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ise "İşte bu hal şefkat eseridir. Göz yaşarır, kalp hüzünlenir" buyuruyor. Sonra da "Biz ancak Rabbimizin razı olacağı sözleri söyleriz" buyurmak suretiyle ağlarken kadere rızasızlık anlamına gelecek herhangi bir söz söylememeye dikkat edilmesi gerektiğini bizlere bildiriyor. En sonunda da oğluna hitaben "Ey İbrahim, seni kaybetmekten biz gerçekten üzgünüz" buyurmak suretiyle hislerini, duygularını ifade ediyor aleyhissalatü vesselam. İslam dini felaket ve musibetler karşısında hiç etkilenmemiş gibi davranılmasını asla istememektedir. Böyle bir iddiası yoktur. Bu insanın fıtratına la uyuşmayan bir gayri tabiilik olur muhakkak. İnsan yapısının tabii sonucu olan üzüntü, keder, gözyaşı gibi tepkileri ya da belirtileri normal karşılamakta. Hatta bunları şefkat ve merhamet duygularının bir tezahürü, dışa vurumu olarak kabul etmektedir. Ancak her konuda olduğu gibi burada da itidal, denge, vasatın dışına çıkılmasını, taşılmasını, çığlık atarak, yaka parça yırtarak, daha doğrusu biraz da gösterişe ve desinlere kaçarak Allah bizi muhafaza eylesin, ağlanmasını tasvip ve tecviz etmemektedir. Zira böyle bir tavır ölü için değil de çevredeki diriler için ağlamak olur. Böylesi gösteri niteliği taşıyan tavır ve davranışlardan Müslümanların uzak kalması, sevinirken de üzülürken de kalbine, diline ve davranışlarına sahip ve hakim olması gerekir. Bahsettiğimiz nevha ve niyaha, yani bağıra çağıra ağlamak, ağıt yakmak, bunlar haram kılınmıştır. Ancak sessizce dökülecek gözyaşı kalpteki şefkat ve merhametin göstergesidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisi hüznü ve elemi ile de ümmetine örnekti. Sonuç olarak ölen kimsenin ardından gözyaşı dökmekte sessizce olduğu sürece, harama kaçmadığı sürece herhangi bir sakınca yoktur. Bir başka konu olarak ise ölüde görülen, şahit olunan, bu ziyaret sırasında, taziye ziyareti sırasında hoşa gitmeyen halleri söylemekten kaçınmak ile ilgili de rivayet edildiğine göre, ki Hakim el-Müstedrek'inde ve İmam Beyhaki de Es-Sünenül Kübra'sında aktarıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin azat ettiği kölesi Ebu Rafi Eslem radıyallahu anh'tan o sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: ölüyü yıkayıp da onda gördüğü hoş olmayan halleri gizleyen kimseyi Allah Teala 40 kere bağışlar buyuruyor. İşte hadiste bir örneğini gördüğümüz üzere gerçekten son derece ketum olmayı gerektiren bazı haller ve meslekler vardır. Zira yapılacak bir açıklama kimilerinin boş yere üzülmesine, kimilerinin kötü düşünmesine sebep olabilir. Bu şekilde de fertler arasında ve toplum içerisinde kırgınlıklar ve düşmanlıklar üretilebilir. Bu tür durumlardan birisi de bir Müslümanın ölüsünü yıkayan kimsenin ölünün renginin kararması gibi gördüğü bazı hoş olmayan, farklı şekillerde değerlendirilebilecek değişiklikleri kimseye söylemeyip bunları saklamasıdır. Zira bu çeşit beyanlar bazen kaybedilen kişinin üzüntüsünden daha büyük üzüntülere ve kırgınlıklara sebep olabilir. Bunun tam aksine ölüyü yıkayan kişi gördüğü olumlu değişiklikleri cenaze sahibine söylemelidir. Böylece onların üzüntülerini hafifletme yoluna gidilebilir. Öte yandan ölü yıkan kimselerin açıklamaları iyilik veya kötülük bakımından ölenin ahiretteki durumuyla ilgilendirilebilir de hiç de öyle olmayabilir de. Ancak halk ölünün yüzündeki değişiklikleri iyiye veya kötüye yorma alışkanlığındadır maalesef. Yani hiç de itibar edilmeyecek, delili olmayan meseleler sonucu insanların üzülmesine yol açılabilir. O yüzden bu konularda da dikkatli etmilmesi gerekir. Mesele son derece önemli olduğu için böylesi bir durumda çenesini, dilini tutabilen ölü yıkayıcısının Allah Azze ve Celle tarafından 40 kez bağışlanacağı ifade edilmiştir. Hakime göre İmam Müslim'in şartlarına uygun olan hadisimiz konuyla ilgili daha başka bazı hadisler tarafından da desteklenmektedir. Böyle bir kişi anasından doğduğu günde olduğu gibi günahlarından temizlenir. Ya da Allah onu günahlarından arındırır ve Allah onun günahlarını örter gibi müjdelerle biten bu hadisler, bahsettiğimiz, aktardığımız hadisteki 40 kez bağışlar ifadesinin anlamını farklı şekillerde de ortaya koymaktadır. Yaşayanların ölüler hakkında hüsnü zanda bulunması, onların bağışlanacağını umması ve bunu temenni etmesi gerçekten çok güzel bir tavır olur. İmanına şehadet ettiğimiz kişiler için böyle hüsnü zanlarda bulunmamız gerekir. Bu güzel düşünceleri gölgeleyecek herhangi bir beyanda bulunmak kimseye bir şey kazandırmayacaktır. Bu sebeple ölü yıkayanların nerede ne konuşup konuşmamasını bilen kimseler olması gerekmekte. Hem kendi gelecekleri, ahiret hayatları ve hem de cenaze sahiplerinin umut ve güzel temennilerini devam ettirebilmeleri açısından bu davranış çok önemli olan bir davranış ve bir edep, ahlak kuralı olarak karşımıza çıkmaktadır. Hadiste görüldüğü üzere sadece hayatta değil, Müslüman kardeşinin herhangi bir ayıbını gizlemeyi başarabilen kimseleri Allah Teala bağışlar. Ölen kimsede görülebilecek olumlu değişiklikleri söylemekte ise herhangi bir sakınca görülmemektedir. Hatta bu isabetli tavsiye edilen bir davranış olmaktadır. Cenaze namazı ile ilgili meselelerde konularla devam etmemiz için daha önce aktardığımız iki hadisi hatırlatacağız. Bunlardan ilki Bera bin Azib radıyallahu anh'tan rivayet edilen hadis, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize hasta ziyaretini, cenazenin arkasından gitmeyi, aksırana yerhamukallah demeyi, yemin edenin yeminini yerine getirmesini, haksızlığa uğrayana yardım etmeyi, davet edenin davetini kabul etmeyi ve selamı yaygınlaştırmayı tavsiye ettiği hadisiydi. Diğer hadis ise Ebu Hüreyre radıyallahu anh'tan rivayet edilen Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkı beştir hadisi. Bunlardan biri selamı almak, hastayı ziyaret etmek, cenazenin arkasından yürümek, davete icabet etmek ve aksırana da elhamdülillah dediğinde yerhamukallah diye karşılık vermek olduğunu aktarmıştık. Yine bu hadisler üzerine biz meselelerimizi bina edeceğimiz için bunları hatırlatmak zorundayız. Çünkü görüldüğü üzere kişinin Müslüman kardeşinin vefatı halinde de onun cenaze namazına katılıp mezarına kadar götürmesi ve arkasından dua etmesi kardeşlik hukukunun bir gereği ve vefakarlığın da bir göstergesidir. Yani bu müminlerin, Müslümanların üzerine hak olan, birbirleri üzerinde hak olan bir meseledir. Yine Ebu Hüreyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: kim bir cenazede cenaze namazı kılınıncaya kadar bulunursa bir kirat, gömülünceye kadar orada kalırsa iki kirat sevap alır. Ey Allah'ın Resulü, iki kirat ne kadardır diye sordu ashab. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki büyük dağ kadar cevabını verdi. Hadisimiz İmam Buhari'de, İmam Müslim'de, ayrıca İmam Nesai'de ve İbn-i Mace'de geçmekte olan bir rivayet. Buhari ve Müslim ve İbn-i Mace'de rivayet edilen başka bir hadiste ise yine Ebu Hüreyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: kim sevabına inanarak, karşılığını sadece Allah'tan bekleyerek, yani ihlas ile bir Müslüman cenazesi ile birlikte gider ve namazı kılınıp gömülünceye, defnedilinceye kadar orada beklerse, her biri Uhud dağı kadar olan iki kirat sevapla döner. Kim de cenaze namazını kılar, defnolunmadan önce ayrılırsa bir kirat sevapla döner diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmakta. Ebu Hüreyre radıyallahu anh rivayet ettiği bu iki hadiste aynı mana iki ayrı şekilde ifade edilmektedir aslında. Hem cenaze namazına iştirak eden, hem de cenaze ile birlikte kabristana kadar gidip cenazenin defnine katılan bir Müslümanın her biri Uhud dağı kadar olan iki kirat sevap alacağı müjdelenmekte. Sadece cenaze namazı kılanın ise bir kirat sevap kazanacağı bildirilmektedir. Aslında küçük bir ağırlık birimi olan kirat bu iki hadiste bu gerçek anlamında değil de nasip pay anlamında kullanılmış. Miktarı da iki büyük dağ veya her biri Uhud dağı büyüklüğünde diye ifade buyurulmuştur. Kirat kelimesi bazı hadislerde gerçek anlamında, burada olduğu gibi bazı hadislerde de farklı bir ağırlığı ve büyüklüğü anlatmak üzere kullanılmıştır. İki büyük dağ veya her biri Uhud dağı büyüklüğünde iki kirat tarifleri: cenazeye iştirak edip katılıp cenaze namazı kılmak ve cenazenin arkasından kabre kadar gidip defnine katılmanın önemini belirtmek üzere dile getirilmiş iki temsili açıklamalıdır. Uhud dağının o günkü Medine toplumunca pek iyi bilinen bir dağ olması, onların konuya ait teşvik ve faziletinin büyüklüğünü daha iyi anlamalarını sağlamıştır. Esasen her yöre halkı bir şeyin büyüklüğünü o yerde bulunan ve herkesin bildiği bir dağ veya tepe ile ifade etmek alışkanlığındadır. Bu bir anlatım biçimidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bu anlatım usulünü kullanmış olmakta gördüğümüz, okuduğumuz hadislerde. Bu hadisteki anlatım tarzından anlaşılmaktadır ki o dönemde cenazeler cenaze namazı kılınmak üzere cami önüne getirilmiyor. Genellikle doğrudan kabristana götürülüyor ve orada namazı kılınıp defnediliyordu. Nadiren mescide getiriliyor ve cenaze namazı kılındıktan sonra kabristana götürülüyordu. Ayrıca o günkü şartlarda kabristanın mescide çok uzak olmadığı da dikkate alınırsa sevabın gidilen mesafe ile değil cenazeye katılmakla ilgili olduğu da anlaşılmaktadır. Bu iştirak, cenazeye katılma işinin cenazenin evden çıkarılmasından itibaren başladığı izlenimini veren ifadelerde bulunmaktadır. Buhari ve Müslim'in de naklettiğine göre Hazreti Ebu Hüreyre'nin bu rivayeti Abdullah İbni Ömer tarafından bir araştırma ve soruşturmaya tabi tutulmuştur. Olay şöyle cereyan ediyor. Abdullah İbni Ömer Sa'd bin Ebu Vakkas'la birlikte otururlarken Habbab bin Eret gelmiş ve "Ey Abdullah, baksana Ebu Hüreyre ne rivayet ediyor, ne söylüyor?" diye bu iki kiraat hadisini nakletti. Bunun üzerine İbni Ömer "Ebu Hüreyre'de çok oldu" demiş ve Habbab'ı bu hadisi araştırmak için Hazreti Ayşe'ye göndermiştir. Ve bunu Ayşe annemizden "Sor gel" demiş. Habbab gidince yerden bir avuç çakıl taşı almış. Sinirli bir şekilde taşları elinde evirip çevirmeye başlamıştı. Bir müddet sonra Habbab radıyallahu anh Hazreti Ayşe'nin "Ebu Hüreyre doğru söylüyor. Ben de Resulullah'ın öyle buyurduğunu duydum" dediği haberi getirince Abdullah radıyallahu anh elindeki taşları hırsla yere fırlatarak "Desene biz çok kirat kaçırdık" diye hayıflanmıştı, üzülmüştü. Hatta bu araştırma soruşturma olayından haberdar olunca Ebu Hüreyre radıyallahu anh Abdullah İbni Ömer'e gelmiş. Bu defa birlikte Hazreti Ayşe'ye gitmişler. Hazreti Ayşe'nin olumlu cevabı üzerine Ebu Hüreyre İbni Ömer'e "Beni ne ensar gibi kırda ağaç dikmek ne de muhacirler gibi çarşıda pazarda alışveriş yapmak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den alıkoydu. Benim bütün işim gücüm Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in verdiği lokmayı yemek ve onun öğrettiğini bellemekti" demiştir. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'ın Ebu Hüreyre hakkındaki sözü ve rivayet ettiği hadisi araştırma teşebbüsü onun dini konulardaki titizliğinin ve sünnetin doğru olarak nakline, eğitim ve öğretimine ve yaşanmasına gösterdiği titizliğin bir ifadesidir. Yoksa Ebu Hüreyre'nin radıyallahu anh rivayetlerine şüpheyle baktığının bir delili, bir belgesi asla olamaz. Nitekim araştırmanın sonunda kendisinin o konudaki rivayetten haberi olmadığı ortaya çıkınca "Desene biz çok kiratı kaçırdık" diye hayıflanmış ve üzülmüştür geçmişten dolayı. Bu aynı zamanda İbni Ömer'in birçok cenazeye katılmamış, daha öncesinde katılmamış olduğunu da göstermektedir. Müslüman kardeşinin cenazesine katılarak onun namazını kılmak ve onunla beraber kabre kadar gitmek Müslüman için büyük bir ecir kapısıdır. Hadislerden anlaşıldığı üzere bu sebap ve ecirleri insanların anlayabileceği bilinen maddi cisimlerle ifade edilmesi de mümkündür. Yeri gelmişken yine ifade edelim ki cenazeyi teşhir sırasında, yani cenaze kabre götürülürken onun arkasından yürümek en uygun olanıdır. İslam fıkhında cenaze ile ilgili kısımlarda geçen bazı terimlerden de kısaca bahsedelim. Vefat eden kimse için genel olarak yapılması gereken hazırlıklara

kabre konulması ise defin adı verilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: ölüyü yıkayıp da onda gördüğü hoş bulunmayan halleri gizleyen kimseyi Allah Teala 40 kere bağışlar. Ölüyü kefenleyene ipekten yapılmış cennet elbiseleri giydirir. Kabir kazıp ölüyü defnedene bir fakiri kıyamete kadar kalacağı bir eve yerleştirmiş gibi ecir verir diye buyurmuştur. Yine hadisimiz Hakim'in El-Müstedrek'inde geçmekte. Cenaze namazında cemaatin özellikle kalabalık olmasının da vefat eden kardeşimiz, Müslüman kardeşimiz için faydaları çoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: 40 Müslüman bir Müslümanın namazını kılarsa Allah Teala ölü için yaptıkları duayı kabul eder onların. Yine o sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: bir Müslüman ölür de 3 saflık Müslüman bir cemaat namazını kılarsa o kimse cennete girmeye hak kazanır diye buyurmuştur. Ve bu konuda başka rivayetler de vardır. Bu yüzden imkanlarımız ölçüsünde kardeşlerimizin cenaze namazı ve sonrasında da yanında bulunmamız, Müslüman erkeğin ayrı, Müslüman kadının ayrı olarak üzerlerine düşen görevleri yerine getirmesi gerekmektedir. İmam Serasi Rahimullah El-Mebsut isimli eserinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şu rivayeti aktarıyor: kim cenazeyi 40 adım taşırsa 40 tane büyük günahına kefaret olur demiştir. Her kim cenazeyi taşımada sünneti tam manasıyla yerine getirmek isterse ona gereken cenazeyi 4 bir taraftan taşımasıdır. Taşımaya önce önden ve sağ taraftan başlar. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her işte sağdan başlamayı severdi. Sonra sağ arka tarafından taşır. Sonra önden sol taraftan, daha sonra da arkadan sol taraftan taşır. Eğer önden, yani sağ taraftan taşıdıktan sonra ön taraftan sol kısmına geçmeye çalışırsa, eğer geçecek olursa cenazenin önünden yürümesi gerekir ki hadislerde de gördük ki asıl olan cenazenin arkasından yürümek, önünden yürümekten daha faziletli olduğuydu. Bu şekilde her bir taraftan taşımada en az 10 adım taşır ve 4 taraftan taşıyacağı da hadiste buyurulduğu 40 adımı en azından tamamlamış olur bu şekilde ki Rabbim inşallah günahlarımıza kefaret eylesin. İfade ettik ki cenazeyi kabre kadar taşımak kişinin mümin kardeşine yapacağı en son hizmetlerdendir dünyalık olarak. Bu taşıma aynı zamanda bir ibadettir. Bilhassa namaz kılınan yerlerde, mezarlık ile namaz kılınan yerin yakınlığı durumlarında cenazeyi vasıta ile, araçla, arabayla taşımak bu ibadeti terk etmek olacaktır. Görüldüğü üzere Müslüman hayattayken de vefat ettiğinde de her hali hayır olmakta. Malum olduğu üzere Müslüman için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir sözü var. O buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem, müminin hali ne hoştur. Her hali kendisi için hayırlıdır. Ve bu durum yalnız mümine mahsustur, mümine hastır. Başına güzel bir iş geldiğinde o şükreder. O bunun için hayır olur. Başına bir sıkıntı geldiğinde ise sabreder. Bu da onun için hayır olur. Müslüman bu hayattan göçüp gittiğinde, sevdiği ailesinden ve mümin kardeşlerinden ayrıldığında ve onlar da onu kaybetmiş olmalarına rağmen, ailesi, sevdikleri Müslümanlar da onu kaybetmiş olmalarına rağmen böyle bir durumda bile her anında hayır ve bereket beklemektedir. Bize İslam nimetini veren Rabbimiz Allah Azze ve Celle'ye sonsuz hamdü senalar olsun. Şüphesiz ki Rabbimize ne kadar çok bile hamd etsek onun bize verdiği nimetlerin karşılığını ödeyemeyiz. O yüzden onun rahmetine, merhametine sığınıyoruz. Konumuza devam edelim. Cenaze teşhiinde, yani cenazenin kabre kadar götürülmesi işinde Müslüman hanımların erkeklerden farklı durumları vardır. Cenazeyi taşıma işini erkekler yapar. Kadınlar, erkekler bulunduğu durumlarda cenaze taşımazlar. İmam Buhari rahmetullahi aleyh bu konuda cenazeyi kadınlar değil de erkeklerin taşıması babı diye müstakil bir bölüm açmıştır sahihinde.
Ümmü Atiye radıyallahu anh'a'dan rivayet

0: hararetle şöyle diyor Ümmü Atiye: biz hanımlar cenazeye iştirak etmekten men edildik. Bize yasaklandı. Fakat cenaze teşhii bize kesin olarak haram kılınmadı. Yine farklı bir rivayette ise yine Ümmü Atiye radıyallahu anha, biz kadınlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından cenazeyi takip etmekten nehyolunduk. Cenazeye ittiba bizim üzerimize farz kılınmadı diye aktarmaktadır. İmam Taberani'nin rivayetine göre Ümmü Atiye anlatıyor: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret ettiğinde Medine kadınlarını bir evde topladı. Sonra Hazreti Ömer radıyallahu anh'ı bize gönderdi. O Ömer radıyallahu anh, ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin size gönderdiği bir elçisiyim. Kadınların cenazeye çıkmasını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nehyetti, yasakladı demiştir. Ümmü Atiye, Allah ondan razı olsun, bu rivayetinde konuya ait durumu özetle belirtmiş bulunmakta. Bu ifade tarzından hareketle kadınların cenazeye iştirak etmelerini, katılmaları tenziyen mekruh kabul edilmiştir. Bu konuda Ehl-i Sünnet alimlerimizden İbn-i Münzir rahmetullahi aleyh'in aktarmasıyla ashabtan İbn-i Mesud, İbn-i Ömer ve Hazreti Ayşe, Allah onlardan razı olsun, ve Ebu Umame radıyallahu anh kadınların cenazeye katılmalarının mekruh olduğunu söylemişlerdir. Yine İbrahim en-Nehai, Hasan Basri, Mesruk, İbn-i Sirin, İmam Evzai ve İmam Ahmet rahmetullahi aleyh ve İshak rahmetullahi aleyh de bunun mekruh olduğunu söylediler. İmam Süfyan-ı Sevri rahimeullah ise kadınların cenaze iştirakinin bidat olduğunu kaydetmiştir. İmam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh de kadınlara cenaze takibi uygun değildir demiştir. İmam Şafii rahmetullahi aleyh mekruhtur fakat haram değildir demiş. İmam Malik bu hususta yaşlı kadınlara ruhsat vermiş, gençler için ise bunu hoş görmemiştir. Bu konuda İmam Malik'ten mekruh olduğu ile ilgili de bir rivayet aktarılmıştır. Aslında düşünüldüğü zaman bile cenaze defni gibi duygusal açıdan dayanıklı olmayı gerektiren bir işin neden erkekler tarafından yerine getirilmesi gerektiğinin hikmeti akıl sahipleri tarafından kolayca anlaşılır. Hanımların bu durumlarda kendilerini kaybetmeleri, bağırıp ağlamak, saçını başını yolmak, başına yüzüne veya dizine vurmak, elbiselerini yırtmalarının caiz olmadığı malumdur. Bu haramdır. Kadınların ise cenaze sırasında o anki duygu haliyle bu tür hareketlere yaklaşmaları hem kendilerini harama sokar hem de defin işlerinin geciktirilmesine ve hatta cenazeden alınması gereken ibretin tamamen kaybedilmesine yol açabilir. Hadiste de açıklamalarda da gördüğümüz üzere cenaze Müslüman erkek olsun, kadın olsun, onun için fiziksel olarak yapılacak son görevin tamamlanması için erkekler bu işe ciddi şekilde teşvik edilirken hanımlar ise bundan alıkonulmuştur. Her ne kadar haram kılınmamış ise de onların cenaze ile kabre gitmeleri doğru olmaz. Eğer cenaze teşhiye işlerini yapacak erkek bulunmazsa böyle istisnai durum bir zarurettir. Bu surette ancak zaruret durumlarında bu teşhiye işi ve defin işi kadınlar tarafından yapılması caiz görülmüştür. Teşhiye konusu içerisinde cenazeyi süratli bir şekilde taşımak meselesini de aktarmamız gerekmekte. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: cenazeyi süratli, hızlı bir şekilde taşıyın. Eğer o iyi bir kişi ise bu onun için bir hayırdır. Onu bir an evvel kabirdeki hayır ve sevabına kavuşturmuş olursunuz. Ya da İmam Müslim'in ifadesiyle hayrı ona kavuşturmuş olursunuz. Yok eğer iyi bir kişi değilse bu da bir şerdir. Onu çabucak omuzlarınızdan atmış olursunuz buyurmakta. Hadisimiz İmam Buhari'de, İmam Müslim'de, ayrıca Ebu Davud'da ve Tirmizi'de geçmekte. Görüldüğü üzere cenaze defin için hazır hale getirildikten sonra ağırdan alınmayıp bir an önce onu kabre yerleştirmek için acele davranılması gerekmektedir. Bu söylenirken aşırı bir hız önerilmemekte, biraz acele ederek götürülmesi, yani bekletilmemesi istenmektedir. Bunun gerekçesi ölünün halidir. Eğer ölen kişi iyilerden ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu gibi onu hızlıca götürmek bir hayır olur. Zira o kişi kabirde kendisini bekleyen hayır ve sevaba bir an önce ulaştırılmış olur. Şayet iyi bir kişi değilse yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmasıyla onu taşıyıp durmakta da bir hayır bulunmadığı için bir an önce omuzlardan atılmış olur. Bu da onu taşıyanlar için önemli bir husustur. Aslında ölüm olayının gerçekleştiğinden iyice emin olunduktan sonra cenazeyi bir an önce kabrine ulaştırmaya çalışmak gerekir. Burada ölüm olayının gerçekleştiğinden emin olmak meselesinde maalesef halen duyduğumuz tam anlamıyla ölmemiş kimseleri defnetmek gibi çok garip durumlara düşülmekte. İşte bu noktada kişinin vefat edip etmediği konusuna çok özel bir önem verilmelidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu husustaki emirlerine ve İslam ümmetinin uygulamalarına rağmen yıkanmış, kefenlenmiş olan bir cenazeyi de sebepsiz yere bekletmenin ya da bir beldeden başka bir beldeye taşımanın hiçbir anlamı yoktur. Uzak yerlerdeki akrabaları gelsin diye tüm hazırlıkları bitmiş olan cenazenin bekletilmesi doğru olmaz, uygun olmaz. Resulullah aleyhissalatü vesselam bir Müslümanın cenazesini ailesinin gözü önünde bekletmek uygun değildir buyurmuştur. Bu hadisimizde Ebu Davud'da cenaze kısmında geçmekte. Asıl olan cenazeyi kesinlikle bekletmeyip hızlı bir şekilde defnetmektir. Zira cenaze namazı farz-ı kifayedir. Hazır bulunan cemaat cenaze namazını kılarlar ve sorumluluk yerine getirilmiş olur. Zaruret olmadığı sürece sünnetin dışına çıkmak cenazeye eziyet hükmüne girer. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Ölü tabuta konup da erkekler onu omuzlarına aldıkları zaman eğer o iyi bir kişi ise beni bir an önce yerime ulaştırınız der. Eğer iyi biri değilse eyvah beni bu tabut ile nereye götürüyorsunuz diye feryat eder. Ölünün bu seslenişini insanlardan başka her yaratık işitir. Şayet insan bu sözleri işitecek olsaydı düşüp bayılırdı buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Hadiste cenaze taşıma görevinin öncelikle erkeklere ait olduğu, erkekler omuzlarına aldıklarında cümlesinden anlaşılmaktadır. Evet, bu bir haber cümlesidir. Birisi çıkıp hüküm ifade etmez derse kanun koyucunun Allah ve Resulünün sözünü şer'i bir hüküm ifade edeceğini bilmiyor olsa gerekir. Bu husus sadece bu hadis için değil, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bütün haber cümlesi şeklinde olan beyanlarını içinde için geçerlidir ve hepsi de hüküm ifade eder. Yine bu hadiste ölünün iyi veya kötü biri olması hallerinde geriye kalanlara verdiği mesaja dikkat çekilmekte. Ölünün beni çabucak yerime ulaştırın veya beni bu tabut ile nereye götürüyorsunuz diye söylemesi hal diliyle söylenmiş bir söz müdür yoksa gerçek bir beyan mıdır? Hadis şarihleri, alimlerimiz her iki ihtimali de mümkün görmektedirler. Burada biz halen yaşamakta olanlar için düşünülmesi gereken konu aynı yolculuğa bir gün mutlaka çıkacağımızdan dolayı cenazeden alınması gerekli ibreti yakalamak olmalıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bu açıklamasıyla cenazeden ibret alınması gerektiğine işaret etmiştir. Eğer hemen her gün şahidi olduğumuz ölüm olayından ibret almasını bilseydik ve tabuttaki insanların durumlarını yeterince anlayabilseydik herhalde düşüp bayılmamız pek normal olurdu. Burada edep ile ilgili hadisten alınacak önemli bir dersi de aktarmadan geçmeyelim. Resulullah aleyhissalatü vesselam iyi kişi için sülehadan ise diye açık ifade kullandığı halde kötü kişi için kötü biri ise denilmeyip iyilerden değilse şeklinde bir ifade kullanılması Müslümanın üslubunun ne derece olumlu ve nazik olması gerektiğini, ağzını dilini kötü sözlere alıştırmaması gerektiğini bizlere göstermektedir. Rabbim bizleri affu mağfiret eylesin inşallah. Taziye ve baş sağlığı dileme cenazenin define hazırlanması ve kabre götürülmesi ile ilgili konularda sünnete riayet etmede azami dikkat etmek gereklidir. Öncelikle Ehl-i Sünnet fıkıh eserlerinden konu ile ilgili yapılması ve yapılmaması gereken hususları öğrenip bunlara gücümüz nispetinde riayet edersek Müslüman kardeşlerimize dünyada üzerimizde hak olarak bulunan son görevimizi hakkıyla yerine getirmiş ve bu şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu husustaki yoluna uymuş oluruz. Rabbim bizleri muvaffak eylesin. Tabii ki öncelikle bunları yapabilmek, güzel ahlak sahibi olabilmek, İslam edeplerini yaşayabilmek ve Allah'ın rızasını kazanabilmek için Allah'tan yardım isteyelim. Çünkü o Azze ve Celle salih kulların dostudur. Ondan yardım, hidayet ve bağışlanma dileriz. Ona tevbe ederiz. Nefsimizin kötülüklerinden ve kötü işlerimizden ona sığınırız. Allah'ın hidayete erdirdiğini hiç kimse saptıramaz. Allah'ın saptırdığını da hiç kimse hidayete erdiremez. Ya Rabbi bizi, neslimizi ve sevdiklerimizi koruyup gözet. Senin emirlerini yerine getirebilmemizde, Resulünün sallallahu aleyhi ve sellem yoluna tabi olabilmemizde ve sevgisinde samimi olabilmemizde kerem ve ihsanınla bizlere yardımcı ol. Rabbim bizlere önce idrak etmeyi ve bunlarla amel ederek bu amellerimizin bizi Allah'ın sevgisine ve yardımına layık olabilmemize vesile eylesin inşallah. Ya Rabbi bizi, ehlimizi, neslimizi ve bütün müminleri şeytanların, kafirlerin, zalimlerin ve tağutların şerrinden koruyup gözet. Bizi ve neslimizi güzel ahlak, edep ve haya sahibi kullarından eyle. Senin emirlerini yerine getirebilmemizde, Resulünün yoluna tabi olabilmemizde ve senin sevginde savivi olabilmemizde kerem ve ihsanınla bize yardımcı ol. Ya Rabbi canımızı Müslüman olarak al ve bizleri salihler zümresine dahil et. Allahümme amin. Davamızın başı ve sonu alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd etmektir. Velhamdülillahi Rabbil alemin.
1: Kıymetli dinleyenler, Edep Yahu programıyla Habil Ademoğlu'nu dinlediniz.

0: Özel FM. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
3: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye. RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
4: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212-861-0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533-190-4454.
6: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551-433-3434 Arnavutköy.
7: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
8: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
1: Reklamları dinlediniz.
9: Bismillahirrahmanirrahim.
10: Şüphe yok ki Müslüman erkeklerle Müslüman kadınlar, mümin erkeklerle mümin kadınlar, itaat eden erkeklerle itaat eden kadınlar, sadık erkeklerle sadık kadınlar, sabreden erkeklerle sabreden kadınlar, mütevazı erkeklerle mütevazı kadınlar, sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkeklerle oruç tutan kadınlar, ırzlarını koruyan erkeklerle ırzlarını koruyan kadınlar, Allah'ı çok zikreden erkeklerle Allah'ı çok zikreden kadınlar var ya, işte onlar için Allah bir mağfiret ve büyük bir mükafat hazırlamıştır. Bununla beraber Allah ve Resulü bir işe hükmettiği zaman gerek mümin bir erkek ve gerekse mümin bir kadın için o işlerinde başka bir tercih hakkı yoktur. Her kim de Allah ve Resulüne isyan edecek olursa açık bir sapıklık etmiş olur. Allah.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Bakara suresi 250-251. Talut ve askerlerinin duası. Onlar Calut ve ordusuyla karşı karşıya geldiklerinde, "Ey Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır ve ayaklarımızı kaydırma ve kafirler güruhuna karşı bize yardım et," diye dua ettiler. Bunun üzerine Allah'ın izniyle onları bozguna uğrattılar ve Davut Calut'u öldürdü. Bunun ardından Allah da ona hükümranlık ve hikmet verdi ve dilediklerini öğretti. Eğer Allah insanların bazısını diğer bazısıyla savunmamış olsaydı, yeryüzü fesada giderdi. Ve fakat Allah bütün varlıklara karşı sınırsız lütuf sahibidir.

0: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن ثم قال اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت رواه البخاري
1: Berâ İbnül Azib radıyallahu anhuma rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına uzandığında sağ yanı üzere yatar ve şöyle derdi. Allah'ım nefsimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşlerimi sana havale ettim. Sırtımı sana yasladım. Senin rahmetinden ümit eder, senin azabına karşı korkarım. Senin azabına karşı senden başka ne korunak var ne de kurtarıcı var. İndirdiğin kitaba, gönderdiğin peygambere iman ettim. Buhari.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme amellerin hangisi Allah-u Teala'ya daha sevimlidir diye sorulunca Peygamber Efendimiz vaktinde kılınan namazdır diye cevap vermiş. Bir başka hadis-i şerifte ise ey Allah'ın peygamberi amellerin hangisi cennete daha yakındır diye sorulduğunda Peygamber Efendimiz ise namazları vaktinde kılmaktır diye buyurmuştur.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
3: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32.
4: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
5: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinin hizmetinizdeyiz. RGB Teknoloji.com 0212 916 23 61.
6: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
8: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye ses alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
9: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
1: Reklamları dinlediniz.
10: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
11: Saat 21. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
0: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, İslam ve Hayat programıyla Necati Koçkesen sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Sübhaneke la ilme lena illa ma allemtena. İnneke entel alimul hakim. Sübhaneke la fehme lena illa ma fehemtena. İnneke entel cevvadul kerim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlül ugdeten min lisani yefkahu kavli. Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve elhikmi bis salihin ve üfevvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Allahu Teala fi kitabihil kerim. Bismillahirrahmanirrahim. İstağfir lehum evla testağfir lehum. İn istağfir lehum 70 merreten felen yağfirallahu lehum. Zalike bi ennehum keferu billahi ve rasulih. Vallahu la yehdil kavmel fasikin. Değerli kardeşler, bilindiği gibi Tevbe suresinin tefsirini yapıyorduk. 80. ayete kadar gelmiştik. Bugünden itibaren inşallah Teala 80. ayetten devam edeceğiz. Daha önce biliyorsunuz, özellikle Tevbe suresi Tebük seferi sırasında indiği için hem Tebük seferine katılanlar, katılmayanlar hakkında, özellikle münafıklar hakkında birçok ayet inmişti. Ondan devam ediyor inşallah. Cenab-ı Allah buyuruyor ki bu 80. ayette İstağfir lehum evla testağfir lehum. Ey Resulüm, onlar için ister af dile, ister af dileme. İster bağışlanmayı dile onlar için, ister bağışlamayı dileme. Yani münafıklar bir şey yaptıkları zaman geliyorlar, hemen yemin ediyorlardı. Vallahi biz demedik, vallahi şunu yapmadık, vallahi bunu yapmadık diye. Sonra da Allah Resulüne geliyorlardı, bizim için affedilmemiz için Allah'a dua yap diyorlardı. Allah-u Teala da onlar hakkında diyor ki İstağfir lehum evla testağfir lehum. Onlar için ister af dile, ister dileme. İn istağfir lehum seb'ine merraten, şayet onlar için 70 defa da af dilesen, felen yağfirallahu lehum, Allah onları asla affetmeyecektir. Neden? Çünkü zalike bi ennehum keferu billahi ve rasuli. Onların böyle olmalarının sebebi, yani onları Allah'ın affetmemesinin sebebi Allah ve Resulünü inkar etmeleridir. Her ne kadar münafıklar Müslümanların nezdinde Müslüman olarak zahiren görünüyorlarsa da kalplerinde nifak olduğu için, Allahu Teala Celle Celaluhu onların kalplerini bildiği için, kalplerindeki nifakı bildiği için Allah katında onlar kafirdir ve onlar için af dilenemez ve af dilense dahi onlar için dilenen affın Allah katında hiçbir değeri yoktur. Buradaki seb'ine, 70 defa da af dilesenden maksat sayı bildirmek için değildir kardeşler. Kesretten kinayedir. Yani ne kadar af dilersen dile, Allah onları affetmeyecek demektir. Bu bizim şeyimizde de vardır. Mesela Arapçada işte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen bal 70 derde devadır gibi. Bu esasla tam 70 derde deva olduğunu göstermez. Çok derde devadır manasındadır. Biz de bunu kullanırız. Nasıl kullanırız? Gideriz bir adamla sözleşiriz. İşte orada falan saatte, saat 12'de buluşalım deriz. Adam 10 dakika geç geldiği zaman, ya nerede kaldın, 40 saatten beri seni bekliyoruz deriz. Yani esasında orada 40, gerçekten de 40 saat beklediğimizi ifade etmeyiz ya. Çok beklediğimizi, çok beklettin beni anlamında kullanırız. Burada da Cenab-ı Allah bu 70'i kesretten kinaye olarak kullanmaktadır. Yani ne kadar ister 70'ten az, ister 70'ten çok, ne kadar onlar için af dilesen de Allah onları asla affetmeyecektir. Zalike bi ennehum keferu billahi ve rasuli. Bunların böyle olmasının sebebi de Allah ve Resulünü inkar etmeleridir. Vallahu la yehdil kavmel fasikin. Allah fasık bir kavmi asla hidayete erdirmez. Kardeşler, fesaka fiili Arapçada bir şeyden çıkmak demektir. Mesela fare, de,

Birisi inkar etmemek şartıyla günah işleyerek çizgi aşmak, mesela işte bir kimsenin içkinin haram olduğunu bildiği, iman ettiği halde içki içmesi. Bu isyan olarak, günah olarak çizgi aşmaktır, hatta aşmaktır, günahtır. Bir de reddederek, inkar ederek çizgi aşmak vardır. Bu da küfürdür. Mesela içki niye haram olsun canım demek. Böyle dediği zaman içkinin haram olduğunu reddettiği için, kabul etmediği için çizgi açarak işiyor ama küfre giriyor. Burada ise kafirler içinde aynı fısk kelimesini kullanmışlardır. Bunlar inkarla sınırı aştıkları için bunlara da fasık denmiştir. Vallahu la yehdil kavmel fasikin. Allah fasık yani kafir bir kavmi asla hidayete erdirmez. Buradaki fısk küfür olan fısktır. İnşallah daha bu ayetin 84. ayette bu ayete döneceğiz inşallah yine. Ferihal muhallefune bimak'adihim. Geride kalanlar, muhallefun olanlar, muhallefun geride kalanlar demektir kardeşler. Yani Tebük seferine gitmeyip geride kalanlar, Medine'de kalanlar. Evet, ferihal muhallefune bimak'adihim. Medine'de sefere gitmeyip Medine'de oturup kalmalarına sevindiler bu geride kalanlar, münafıklar. Hilafe Rasulillahi ve kerehu ey yucahidu bi envalihim ve enfusihim fi sebilillah. Allah Resulüne, sırf Allah Resulüne muhalefet olsun diye Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad etmeyi çirkin gördüler. Ve kerehu ey yucahidu bi envalihim ve enfusihim fi sebilillah. Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad etmeyi de kerih gördüler. Ve galu ve dediler ki, çirkin görerek, kerih görerek dediler ki ve galu la tenfiru fil har. Dediler ki sıcakta savaşa gitmeyin dediler. Har sıcak demektir. Sıcakta savaşa gitmeyin. Çünkü tam yazındı, Ramazan ayıydı. Tebük seferinin olduğunda tam hurmaların devşirilme bir zamanıydı. Dediler ki bu sıcakta savaşa mı gidilir dediler. Kendileri savaşa gitmedikleri gibi insanları da savaşa gitmekten alıkoymak istediler. Bu sıcakta savaşa gidilmez, bu sıcakta savaşa gitmeyin dediler. Kul ey Resulüm onlara de ki naru cehenneme eşeddü harra. Ey Resulüm onlara de ki cehennem ateşi daha sıcak de. Siz belki 40 derecelik, 45 derecelik, 50 derecelik sıcağı sıcak diyorsunuz. Bu sıcakta biz savaşa gitmeyiz diyorsunuz. Ama cehennemin sıcağı, cehennemin ateşi daha kızgındır, daha sıcaktır. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadislerinde cehennem ateşi dünya ateşinden 70 kat daha şiddetlidir demiştir. Ya da dünya ateşi cehennem ateşinden 70 defa hafifletilmiştir demiştir. Başka bir rivayette de, gelen rivayette de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem eğer cehennemden iğne deliği kadar dünyaya bir göz açılsaydı dünyayı yakardı, kavururdu demiştir. Evet. Bu sıcakta savaşa gidilmez diyenlere de ki ey Resulüm cehennemin sıcağı daha kızgındır, daha sıcaktır. Levkanu yefkahun. Bak fıkıh kelimesi geçti. Yefkahun, fıkh. Fıkıh derin anlayış, derin kavrayış demektir kardeşler. Onun için levkanu keşke bilselerdi, keşke anlasalardı. Meselenin iç yüzünü bilmek demektir fıkıh. Bir meseleyi bütün yönleriyle bilmek demektir fıkıh. Keşke meseleyi bütün yönleriyle bilselerdi, akledebilselerdi diyor Cenab-ı Allah Celle Celaluhu. Bunlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem eli silah tutan bütün 15 yaşından yukarıdaki bütün erkekleri savaşa çağırmıştı. Seferberlik diyoruz biz. Buna nefiri am denir Arapçada. Fakat bu münafıklar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme geldiler, yalandan mazeretler uydurdular. Biz işte bu sıcakta gidemeyiz, bize izin ver kalalım dediler.
Ya da şu mazeretlerimiz var, bize izin var, savaşa gitmemeye izin.

0: izin ver dediler. Allah Resulü onların kalplerini bilemeyeceği için onların yeminlerine bakarak tamam size izin verdim diyordu. Ama Allahu Teala gönderdiği ayette onların tüm bu mazeretlerinin yalan olduğunu, mazeretlerinin falan olmadığını, sırf savaşa gitmek gitmemek için mazeret uydurduklarını çeşitli ayetlerde beyan etmektedir Allahu Teala Celle Celalü. Bak şimdi ne diyor? Fel yadhaku qalilan vel yabku kesira. Dahika Arapçada gülmek demektir, bekada ağlamak demektir. Diyor ki fel yadhaku qalilan vel yabku kesira cezaen bima kanu yeksibun. Kazandıklarından dolayı onlar kazandıklarına ceza olarak onlar çok ağlasınlar, az gülsünler diyor Cenab-ı Allah. Kendi kendilerine kazandıklarının cezası olarak çok ağlasınlar, az gülsünler diyor. Çünkü öbür taraftaki kendilerine verilecek cezanın, azabın şiddetini görselerdi çok ağlarlardı. Nitekim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizim için de aynısını söylüyor. Eğer benim bildiklerimi bilseydiniz çok ağlar az gülerdiniz diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Allah Resulü'ne gösterilenler bize de bir gösterilseydi, cehennemliklerin hali bize bir gösterilseydi, çalışmaya bile gitmek istemezdik. Bir ekmeğe talim eder, gece gündüz ibadet etmeye çalışırdık. Allah Resulü öyle söylemişti. Eğer dünyadan tamamen elinizi eteğinizi çekmeyeceğinizi bilseydim, kabirdeki azap görenlerin azabını size işittiririm demişti Allah Resulü bir gün. Düşünün ki biz kabirdekilerin, şu mezar yanında oturanlar, her gün kabirdekilerin azap görürken bağırdıklarını, çağırdıklarını duysak yemek yiyebilir miyiz? Rahat yatabilir miyiz? Nitekim Allah Resulü bir gün ashabıyla bir kabrin yanından geçerken dedi ki şu iki kabri göstererek şu iki kabrin sahibine azap ediliyor dedi. Bak Allah Resulü duyuyor azabını. Onlar büyük bir sebepten dolayı da azap edilmiyor dedi. Sonra durdurdu. Hayır büyük sebepten dolayı azap ediliyorlar dedi. Birisi idrar sıçramalarından sakınmazdı. Birisi de kovuculuk yapardı, laf taşırdı dedi. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insan kabre konur konmaz iki tane simsiyah gök gözlü melek gelir, onu oturturlar. Çünkü insan kabre konur konmaz hemen ruhu iade ediliyor ona. Hatta diyor ki üzerini örtüp de kabirden gidenlerin ayak sesini bile işitir diyor. Ölü. İki tane simsiyah gök gözlü melek gelir, onu oturturlar ve mümine der ki dünyadayken şu adam hakkında ne diyordunuz? Şu adam dedi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. O da der ki ben dünyadayken eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulüh diyordum der. Biz de zaten senin böyle dediğini biliyorduk derler ve artık bir güveynin rahatça uyuyup yatıp uyuduğu gibi kabrinde rahatça yat uyu derler. Kabri 70 sıra genişletilir ve aydınlatılır der. Sonra münafığa varırlar. Münafığa da aynı soruyu sorarlar. Münafık der ki vallahi dünyada bir şeyler diyordum ama şu anda ne dediğimi unuttum der. Unutmaz olasın derler. Ona öyle bir gürz vururlar ki insanlar ve cinlerin dışındaki bütün mahlukat onların bağırmasını duyar der. Hayvanlar duyar. Kabirdeki bağıranların, çağıranların şeylerini hayvanlar duyar. Onlar anlatamadıkları için. Kafire varırlar. Kafire de aynı soruyu sorarlar. Kafir de der ki ha ne diyorsunuz sizi anlamıyorum der. Ona da derler ki anlamaz olasın derler. Ellerindeki gücle ona da öyle bir vururlar ki yine insanlar ve cinlerin dışındaki bütün mahlukat onun bağırmasını işitir derler. Dolayısıyla burada Cenab-ı Allah Celle Celaluhu onlara diyor ki fel yadhaku qalilan vel yabku kesira cezaen bima kanu yeksibun. Yaptıklarına ceza olarak onlar çok ağlasınlar, az gülsünler diyor Allahu Teala Celle Celaluhu. Fe in raci'aka Allahu ila taifetin minhum feste'zenuke lil huruc. Eğer Allah seni o geride kalanların yanına döndürdüğü zaman tekrar bir sefere çıkmak istediğinde, tekrar başka bir savaşa gitmek istediğinde feste'zenuke lil huruc, seninle beraber savaşa çıkmak isterler. Hani Tebük'e gitmediler ya, ondan sonra Tebük'ten sonraki sefere gitmek istemişler bu münafıklar. Biz de katılalım diye. Allahu Teala da öyle diyor. Fe in raca'aka Allahu ila taifetin minhum feste'zenuke lil huruc, seninle beraber çıkmak isterler. Fe kul, onlara de ki ey Resulüm, len tahricu ma'iye ebeda, benimle artık asla çıkmayacaksınız. Benimle artık asla savaşa gidemeyeceksiniz, gitmeyeceksiniz. Ve len tugatilu ma'iye aduvva, ve benimle düşmanlarla asla savaşmayacaksınız. Onlar orada gitmedikleri için artık onlar hakkında yasak geldi ve Müslümanlar, peygamberimiz ve iman edenlerle beraber onların savaşa çıkmaları, cihada gitmeleri yasaklandı. Siz bundan sonra benimle asla çıkmayacaksınız ve düşmanlarıma karşı da asla bizimle beraber, benimle beraber savaşmayacaksınız dedi. İnnekum radîtum bil gu'ûdi evvele merratin. Sizler daha önce oturup kalmaya razı olmuştunuz. Razı olmuştunuz. Savaşa gitmeyip evlerinizde oturup kalmaya daha önce razıydınız. Bunu seviyordunuz, seviniyordunuz bunu. İyi ki gitmemişiz diyorsunuz. Bu sıcakta savaşa mı gidilir diyordunuz. Savaşa giden müminleri ahmaklıkla suçluyordunuz. Ahmaklar, gerizekalılar, evlerinde rahat rahat durmak varken, hurmaları devşirmek varken bu sıcakta savaşa gittiler diyorlardı. Allah da bunu öyle diyor. İnnekum radîtum bil gu'ûdi evvele merratin. Siz daha önce, bundan önce oturmaya razı olmuştunuz. Fa'udu me'al halifin. O halde geride kalanlarla beraber oturmaya devam edin. Buradaki geride kalanlar kimdir diye soru sorulmuş. Müfessirani kiramdan iki tane görüş belirtilmiş. Kadınlar ve çocukların oturduğu gibi siz de onlarla beraber oturun kalın. Yani onları bir yerde kadınların seviyesine düşürüyor. Cihat, hani kadınlara cihat farz değil, şey değil ya. Kadınların ve çocukların oturduğu gibi oturun kalın evinizde. İkinci görüşse ki bu daha doğru bir görüş. Hani savaşa gidemeyen özürlüler vardı. Amalar vardı, topallar vardı, hastalar vardı. Mesela bunlar gerçek özür sahipleriydi. Bunlar savaşa gidemiyorlardı. Geride kalanların oturup kaldığı gibi siz de oturup kalın derken, mazeretlerinden dolayı savaşa gidemeyenlerin oturup kaldığı gibi siz de oturup kalın diyor Allahu Teala Celle Celaluhu. Şimdi en dehşetli ayet geliyor ki günümüzün imamlarının itikadı tehlikeye kapıldığı bir ayet. وَلَا تُسَلِّ عَلَى اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ اَبَدًا وَلَا تَغُمْ عَلَى قَبْرِهِ اِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ. Bu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bir yerde itaptır. Allah Resulü'nü bir yerde kınamadır bu. Hani zelle dediğimiz şey var ya, ondandır. Bu ayetin iniş sebebi şudur. Münafıkların başı olan Abdullah İbni Übey İbni Selül ölünce oğlu Abdullah, ki oğlunun adı da Abdullah'tı, oğlu Abdullah halis bir Müslümandı. Gerçek bir mümindi. Belki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin gömleğini buna kefen olarak giydirirsem Allah affeder belki diyerek babası ölünce Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Ya Resulallah, gömleğin birini versen de babama sarsam dedi. Kefen olarak dedi. Allah Resulü Abdullah'ı kırmadı, gömleğini verdi. Bazı tefsirlerde de diyor ki belki hani can boğaza dayanmadıkça iman geçerlidir biliyorsunuz. Tevbe de geçerlidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem belki gerçekten de iman etmiştir diyerek, oğlu gelip onu isteyince belki gerçekten iman etmiştir diyerek diyor bazı müfessirler, gömleğini verdi diyorlar. Ve gömleğini verdi ona. O da babasını yıkadı, kefenledi ve namazını da Allah Resulüne dedi ki ya Resulallah babamın cenaze namazını kılar mısın dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evinden çıktı. Hazreti Ömer önüne gerildi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin. Ya Resulallah bir kafirin namazını mı kılacaksın dedi. Bir kafirin namazını mı kılacaksın ey Allah'ın Resulü dedi. Allah Resulü şu 80. ayete atıfta bulunarak bu ayete geri döneceğiz demiştik. İstağfir lehum evla testağfir lehum ve in testağfir lehum seb'ine merraten felen yağfirallahu lehum ayetine atıfta bulunarak. Yani onlar için ister af dile ister af dileme. 70 onlar için 70 defa da af dilesen Allah onları affetmeyecektir ayetine atıfta bulundu. Niye atıfta bulundu? Çünkü Allah Resulü bu ayetle sanki serbest bırakılmış gibi anladı. Yani burada Allah beni serbest bıraktı dedi. Çekil ya Ömer. Allah beni serbest bıraktı. Ben onlar için af da dilesem zaten Allah kabul etmeyecek dedi. Ama ben samimi olarak münafıklardan birçoğunun Müslüman olmasını ümit ediyorum dedi. İşte bu ayete atıfta bulunarak. Bir rivayete göre gitti Allah Resulü ki doğru olan rivayet budur. Bir rivayete göre gitti Allah Resulü onun namazını kıldırdı. Sonra mezara gitti kabrinin başında durdu o gömülünceye kadar. Dönünce bu ayet indi. Neydi ayet bir daha diyelim. Bu ayet. وَلَا تُسَلِّ عَلَى اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ اَبَدًا. Onlardan ölen hiç kimseye artık ebedi olarak namaz kılma. Ve la tegum ala kabri. Kabrinin üzerinde de durma sakın. Yani mezara da gitme onlar için. Onların mezarına da gitme. Kabrinde de durma dedi. İnnehum keferu billahi ve rasulihi ve matu vehum fasikun. Çünkü onlar Allah ve Resulüne küfrettiler. Allah ve Resulüne inkar ettiler ve fasıklar olarak öldüler. Yani kafirler olarak öldüler dedi. Bu ayet indikten sonra ne Allah Resulü ne de sahabilerden hiçbir kimse kafirin namazını kılmamıştır, cenaze namazını. Bu ayet indiği günden itibaren hiçbir Müslüman bir kafirin cenaze namazını kılamaz. Kafir olduğu bilinen, kesin bilinen bir kafirin cenaze namazını kılamaz. Şimdi imamlara sesleniyorum. Bu ayete karşı ne yapacaksınız siz? Yarın Allahu Teala huzuruna çektiğinde ben size böyle emretmedim mi dediğinde ne yapacaksınız Allah'ın huzurunda? Önünüze gelen her kafirin namazını kılıyorsunuz. Allah'a şirk koşanların, Allah'a küfredenlerin, Allah'ın ayetleriyle dalga geçenlerin, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sünnetiyle dalga geçenler geberip önünüze geldiğinde utanmadan cenaze namazını kılıyorsunuz. Allah'ın bu ayetini hiçe sayıyorsunuz ve kafir oluyorsunuz. Çünkü kafirin cenaze namazını kılmak demek bu ayeti hiçe saymak demektir. Allah'ın bu ayetini tanımamak demektir. Ya da ey Allah sen böyle desen de ben onun namazını kılacağım demektir. Allah'la nizalaşmak demektir. Ey Allah, bu sana küfretse de, bu sana şirk de koşsa, senin ayetlerini inkar etse, senin peygamberinden peygamberin sünnetinden dalga da geçse, yine de sen bunu affet demektir. Allah, ben kafirleri asla affetmeyeceğim, müşrikleri asla affetmeyeceğim derken, sen onun cenaze namazını kılarken, ey Allah, bu küfretse de, şirk de koşsa, senin ayetlerinle dalga geçse, hükümlerinle dalga da geçse, sen yine de bunu affet diyorsun Allah'a. Allah'la dalga geçmek gibidir bu. Ne olacak ey imamlar? Sizin haliniz öbür tarafta ne olacak? Aldığınız 50 bin lira, 70 bin lira maaşınız için imanınızı çöpe atıyorsunuz. Farkında değilsiniz. Adamlar hayatları boyunca Allah'a inkar ediyorlar. Allah'ın ayetleriyle dalga geçiyorlar. Allah diye bir şey yoktur diyorlar. Ben görmediğime inanmam diyorlar. Din afyon diyorlar. Peygamberimize çöl bedevisi, Kur'an'a çöl kanunu diyorlar. Ama geberdiği zaman leşlerini caminin önüne getiriyorlar. Ve o imam da utanmadan, sıkılmadan kendisi de biliyor kafir olduğunu. Ve onun cenaze namazını kılıyor, maaşımdan olurum diye, sürülürüm diye. Ama Allah diyor ki papazlara ve rahipler için söylediği onlar için de geçerlidir. Onlar karınlarına ateş yiyorlar diyor. Şimdi bir tane imam diyebilir mi ben bunun cenaze namazını kıldırmıyorum diye? Dese maaşından olacak, sürülecek. Maaşı için din satıyor, din. Ondan sonra da gidiyor, ona telkinde bulunuyor mezarın başında. Ey falan, eğer sorgu melekleri geldiğinizde de ki La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Ya adam Allah'a inanmıyor, nasıl telkinde buluyorsun? Edepsiz herif, ahlaksız herif. Hayatındayken La ilahe illallah dememiş. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulüh demiş. Ölüsü mü diyecek onu? Ama hani caminin önüne bir şey getirmişler, cenaze getirmişler. Köyünüzde bilmem şeyde gittiniz, kafir olup olmadığını bilmiyorsunuz. Hüsnü zan göstererek namaz kılabilirsiniz. O kafir bile olsa sizin yaptığınız duanın ona hiçbir faydası olmayacaktır. Size de bir sorumluluk olmaz. Çünkü siz kafir olarak kılmadınız onun namazını. Müslüman olduğunu zannederek kıldınız. Ama biliyorsunuz ki kafir olduğunu biliyorsunuz açık. Kılamazsınız. Ama maalesef Müslümanlar dinlerini bilmiyorlar. Herkesin kafir de olsa, müşrik de olsa, mümin de olsa namazını kılıyorlar. Yani bir daha söylemiştim bunu. Adam kendi videosunu çekiyor. Bakın kardeşler, kendi videosunu çekiyor. Ben inanmıyorum diyor videosunda. Ben ateistim. Ben öldüğüm zaman bana İslami bir tören yapmayın. Yani namazımı kılmayın. Benim cesedimi hastanede kadavra olarak kullansınlar. Eğer bunu da yapmazlarsa denize atsınlar. Denizdeki balıklar yesinler. Bunu da yapmazlarsa sokağa atın, çoluk çocuk oynasın cesedimle diyor. Sonra da kafasına kurşun sıkıyor. Tabancayı buraya dayıyor. Video çekerken geberiyor. Bir bakıyorsunuz Kocatepe'de 200 kişi var cenazesinde. Şimdi o imam şu ayete göre ne olur kardeşler? Bir, bu ayeti hiçe saymıştır. Ya da ey Allah, bu sana da inanmasa da sen onu yine de affet demiştir. Veya üçüncü bir şey, kafirin de cenaze namazının kılınabileceğine hüküm vermiştir, fetva vermiştir. Bu da küfürdür. Çünkü kafirin cenaze namazını kılmak da caizdir dediğiniz an harama fetva vermiş olursunuz. Bu da küfürdür. Birkaç tane imamla konuştum. Nasıl kılıyorsunuz bunu, utanmıyor musunuz diye. Ben diyor abdest almadan gidiyorum diyor. Böyle diyor. Ben diyor kılıyorum ama abdest almadan gidiyorum diyor. E senin abdest almadan geldiğini halk biliyor mu? Senin orada namaz kıldırdığı zaman imam namazı kıldırdı diyor mu, demiyor mu? Güya kendini böyle kurtarmaya çalışıyor. Bir tane müftüyle konuşmuştum Almanya'dan. O da öyle söylemişti. Belediye başkanının diyor, müftüyüm diyor falan yerde diyor. Milas'ta diyor, müftüyüm diyor Milas'ta. Muğla'nın Milas'ta. Müftüyüm diyor. Belediye başkanının babası ölmüş diyor. Belediye başkanının babası ölmüş ya diyor. Müftü kıldıracak cenaze namazını diyor. Beni çağırttı diyor. Ben de gitmedim diyor. Bir imama dedim ki diyor, git kıldır dedim diyor. Müftünün yaptığına bakın müftünün. Lan kılınamazsa imamı nasıl gönderiyorsun? Sen kılamazsan, ben kafir olmayayım, sen kafir ol diye mi gönderiyorsun? İmam gitmiş diyor, şey kabul etmemiş. Belediye başkanı, müftü bey gelecek demiş diyor. Beni aradı, ben yine gitmedim. Bu sefer belediye başkanı vali aramış diyor. Efendim müftü bey, babamın cenaze namazını kıldır diye çağırıyorum da gelmiyor demiş. Vali diyor beni aradı, çabuk oraya git cenaze namazını kıldır dedi diyor. Oraya gittim diyor ama abdestsiz gittim diyor. Vallahi böyle anlattı. Dedim ki sen şimdi onun namazını kıldırmış olmadın mı dedim. Ucube bir durumumuz var kardeşler. Toplumumuzun ucube bir durumu var. Onun için kardeşler, herkesin namazı, babanız kafir ise babanızın namazını da kılamazsınız. Ananız kafirse, kardeşiniz kafirse, var değil mi? Oğlu tevhid ehli, babası müşrik, bir sürü insanlar var toplumumuzda şu anda. Kılamazsınız kardeşler. Hazreti Ali'yi örnek alın. Peygamberimizi örnek alın. Amcası Ebu Talip, Talip ölünce Hazreti Ali peygamberimize geldi, dedi ki kafir şeyh öldü dedi babası için. Ya da başka bir rivayette peygamberimize kafir amcan öldü dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de dedi ki git onu kefenle yıka, kefenle bir çukura göm dedi. kefenle yıkaması Müslümanların yıkaması gibi olmaz. Hani Müslümanlar abdest aldırır falan. O pis bir bezin üstüne su dökülür gibi dökülür böyle. Yıkanır. Kefen de aynı Müslümanların olduğu gibi üç kefene sarılmaz. Sünnet kefene sarılmaz. Avret yeri görmesin diye bir beze sarılır. Götürülür. O da hani götürülüp gömülmesinin sebebi leşi kokar çünkü. İnsanlara rahatsızlık verir. Kokmasın diye götürülür bir çukura gömülür. Babanız da olsa, ananız da olsa, kardeşiniz de olsa, komşunuz da olsa, dayınız, akrabanız da olsa kafir seher namazını kılamazsınız. Efendim köylüler ne derler? Ben bizim köyde böyle birisi vardı, hem de benim akrabalarımdan ateist. Ben Allah'ı şey ettiklerinde ben görmediğime inanmam diyormuş. Cennet cehennem diye bir şey yok diyormuş. Ben dedim ki bakın bu geberdiği zaman kardeşleri dedi bana bunu. Bütün kardeşleri söyledi bana. Bakın bu geldiği zaman bunun cenazesini kılamazsınız. Kılarsanız siz de küfre girersiniz dedim. Birisi dedi ki orada ya ama bütün köylü bizi ayıplar dedi. Yani bir kardeşinin namazında kılmadı diye. Köyün ayıplamasına dikkat ediyor da Allah'ın yarın ona hasım olarak karşısına almasından korkmuyor. Benim ayetlerimi neden hiçe saydın demesinden hiç korkmuyor. Benim düşmanıma nasıl? Bir de benden af diledin benim düşmanım için. Evet. Radu bi ey yekunu me'al havalifi ve tubi'a ala gulubihim fehum la yefkahun. Radu bi ey yekunu me'al havalifi. Onlar geride kalanlarla oturmaya razı oldular diyor Cenab-ı Allah. Radu, razı oldular. Radu bi ey yekunu me'al havalifi. Onlar geride kalanlarla cihada gitmeyip Allah Resulü'nün emrini hiçe sayıp Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme gelip yalandan mazeretler uydurarak yeminler ederek cihada gitmeyip geride kalanlarla mazeretli olan insanlar ya da kadınlar ve çocuklarla oturmaya razı oldular onlar. Bundan dolayı da ve tubi ala gulubihim kalplerine mühür basıldı onların. Ve tubi'a ala gulubihim. Onların kalplerine mühür basıldı. Tap hala kullanıyoruz tabbı. Resim tap etmek falan deriz. Tap etme. Hala kullanıyoruz. Basmak demektir. Tubi'a basıldı. Evet. Ve tubi'a basıldı ala gulubihim. Onların kalplerine mühür basıldı. Böyle bir ayet daha var mıydı bir yerde? Bugün yatsı namazında okumuştum. Neydi? Hatemallahu ala kulubihim ve ala sem'ihim ve ebsarihim gışave ve lehum azabun azim. Evet, hatemallahu ala kulubihim. Allah onların kalplerini mühürlemiştir. Kulaklarını mühürlemiştir. Gözlerinin önüne de bir perde çekmiştir. Ve ala ebsarihim gışave. Gözlerinin önüne de bir perde çekmiştir. Ve lehum azabun azim, onlar için şiddetli bir büyük bir azap vardır diyor. Bak kardeşler, yaratılmışta insan Allah-u Teala onun yaratılmışta kafir olacağını, iman etmeyeceğini bildiği halde yaratılışta kalbine mühür basmamıştır. Tebliğ açıktır onlar. Ebu Cehil, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onun iman etmeyeceğini bilmiyordu. İman edip etmeyeceğini bilmiyordu. İman eder ümidiyle hiç durmadan ona tebliğde bulundu değil mi? Hiç durmadan tebliğde bulundu. Ama Allah biliyordu. Eğer daha baştan kalbine mühür bassaydı o zaman ya Rabbi bana benim kalbime mühür basmasaydın ben de inanırdım derdi. Ama belli bir tebliğde yapıldıktan sonra artık iman etmeyeceği kesinlik kazandıktan dinle, Allah'la, Allah'ın ayetleriyle, peygamberiyle savaşmaya devam ettiği zaman Allah onun kalbine bir mühür basıyor ve artık o kalbe mühür basıldı mı o kalpten içeriye ne iman girer ne tevbe girer kardeşler. Allah o mühürü kaldırmadan o kalpteki kalbe iman girmez. Allah da zaten iman edeceklere o mühürü basmaz. Ölünceye kadar iman etmeyecek olanlara o mührü basar Cenab-ı Allah. 85. ayet ve la tucibke envaluhum ve evladuhum. Onların malları ve evlatlarına sakın imrenme. Onların evlat malları ve evlatları seni imrendirmesin. Kimin? O kafirlerin, o münafıkların, o zengin olan kafirlerin, münafıkların malları ve çocuklarının çokluğu sakın seni imrendirmesin. Ve la tucibke emvaluhum ve evladuhum. İnnemâ yuridullâhu en yu'azzibahum biha. Allah onlarla onlara azap etmek istiyor. Yani onlar mallarından dolayı ve o çok evlatlarından dolayı onlara azap etmek istiyor. Niye? Çünkü kafir oldukları için, mallarını da gayri İslami yollarda harcadıkları için, İslam'ın aleyhinde kullandıkları için mallarını, çoluk çocuklarının çokluğuyla böbürlendikleri için, kibirlendikleri için Allah-u Teala onlardan dolayı onlara azap edecek diyor. Evet. Fit dünya, dünyada onlara azap edecektir. Ve tezheka enfusuhum ve hum kafirun. Evet. Ve onlar ne yaptılar? Kendi kendilerine kötülük yaptılar ve kafir oldular bunlar. Evet. Ondan sonra da biraz önceki 86. ayet ve izâ unzilet sûretun en âminu billahi ve cahidu me'a rasûlih. Onlara Allah'a iman edin ve peygamberiyle cihad edin diye bir sure indirildiğinde işte zeneke ulit tavli mal mülk sahibi olanlar, varlıklılar minhum onlardan ve galu zerna nekum me'al ga'idin derler. Yani bizi bırak ey Muhammed, bizi savaşa çağırma. Bizi savaşa çağırıp da bizim rahatımızı bozma. Bırak da şu geride kalanlarla, çoluk çocukla, kadınlarla oturalım, rahatımıza bakalım derler. Sonra da radu bi eyyekunu me'al havalifi ve tubi ala kulubihim fehum la yefkahun. Geride kalanlarla beraber oturmaya razı oldular. Bundan dolayı da Allah onların kalplerini mühürledi. Fehum la yefkahun. Artık fıkh edemezler onlar. Anlayış, kalplerindeki anlayış çekildi, alındı. Fıkh edemezler. Hayvan gibi oldular. Hayvan anlayabilir mi? Akledebilir mi hayvan? Yer, içer, birleşir ama akıl denen bir şey yoktur. İyi kötüden ayırma muhasebesi yoktur hayvanda. Onlardan da kalplerine mühür basıldı. Artık iman edemezler, fıkh edemezler artık onlar. Lakinir rasulü vellezine amenu me'ahu, fakat peygambere ve onunla beraber iman edenlere gelince cahedu bi envalihim ve enfusihim, onlar mallarıyla ve canlarıyla Allah yolunda cihad ettiler. Peygamber ve onunla beraber müminler Allah yolunda malları ve canlarıyla cihad ettiler ve ulaike lehumul hayrat, onlar için her türlü hayırlar vardır. Buradaki hayırdan maksat cennettir kardeşler. Ne diyor Cenab-ı Allah? Ve ulaike lehumul hayrat, onlar için hayırlar vardır diyor Cenab-ı Allah. Buradaki hayırlardan maksat cennettir kardeşler. Ve ulaike humul muflihun, ve onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir buyuruyor. Felah, felaha kurtuluşa ermek demektir. Esasında felahın manası kişinin umduğuna nail olması demektir. Bir şey umuyor, onu elde ettiği zaman ona nail olmuştur, değil mi? Buradaki felahtan mana budur. Ama biz neyi umut ediyoruz? Allah'ın rızasına ermeyi ve cennetine girmeyi umut ediyoruz, değil mi? İşte Cenab-ı Allah ve ulaike humul muflihun derken, onlar yani peygamber ve peygamberle, peygambere iman edip onunla beraber mallarıyla canlarıyla cihad edenler umduklarına ermişlerdir. Yani Allah'ın rızasına ermişler ve dolayısıyla cennete girmişlerdir diyor Cenab-ı Allah Celle Celaluhu. Kardeşler, Kur'an'ın bir uslubudur bu. Kur'an'ın uslubu şudur. Allah kafirlerden, onların kötü fiillerinden bahseder. Sonra da onları ebedi kalmak üzere cehennemle tehdit ederken hemen arkasından müminlere, müminlerin güzel hallerinden bahseder ve onların da cennete gireceğinden bahseder. Ya da eğer müminlerden bahsetmişse Cenab-ı Allah, arkasından da hemen kafirlerden bahseder. Bu iki yönlü bir tebliğ vardır burada. Eğer kafirlerden bahseder, arkasından da müminlerin iyi hallerinden ve onların altlarından ırmaklar akan cennetlere gireceğinden bahsedince kafirlere şöyle bir tebliğ vardır. Ey kafirler, bakın benim mümin kullarım şu şu şu şu hasletlerinden dolayı altlarından ırmaklar akan cennetlere girmeyi hak etmişlerdir. Eğer sizler de küfrünüzden dönerseniz, iman eder, onlar gibi salih amel işlerseniz, onlara var olan size de var olacaktır. Böyle bir tebliğ vardır. Müminlerden bahsedip arkasından kafirlerden bahsedince de müminlere şöyle bir tebliğ vardır. Ey müminler, bakın kafirler bu kötü inançlarından dolayı, kötü fiillerinden dolayı ebedi cehennemde kalmayı hak etmişlerdir. Eğer sizler de onlara benzerseniz, onlar gibi bir dünyada yaşarsanız, sizin sonunuz da onlar gibi olur demektir bu. Nitekim ben her zaman için söylüyorum. Bir tane zibidi, benim bu şeyimi, ateist birisi ya da işte kendinin Müslüman olduğunu zanneden birisi şöyle bir şey yapıyor. Bunlar şöyle, müminler asla cehenneme girmeyecek diyorlar. Çünkü hadisleri kabul etmiyorlar, sünneti kabul etmiyorlar. Cehenneme sadece kafirler girecektir ve oradan da bir daha çıkış yoktur diyorlar. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah, Allah'ın diledikleri dışında orada ebedi kalıcıdırdılar diyor kafirlerden bahsederken Cenab-ı Allah Celle Celaluhu. Buradaki Allah'ın dilediğinden bahset, dilediklerinin dışında günahkar olan müminlerdir. Yani günahları sevaplarından fazla olup Allah'ın affetmeyip cezalarını çekinceye kadar cehennemde kalıp sonra tek affedilip cennete konulacak olan müminlerdir bunlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de öyle buyuruyor değil mi? Diyor ki işte cennetlikler cennete, cehennemlikler cehenneme girdiği zaman ben Rabbimin huzurunda secdeye kapanacağım. Ya Rabbi ümmeti, ümmeti diyeceğim. Ey Allah'ım ümmetimi isterim diyeceğim. Allah-u Teala'dan bana hitap gelecek, kaldır başını, iste istediğin verilecektir. Ki Kütüb-i Sitte'nin hemen hemen hepsinde var bu şefaatle ilgili hadis. İste istediğin verilecektir diyecek, ben de ya Rabbi ümmetimi istiyorum diyeceğim. Kalbinde şu kadar imanı olanı cehennemden çıkar cennetime koy diyecek. Allah bana bir sınır çizecek, ben gideceğim Allah'ın çizdiği sınır kadarını alacağım, cennete götüreceğim. Sonra gelip yine Rabbimin huzurunda secdeye kapanacağım. Ya Rabbi ümmeti, ümmeti diyeceğim. Ümmetimi istiyorum. Allah-u Teala kaldır başını, iste istediğin verilecek de diyecek. Ben ya Rabbi ümmetimi istiyorum diyeceğim. Kalbinde şu kadar daha imanı olanı cehennemden al cennetime götür diyecek. Yine o kadarını götüreceğim ve tekrar Rabbimin huzurunda secdeye kapanacağım. Allah yine kaldır başını, iste istediğin verilecek diyecek. Ben ya Rabbi ümmetimi istiyorum diyeceğim. Kalbinde hardal tanesi kadar, zerre miktarı iman olanı cehennemden çıkar diyecek ve bütün müminler cehennemden çıkarılacaklar. Ama cehenneme girdikten ne kadar sonra bilmiyoruz. Zerre miktardan maksat şunu anlamayın. Yani o adamın işte bazı inanıyor, bazı böyle değil. İmanı sahih olmak şartıyla. İmanı sahih ama imanında zaaf var. Amellerinde çok büyük zaaflar var, günahlar var. Böyleleri içindir. Ama adamlar inanmıyorlar bu. Diyorlar ki cehenneme sadece kafirler girecek, müminler cehenneme girmeyecek diyor. Benim videoyu almış, kullanmış orada. Bak diyor, diyor ki diyor cehennemden çıkacak bazıları diyor diyor. Evet. Allahu Teala Celle Celaluhu ehli sünnetin itikadıdır kardeşler. Sevabı günahından fazla olanlar Allah'ın izniyle cennete girecekler. Sevabıyla günahları eşit olanlar Aras denen yerde, bizim halkımız Arasat derler, der ona. Aras denen yerde kalacak. Bütün cennetlikler ve cehennemlikler, cennetlikler cennete, cehennemlikler cehenneme girdikten sonra onlara da denecek, haydi siz de cennete girin denecek. Günahları sevabından fazla olup da Allah'ın affetmediği insanlar ise günahlarını çekinceye kadar cehennemde kalacaklar. Sonra günahlarını çektikten sonra hayat suyunda yıkanacaklar. Vücutlarının yanıkları gidecek. Fakat alınlarında cehennemden çıktıklarına dair bir işaret olacak cennete girdiklerinde. cennetlikler onun cehennemden gelenler olduğunu bilecek. Daha sonra Allah-u Teala o izi de kaldıracak. Ehl-i Sünnet'in itikadı budur. Başkaları nasıl der? Ayrıca şöyle bir soru sorulabilir. Madem ki cennet müminler için yaratılmıştır, Cenab-ı Allah öyle buyuruyor. Üiddet lil muttakîn diyor cennetten bahsederken. Cennet muttakiler için hazırlanmıştır. Cehennemden bahsederken üiddet lil kafirin. Cehennem kafirler için hazırlanmıştır diyor. Şöyle bir soru sorulabilir. Madem ki cehennem kafirler için hazırlanmıştır, öyleyse müminin cehennemde işi ne? Değil mi? Böyle bir soru sorulabilir. Şundan dolayı kardeşler. Çünkü Müslümanların imanı olmalarına rağmen yaşantı olarak kafirler gibi yaşadıkları için, kafirler gibi içki içtikleri için, kafirler gibi kumar oynayıp kafirler gibi kadınlar açık gezdikleri için, kafirler gibi evlendikleri için, kafirler gibi cenaze merasimi yaptıkları gibi için, görüyorsunuz değil mi bugünkü cenaze merasimlerini? Kafirlere benzemiyor mu? Kadınlar siyahlar giyiniyorlar. Hiç örtülmeyen kadınlar başlarına bir siyah eşarbe örtüyorlar. Ama şuralar hala açık. Aynı kafirler gibi cenazenin başına gelmeye başladılar. Artık cenaze namazı bir tören oldu. Bu sahtekar imamlar. Şu anda kadın erkek karışık cenaze namazı kılıyorlar. Hiçbir imam da demiyor ki ya sizin böyle namaz kılmanız caiz değildir. Geriye çekilin. Demiyor. Oraya gelen kadınların abdesti falan da yok. Ha, açık saçık çünkü. Çünkü artık cenaze namazını bir tören olarak görüyorlar. Gazetelerde, televizyonlarda görüyorsunuz değil mi? Yani kadınlarla erkeklerin karışık cenaze namazı kıldıklarını görüyorsunuzdur. Hiçbir imam da diyemiyor ki ya sizin böyle durmanız caiz değildir. Bir, tesettürünüz yok. İki, abdest aldınız mı? Cenaze namazda kılacaksanız mekruh olmasına rağmen erkeklerin gerisinde durmaları lazım. Ama yine de mekruh. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün kadınlar gelmişti cenaze kılınacak yere. Allah Resulü dedi ki siz cenaze namazı kılacak mısınız? Hayır dedi. Cenazeyi taşıyacak mısınız? Hayır. Defnedecek misiniz? Hayır. Günahkarlar olarak dönün evinize dedi Allah Resulü. Kadının öyle erkeklerin olduğu yere, camiye, cenaze kılınan yere gitmesi, kabre gitmesi mekruhtur kardeşler. Hele açıksa haramdır. Kadınların çoğu haramdır. Gidiyor erkeklerin içinde, o da aynı erkekler gibi kürekle toprak atıyor, bilmem ne yapıyor falan ediyor. Hiçbir imam da diyemiyor ki dese lafımı yaparlar, dese beni şikayet ederler, dese ya orada bakan var belki vali var, belki emniyet müdürü var, hakkında soruşturma açarlar, beni atarlar diye hiçbir imam diyemiyor ki ya siz böyle duramazsınız, buradan ayrılmanız lazım diyemiyor. Şimdi ben bu imamlara eleştirirsem ben bu imamların aleyhinde mi konuşmuş oluyorum? Hakkı söylüyoruz kardeşler. Durum bu. Hakkı ketme diyorlar bunlar. Ve Allah-u Teala Celle Celaluhu'da hakkı ketmedenlerin öbür tarafta büyük bir azaba uğrayacaklarını beyan ediyor. Bırakın hakkı ketmetmeyi. Bir tane bilen bir kimseye, İslam meseleleri bilen kimseye bir soru sorulsa, bir fetva sorulsa da o bildiği halde cevap vermese, ketmetse onu, Allah Resulü diyor ki ona kıyamet gününde ateşten bir gem vurulacak diyor. Ya bu hakkı gizleyen imamlar, hakkı söylemeyen imamlar ne olacak? Bizi eleştiriyorlar. Kardeş, haksızsam gel de ki haksızsın de. O zaman hatalıysan hatanı düzelt. Kafirlerin namazını kılma. İslam'a aykırı şeylere göz yumma. Çünkü kötü örnek oluyorsun. İslam'ın tahrif edilmesine, İslam'ın bozulmasına zemin hazırlıyorsun. Şu ayeti de okuyuvereyim inşallah bitirelim. اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظ۪يمُ Cenab-ı Allah müminlerden bahsetmişti. Ne demişti? لَكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِاَنْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ Peygamber'e ve onunla beraber iman edenlere gelince وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا مَعَهُ onunla beraber iman edenlere gelince cahedu bi envalihim ve enfusihim onlar Allah yolunda canları ve mallarıyla cihad ederler ve ulaike lehumul hayrat, onlar için hayırlar vardır ve ulaike humul muflihun dedikten sonra Allahu Teala dedi ki e'attallahu lehum cennetin tecri min tahtihel enharu halidine fiha, onlar için Allah altlarından ırmaklar akan, nehirler akan cennetler hazırlamıştır. Halidine fiha, ve orada devamlı kalıcıdırlar. Halede fiili Arapçada sürekli olarak, devamlı olarak bir yerde beklemeyi ifade eder kardeşler. Halidine fiha, orada devamlı kalıcıdırlar diyor. Allahu Teala başka ayetlerde de halidine fiha ebeda diyor. Bu da bunu keskinleştirmek demektir kardeşler. Yani daha da keskin hale getirmektir. Orada ebedi kalıcıdırlar demektir. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu bizleri küfürden, şirkten, nifaktan muhafaza eylesin. Allahu Teala Celle Celaluhu bizleri hayatımız boyunca Rabbimizin şu Kur'an'ındaki hükümler doğrultusunda hayat sürüp son nefesinde de Rabbimizin razı olacağı şekilde ruhlarını teslim ederek, hele bir de ya eyyetühen nefsül mutmainne irci'i ila rabbiki radiyeten merdiye fedhuli fi ibadi ve dehuli cenneti hitabına mazhar olursanız alülala olur ve o zaman kurtuluşa ereriz kardeşler. Yoksa Allah korusun halimiz duman olur. Rabbim bizi kurtuluşa erenlerden eylesin. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyk. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.
1: Kıymetli dinleyenler, İslam ve Hayat programıyla Necati Koçkesen'i dinlediniz.

0: Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
3: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
4: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
5: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
6: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
7: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Saat 22. Özel FM hayırlı geceler diler.
0: Özel FM.
1: www.ozelfm.net. ozelfm.net.

Erdem yolcusuna öğütler. Kimi hikmet ehli şöyle demişlerdir: kim gülerek günah işlerse muhakkak Allah onu ağlar bir halde cehenneme atar. Kim de ağlayarak Allah'a kulluğunu yerine getirirse muhakkak Allah onu güler bir halde cennete koyar. Özel efendim.

0: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب في حجة الوداع فكان مما قال: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه. رواه مسلم.
1: Cabir İbni Abdillah radıyallahu anhu rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda hacında bize hutbe verdi. Hutbede şöyle demişti: kadınlar hakkında Allah'tan korkun. Muhakkak ki sizler onları Allah'ın bir emaneti olarak aldınız. Ve onların ırz ve namuslarını Allah'ın ismiyle kendinize helal edindiniz. Sizin kadınlar üzerine olan haklarınız, yatağınızı hiç kimseye çiğnetmemeleri, hoşlanmadığınız kimseleri izinsiz evlerinize almamalarıdır. Sahih-i Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Denilmiştir ki bedenin hareketi hayatın kanıtı olduğu gibi yapılan ibadette Allah'ı tanımanın kanıtıdır. Denilmiştir ki nimete nankörlük o nimeti ayıplayıp kınamaktır. Aklı kıt kişiyle arkadaşlık yapmak da uğursuzluktur.
2: Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Bu dünya hayatının bir gün biteceğinin farkında mısınız? Ölüm saati ve sonrasındaki sonsuz yaşam insanı bekleyen en önemli gerçektir. Her insan kendisini yoktan yaratmış olan Allah'a dönecek ve dünyada yapmış olduklarının hesabını ona verecektir. Bu mutlak gerçeği sakın göz ardı etmeyin.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor. İslami hizmetlerde uzun dahi olsa meşru yolu tercih edin. Yolun uzun oluşuna katlanın. Sabırlı olun ve acele etmeyin. Acelecilik daima yanlışlıkları beraberinde getirir. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Yeah.

0: yokun varlığını kabul edebilen fakat varlık mücadelesi içerisinde yokluğu hiç hayat düsturu edinemeyen bizlere, milyarlarca güzelliği bahşeden sonsuz şükür sahibine sonsuz şükürler olsun. Benlikten sıyrılıp biz olmanın mücadelesini veren tüm dostlara, hak üzere hareket etmeyi kendisine bir vazife atfetmiş olanlara, tüm benliğiyle ilahi kelimetullah misyonuna uyanlara, bir tutam tebessüm kokan gönüllere seslenişimiz. İmanını her daim muhafaza edebilenler için mücadelemiz. Bir olana karşı vazifelerimiz de Furkan olmaktır eylemlerimiz. Bir yolculuk ki Allah'ın ol emriyle hayat bulanın varisi olarak binlerce yıl sonrasında da aynı istikamette gitmenin endişesini taşımak. Bir yolculuk ki her bahar önündeki bir çiçeği fark edebilmek. Ve bir yolculuk ki toprağın üzerinden toprağın altına temel atabilmek. Şüphe yok ki son gidiş Rabbinedir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
4: Lalezar Ev Gereçleri metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 8490.
5: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
6: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
7: Taberi Tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
8: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
9: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.

söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem, sevgili dinleyiciler, İstanbul için yatsı ezanı. Allah

0: Özel FM. Bu böyledir. Yazan Kulsadi Yüksel. İntişar Yayınları. Okuyan Muhammed Yusuf.
1: Sevgili dinleyenler, programımıza hoş geldiniz. Ben Muhammed Yusuf'la Kulsadi Yüksel'in Bu Böyledir isimli eseriyle birliktesiniz. Kıymetli dinleyenler, bu haftaki programımıza Hidayete Vesile Olmak başlıklı bölüm ile başlıyoruz. Sehl bin Sa'd şöyle dedi. Resulullah Hayber gününde Müslümanların şu bayrağını yarın bir kişiye vereceğim ki Allah Hayber fethini onun iki elinde müyesser kılacaktır. O Allah'ı ve Allah'ın Resulünü sever, Allah ve Resulü de onu sever buyurdu. Ravi devamla dedi ki bunun üzerine orada bulunan sahabiler gecelerini bayrak onlardan hangisine verilecek diye bir karşılık ve ihtilaf içinde geçirdiler. Sabaha girdiklerinde insanların hepsi bayrağın kendilerine verilmesini umarak Resulullah'ın huzuruna gittiler. Fakat Resulullah Ali bin Ebi Talip nerededir diye sordu. Ya Resulallah o iki gözünden şikayet ediyor denildi. Resulullah ona haber gönderin gelsin buyurdu. Akabinde Ali radıyallahu anh huzura getirildi. Resulullah Ali'nin gözlerine üfleyip püskürdü ve dua etti. Ali hemen iyileşti, hatta kendisinde hiç ağrı yokmuş gibi oldu. Resulullah sancağı Ali'ye verdi. Ali radıyallahu anh, ya Resulallah, Hayber Yahudileriyle onlar da bizim gibi Müslüman oluncaya kadar savaşacak mıyız diye sordu. Resulullah, ya Ali, yavaş yavaş ilerleyip onların açık ve geniş meydanlarına ininceye kadar içlerine girip sokul. Sonra onları İslam'a davet et ve İslam içinde üzerlerine vacip olan Allah haklarını onlara haber ver. Allah'a yemin ederim ki Allah'ın senin irşadınla bir tek kişiyi hidayete erdirmesi senin için kırmızı develere sahip olmandan daha hayırlıdır buyurdu. Muvahhid ve muttaki müminlerin önderi Resulullah ashabıyla beraber Beni Kaynuka, Beni Nadir ve Beni Kurayza Yahudilerini halledip bu fitneyi yok ettikten sonra Yahudilerin merkezi olan Hayber kalesine yöneldi. Allah'ın izniyle Hayber'in fethi gerçekleşti ve böylece fitne çobanının başı olan Yahudiler Hicaz bölgesinden uzaklaştırıldı. Kalanlar ise şartlı kaldılar ve İslam'ın gücü karşısında sus pus oldular. Hadisimiz Hayber Kalesi fethi sırasında gündeme gelmişti. Bu konuda en güvenilir siyer kaynağı olan İbn-i İshak şöyle demektedir. Bana Büreyde bin Süfyan bin Ferve el-Eslemi, babası Süfyan'dan o da Seleme bin Amr bin el-Ekva'dan şöyle dediğini haber verdi. Resulullah Ebu Bekir es-Sıddık'ı bayrağıyla Hayber'in bazı kalelerine doğru gönderdi. O da savaştı ve bir fethi olmadığı halde geri döndü. O çok gayret göstermişti. Sonra ertesi gün Ömer İbnül Hattab'ı gönderdi. O da savaştı. Sonra çok çalıştığı halde bir fetih olmadan geri döndü. Bunun üzerine Resulullah dedi ki, yarın elbette bayrağı bir adama vereceğim ki, o Allah'ı ve onun Resulünü sever, Allah onun elleriyle fetheder. O kaçacak değildir. Seleme der ki, Resulullah Ali radıyallahu anh'ı çağırdı, o ise göz ağrısına tutulmuştu. Onun gözlerine üfledi, sonra şöyle dedi. İşte bu bayrağı al ve onunla git. O Allah senin ellerinle Hayber'i fethedecektir. Yegane hayat önderimiz Resulullah'ın kavli ve fiili mucizesinin gündeme geldiği hadisimizde ayrıca Emirul Mü'minin İmam Ali radıyallahu anh'ın da fazileti dile gelmiştir. Resulullah'ın kavli mucizesi, Müslümanların şu bayrağını yarın bir kişiye vereceğim ki Allah Hayber fethini onun iki elinde müyesser kılacaktır haberidir. Bu konuda güvenilir kaynak eserlerin verdiği haberler Resulullah'ın mucizesinin apaçık ortaya çıktığını beyan etmektedirler. Resulullah'ın bir gün önceden bildirdiği gibi Müslümanların bayrağı kendisine verilen İmam Ali'nin iki eliyle Hayber fethi gerçekleşmiştir. Emirül Müminin İmam Ali bin Ebi Talip başta olmak üzere İslam mücahitlerinin gösterdikleri kahramanlıklar neticesi Allah'ın izniyle Hayber fethedilip İslam topraklarına eklenmiştir. Resulullah'ın fiili mucizesi ise İmam Ali'nin hasta gözlerine tükürüğünden sürmesi ve dua etmesi sonucu İmam Ali'nin gözlerinin hemen iyileşmesi, hatta kendisinde hiçbir ağrı kalmamasıdır. Emirül Müminin İmam Ali'nin fazileti de Resulullah'ın şu mübarek sözleriyle dile gelmiştir. O Allah'ı ve Allah'ın Resulünü sever, Allah ve Resulü de onu sever. Konumuzun daha iyi aydınlanması için Sahih-i Müslim'de yer alan bir hadisi şerifi nakletmekte fayda umarız. Ebu Hureyre'den rivayetle Hayber günü Resulullah, bu sancağı mutlaka Allah ve Resulünü seven bir adama vereceğim. Allah onun elinde fethi müyesser kılacaktır buyurmuşlardır. Ömer İbnül Hattab, kumandan olmayı ancak o gün diledim demiş. Sözüne şöyle devam etmiştir. Sancak için çağrılırım umuduyla ona uzandım. Fakat Resulullah Ali bin Ebi Talib'i çağırdı, sancağı ona verdi ve yürü Allah sana fethi müyesser kılıncaya kadar bakınma buyurdu. Derken Ali biraz yürüdü, sonra durdu fakat bakınmadı ve ya Resulallah, insanlara ne üzerine savaşacağım diye haykırdı. Resulullah onlarla Allah'tan başka ilah yoktur ve Muhammed Resulullah'tır diye şehadet getirinceye kadar savaş. Bunu yaptılar mı kanlarını ve mallarını senden korudular demektir. Ancak hakkıyla olursa o başka, hesapları da Allah'a kalmıştır buyurdular. Hayber günü muttakilerin önderi Resulullah'ın İmam Ali'ye emirlerinden apaçık anlaşıldığına göre İslam'ın gayesi savaş değil barıştır, öldürmek değil diriltmektir, harap etmek değil ihya etmektir. Barış ortamında da İslam'ın gayesi budur, savaş ortamında da. Yegane hayat nizamı olan İslam insanları yaratılış gayelerine, yani yalnız ve yalnız Allah'a ibadet etmeye davet eder. Kulları Rableri olan Allah ile buluşturmaya gayret eder. Kulları kullara kul olmaktan kurtarıp yalnız ve yalnız Rableri ilahları Allah'a kul olmalarına sağlamak ve yoldaki tüm engelleri kaldırmak İslam'ın dolayısıyla muvahhid müminlerin gayesidir. İslam insanların hidayet bulup tevhid ile tanışarak katıksız iman ile ihya olmalarını hedeflemiştir. Bu hedefinden sapmadan her zaman ve her mekanda gayesi olan insanların hidayetine vesile olmayı icra etmek her muvahhid müminin vazgeçilmez vazifesidir. Barış ortamında her türlü meşru tebliğ vasıtalarıyla bu vazifesini hakkıyla yapmaya çalışan muvahhid müminler, savaş ortamında da düşmanlarıyla karşı karşıya geldiğinde önce bu vazifesini yerine getirmeye çalışırlar. Elbette savaş ortamının el verdiği ölçüde bunu gerçekleştirmelidirler. İmkanların elveriş ölçüsünde İslam'dan yana uyarılan, kendilerine İslam tebliğ edilen ve İslam'a davet edilen düşman kitlesine karşı ihya vazifesi yapılmış, vacip olan uyarma gerçekleşmiştir. Bu konuda ümmetin ihya imamlarından İmam Nevevi 3 kavil nakleder. Harpten evvel mutlak surette inzar, yani düşmanı haberdar etmek vaciptir. İmam Malik ve başkalarının kavilleri budur. İnzar mutlak surette vacip değildir. Küffar evvelce İslam'a davet olunmamışlarsa inzar vacip, olunmuşlarsa vacip değil fakat müstehaptır. Nevevi birinci kavli zayıf bulmuş, ikincinin daha da zayıf, hatta batıl olduğunu söylemiş, üçüncü için doğrusu budur demiştir. Nafi, Hasan-ı Basri, Sevri, Leys, Ebu Sevir, İbni Münzir ve Cumhur-u Ulema'nın kavilleri de budur. Müslümanların bayrağı kendisine teslim edilen muvahhid müminler bu emanete iyi sahip çıkmalı ve hakkını eda etmelidirler. Gerek savaşta gerekse barışta bu vazife ile vazifelendirilmiş olanlar ümmetin temsilcileri olmuş olgun şahsiyetlerdir. Onlar insanları öldürmekle değil, öncelikle diriltmeye, yani ihya etmeye ve hidayetlerine vesile olmaya memur kılınmışlardır. Allah'ı ve Resulünü seven ve Allah ve Resulünün kendisine sevdiği şahsiyetin vasfı insanların hidayetine vesile olmalıdır. İslam'ı sapasağlam ve sarsılmaz akidesiyle, Allah'ın razı olduğu salih ameliyle kendi şahsında, aile çevresinde, yakın ve uzak çevrede gerçekleştirilen muvahhid mümin, İslam dairesinin dışında bulunan insanları İslam'ı tebliğ edip onlara örnek olmak ve onları İslam'a davet etmek yetkisine sahip olmuş olur. Bu konuda Resulullah'ın övdüğü "O Allah'ı ve Allah'ın Resulünü sever, Allah ve Resulü de onu sever" diye beyan buyurduğu Emirül Müminin İmam Ali en güzel örneklerden biridir. Şahsıyla, şahsiyetiyle ve ailesiyle, katıksız imanı ve salih ameliyle, özü ve sözüyle, hal ve hareketiyle en güzel, muttaki müminler için, Allah'ı ve ahiret gününü umanlar için ve çokça Allah'ı zikredenler için en güzel örnek olan Resulullah'ın en hayırlı nesil diye övdüğü ashab neslinin en güzel örneklerinden biridir İmam Ali. Ve İmam Ali'ye yegane önderimiz Resulullah tarafından verilen emir: "Ya Ali, yavaş yavaş ilerleyip onların açık ve geniş meydanlarına ininceye kadar içlerine girip sokul. Sonra onları İslam'a davet et ve İslam içinde üzerlerine vacip olan Allah hakkını onlara haber ver. Allah'a yemin ederim ki Allah'ın senin irşadınla bir kişiyi hidayete erdirmesi senin için kırmızı develere sahip olmandan daha hayırlıdır. Savaş meydanında bile olsa insanlara İslam gerçek veçesiyle anlatılmalı, tebliğ edilmeli, Müslüman oldukları zaman hangi haklara kavuşacakları kendilerine apaçık beyan edilmelidir. Tabii ki imkanlar dahilinde. Kendilerine İslam anlatılan insanlar İslam'a davet edilerek iman etmeleri sağlanmalı ve hidayete ermelerine vesile olunmalıdır. Çünkü müşrik ve kafir olan bir insanın hidayetine vesile olmak arzulanan dünyalık şeylerden çok daha hayırlıdır. Malum hadiste Resulullah yemin ederek bu hakikati beyan etmektedir. Kıtaldan, yani savaştan önce İslam'ı diliyle ve haliyle tebliğ eden ve insanları İslam'a davet etmek gerçek cihadın ta kendisidir. Cihad yalnızca savaş demek değildir. Cihad Rabbimiz Allah ile yalnızca kendisine ibadet etsinler diye yarattığı, insan kulları arasına konulmuş ve insan kullarını Rableri Allah'tan ayıran tüm engelleri kaldırma cehd ve gayretidir. Düşmanlarla göğüs göğüse savaş bu çalışmanın içinde en son başvurulacak hal çaresidir. Ve bu mukaddes cihat çalışması içinde az bir yer işgal eder. Çünkü gaye savaşmak değil, meseleyi barış içinde halletmek ve ülkelerden önce gönülleri fethetmektir. Putane haline getirilmiş kalplerdeki putları İbrahim Aleyhisselam gibi tevhid baltasıyla paramparça etmek ve kalpleri şirkten, küfürden temizledikten sonra oraya imanın yerleşmesini sağlamak, bu tevhidi harekete ön ayak olup Allah'ın izniyle başarıya ulaşmak ne büyük bir cihattır bir bilinebilse. Cihat, insanlarla kelime-i tevhid arasındaki tüm engelleri kaldırıp insanların kelime-i tevhid ile tanışarak, kabul ederek iman etmelerini sağlamak olduğunu bir kez daha hatırlatalım. Allah yolunda cihattan maksat budur. Ülkeler fethetmek, ganimet servetleri ele geçirmek ve gücünü kuvvetini göstermek Allah yolunda cihadın hedeflerinden değildir. Ülkeler, oralara Allah'ın dini hakim olsun, fitneden eser kalmasın, Allah'ın hükmüyle hükmolunup insanlar İslam ile tanışsın, birbirlerine Rablik ve kulluk yapmayıp hep beraber Allah'a kul olmaya çalışsınlar diye fethedilir. Egemenliğin kayıtsız şartsız Allah'a ait olması için cihad edilir. Hüküm, yani egemenlik, kayıtsız şartsız Allah'a aittir. Allah hükmünde hiç kimseyi ortak kılmaz. Müstekbir zorba tağutlar bu egemenlik hakkını zorla gasp ettikleri zamanda ve mekanda onlara karşı cihat edilip gasp ettikleri egemenlik hakkı onlardan alınır. Müstekbir tağutlar egemenlik makamından alaşağı edilir. Çünkü egemenlik yalnız ve yalnız Allah'a aittir. İster müstekbir tağut olsun, isterse mustazaf mazlum olsun, bütün insanlar İslam tebliğinin ve İslam'a davetin muhataplarıdırlar. Yegane Rabbimiz Allah Azze ve Celle o çağın azgın müstekbir tağutu olan Firavun'a en değerli iki kulunu Musa ile Harun'u elçi olarak gönderirken şöyle buyuruyordu: "Seni kendim için seçtim. Sen ve kardeşin ayetlerimle gidin ve beni zikretmede gevşek davranmayın. İkiniz Firavun'a gidin çünkü o azmış bulunmaktadır. Ona yumuşak söz söyleyin. Umulur ki o öğüt alıp düşünür ya da içi titrer, korkar. Firavun'a git. Çünkü o azdı. Ona de ki, temizlenme isteğin var mı? Seni Rabbine yönelteyim, böylece ondan korkmuş olursun." Rabbimiz Allah yegane önderimiz Resulullah'a şöyle söylemesini buyurmuştur: "De ki, ey insanlar, ben Allah'ın sizin hepinize gönderdiği bir peygamberiyim. ki göklerin ve yerin mülkü yalnız O'nundur. Ondan başka ilah yoktur. O diriltir ve öldürür. Öyleyse Allah'a ve ümmi peygamberine iman edin. O da Allah'a ve onun sözlerine inanmaktadır. Ona iman edin ki hidayete ermiş olursunuz. Cihat muhatapların İslam'ı duymaları, anlamaları, idrak edip inanmaları için yapılır. Eğer inanmazlarsa en azından İslam'ın tebliğine engel olmamaları için onlarla Allah yolunda mücahede yapılır. Dikkat edilecek olunursa Resulullah İmam Ali'ye verdiği emirde bu gerçek apaçık ortaya çıkmıştır. Onlarla Allah'tan başka ilah yoktur ve Muhammed Resulullah'tır diye şehadet getirinceye kadar savaş. Bunu yaptılar mı kanlarını ve mallarını senden korudular demektir. Ancak hakkıyla olursa o başka. Hesapları da Allah'a kalmıştır. Resulullah'ın bu beyanı insanları kılıç zoruyla İslam'ı kabule mecbur edeceksin anlamına gelmez. Bu beyan düşman cephesinde yer alan müşrik ve kafirler ya Müslüman olmak veya İslam tebliğinin önünde set teşkil etmemek arasında tercih yapmalarının gereğini gündeme getirmektedir. Ya Müslüman olacak ve kurtulacaklar ya da İslam'ın üstünlüğüne boyun büküp elleriyle cizye verecek, İslam ülkesinin vatandaşları olup İslam'ın tebliğini engellemeyecekler. İster kitaplı isterse kitapsız hiçbir gayrimüslime kılıç zoru ile İslam kabul ettirilmeye çalışılmaz. İslam kendilerine açıkça izah edilir, kabul ederlerse mümin Müslümanlardan olurlar, kabul etmezlerse ehli zimmet olarak İslam ülkesinin vatandaşı sıfatını alırlar. Rabbimiz Allah Azze ve Celle şöyle buyurur: "Dinde zorlama yoktur. Şüphesiz doğruluk sapıklıktan apaçık ayrılmıştır. Artık kim tağutu tanımayıp Allah'a inanırsa o sapasağlam bir kulpa yapışmıştır. Bunun kopması yoktur. Allah işitendir, bilendir." Dine yani Allah'ın katında yalnız ve yalnız din olan, din olarak kabul edilen İslam'a girmek için kimse zorlanmaz. Ama İslam'ı kabul edip Müslümanlardan olan kişiye dinin gereklerini yapması için mecbur tutulur. Yapılması emredilenin yaptırılması, yasaklardan vazgeçip onlara yaklaşmaması, hududullahı çiğnememesi için önlem alınması, eğer herhangi bir suç işlemiş ise o suça karşılık Allah ve Resulünün emrettiği cezanın uygulanması gerekir. Bu durum en tabii ve en fıtri olan bir durumdur. Kitap ehli olanlar İslam ile insanlar arasına girmez, İslam'ın tebliğ edilmesini engellemez ve cizye vermeyi kabul edip İslam ülkesinin vatandaşları olurlarsa onlarla savaşılmaz. Savaş yeryüzünde çıkarılan ve devam ettirilen fitneyi yok etmek için yapılır. Rabbimiz Allah Azze ve Celle şöyle buyurur: "Kendilerine kitap verilenlerden Allah'a ve ahiret gününe inanmayan, Allah'ın ve Resulünün haram kıldığını haram tanımayan ve hak dini İslam'ı din edinmeyenlerle küçük düşürülüp cizyeyi kendi elleriyle verinceye kadar savaşın. Alemlerin yegane Rabbi Allah'ı Rab, ilah ve melik tanımayan, iman etmeyen, heva hevesini ilah edinerek Allah'a şirk koşan kişiler en korkunç zulmü işlemişlerdir. Çünkü Allah'a şirk koşmuşlardır. Şirk tek başına korkunç büyüklükte zulmün ve fitnenin ta kendisidir. Resulullah gerek müşrik ve kitapsız gayrimüslimleri, gerekse ehli kitap olan gayrimüslimleri İslam'a davet ederken zor kullanmamış, onlara gerçekleri açıkça anlatmış, iman edip itaat ettikleri takdirde kurtulacaklarını beyan buyurmuştur. Kendisi zor kullanmadığı bir gerçek olduğu halde zorba müstekbir müşriklerden çok eziyet ve işkence görmüştür. Beni Malik bin Kinane'den bir adamdan Resulullah Zulmecaz çarşısında dolaşırken ve şöyle derken gördüm: "Ey insanlar, la ilahe illallah deyin de felaha erin." Ebu Cehil ise öte yandan onun yüzüne toprak atıp şöyle diyordu: "Ey insanlar, bu adam sakın sizi dininizden etmesin. O sizden dininizi bırakmanızı, Lat ve Uzza'yı bırakmanızı istiyor." Fakat Resulullah ona hiç aldırmadan görevine devam ediyordu. Ebu Sufyan'ın İbni Abbas'a anlattığı olayda yer alan Resulullah'ın Bizans İmparatoru Heraklius'a gönderdiği İslam'a davet mektubunda şunları buyuruyordu: "Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın kulu ve Resulü Muhammed'den Rum'un büyüğü Hırakle. Hidayete tabi olanlara selam olsun. Bundan sonra ben seni İslam davetine yani Müslümanlığa davet ediyorum. İslam'a gir ki selamette bulunasın. Müslüman ol ki Allah senin ecrini iki kat versin. Eğer bu davetimi kabul etmezsen Hristiyan çiftçilerin günahı senin boynuna olsun. Ey kitap ehli, bizimle sizin aranızda müşterek olan bir kelimeye tevhide gelin. Allah'tan başkasına kulluk etmeyelim. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım ve Allah'ı bırakıp bir kısmımız diğer bir kısmımızı Rabler edinmeyelim. Eğer yine yüz çevirirlerse deyin ki şahit olun, biz gerçekten Müslümanlarız. İnsanlarla savaşmak ya tevhidin kabulü, namazın kılınışı ve zekatın verilişi ile sonuçlanır, ya da İslam'ın üstünlüğünü kabul edip teslim olarak cizye vermek ile sonuçlanır. Resulullah bunun ile emrolunduğunu beyan eder. İbn Ömer'in rivayetiyle şöyle buyurur önderimiz Resulullah: Allah'tan başka hak ilah olmadığına ve Muhammed'in Resulullah olduğuna şehadet, namazı ikame, zekatı eda edinceye kadar insanlarla harp etmekliğim bana emrolundu. Onlar bu işleri yapınca Müslümanlık hakkının gereği olan hadler müstesna, İslam hakkı olmak üzere canlarını ve mallarını benim elimden kurtarırlar. Batınlarından dolayı olan hesaplarına gelince o hesabı görmek Allah'a aittir. Gaye insan öldürmek değil, onu ihya etmek ve doğrusunu gösterip seçme hürriyetine dokunmamaktır. İslam'ı veya İslam dışı olan herhangi bir ideolojiyi seçmede serbest olduğunu kendisine duyurmak gerek. Ya İslam'ı yalnız ve yalnız din olarak seçer ya da başka bir inancı benimsemiş ise İslam'ın üstünlüğünü kabul edip boyun büker. Bir üçüncü hal, İslam'ın tebliğ edilmesi ve insanların Allah'a davet edilmesi yolunun üzerinde barikat kurmaktan başka bir şey değildir. Tüm imkanlar kullanılarak bu barikatın bertaraf edilmesi için çalışmak, Allah yolunda cihad etmektir. Bu cihad mal ile olur, can ile olur, el ile olur ve dil ile olur. Hangi metot daha etkili ise onunla cihad edilir. İbn Abbas'ın rivayetiyle Resulullah Muaz bin Cebel'i Yemen'e gönderirken ona hitaben şöyle buyurmuştu: Sen kitap ehli olan bir kavim üzerine vali gidiyorsun. Onlara vardığın zaman kendilerini La ilahe illallah ve Enne Muhammeden Resulullah düsturuna şehadet etmelerine çağır. Bu çağrı ilim ile gerçekleşir. Önce bilmek, idrak etmek, şuurlu bir şekilde inanmak, inandığı gibi yaşamak ve daha sonra haliyle, diliyle insanları İslam'a çağırmak gerekir. Cahilden davetçi olmayacağı için davetçi için olan kişi, gerekli olan ilim ile kuşanmalıdır. Önce tevhide davet, sonra amel etmeye, önce iman, sonra amele. Önce her türlü şirk ve küfrü reddetmek, sonra namaz kılmak ve zekat vermek. Bir kişinin hidayetine vesile olmak, önce katıksız bir şekilde iman etmesini sağlamak, sonra salih amele yönelen ibadet ehli kul olmayı gerçekleştirmek demektir. İçine şirk karışmış, küfür bulaşmış bir iman ile yapılan amellerin makbul olmadığı, ne kadar çok olursa olsun hepsinin zayi olduğunu Rabbimiz Allah beyan buyururlar. Andolsun sana ve senden öncekilere vahyolundu ki, eğer şirk koşacak olursan şüphesiz amellerin boşa çıkacak ve elbette sen hüsrana uğrayanlardan olacaksın. Yegane önderimiz Resulullah'ın savaş sırasındaki uygulamaları ve savaşa gönderdiği İslam mücahitlerine yaptığı tavsiye, verdiği emir de insanları öldürmek değil onları ihya etmek üzereydi. Onların hidayetine vesile olmak savaşın hedefini teşkil ediyordu. Süleyman bin Büreyde'nin babasından rivayetine göre Resulullah bir orduya veya müfrezeye kumandan tayin ettiği zaman kendisine haseten Allah'ın takvasını, beraberindeki Müslümanlara da hayır tavsiye eder, sonra şöyle buyururdu: Allah yolunda besmele ile gaza edin, Allah'a küfredenlerle çarpışın. Gaza edin fakat ganimete hıyanette bulunmayın. Gadir etmeyin, ölenlerin burnunu kulağını kesmeyin. Çocukları öldürmeyin. Müşriklerden olan düşmanınla karşılaştığın zaman onları üç şeye davet et. Bunların hangisinde sana icabet ederlerse onu kabul et ve kendilerini bırak. Sonra onları İslam'a davet et. Şayet sana icabet ederlerse onu kabul et ve kendilerini serbest bırak. Bütün bu gerçeklerden net olarak anlaşılan odur ki, muvahhid müminlerin vazifesi, insanların yaratılış gayelerine uygun hidayet bulmasına yardımcı olup, onların bu hayırlı işlerini kolay yapmaları için destek vermektir. Rabbimiz Allah Azze ve Celle, Resulullah'a ve onun sıfatında tüm mümin muvahhid kullarına hitap etmektedir. Ey bürünüp örtünen, kalk ve bundan böyle uyarıp korkut. Fıtri korkunun, dehşetin, kaygının, kuşkunun ve güvensizliğin kendisini bürüdüğü muvahhid mümin

olunmuş ve ülkeleri kitaplı ya da kitapsız müstekbir tağutlar tarafından işgal edilmiş, esaret altında oldukları halde bu uyarma vazifelerine devam etmelidirler. Öncelikle egemen tağutlar tarafından aldatılmış gafil Müslümanları uyaracak, onlardaki bu derin gafletin yok olmasını, onun yerine peşinden uyku gelmeyecek bir uyanıklığın oluşmasına var güçleriyle çalışacaklardır. Müstekbir tağutlar tarafından işgal edildiklerinin farkında olmayan ve insan yerine konulmadığı ülkesinde hala kendisini ev sahibi gibi görenlerin uyandırılması lazımdır. Çünkü onlar korkunç bir felaketin içinde veya eşiğinde olduğu halde, evi yandığı ve alevlerin her tarafı sardığı halde derin uykuya dalıp toz pembe rüyalar görenlerin durumuna benzerler. Onları uyandırmak her ne kadar hoşlarına gitmeyecek ve o rüyanın zevkinden mahrum olmamak için uyanmak istemeyeceklerse de uyandırmak lazımdır. İçine düşürdükleri korkunç durumu kendilerine bildirmek ve gözlerini açmalarına vesile olmak lazımdır. Bu konuda peygamberin varisleri olan alim müminlere çok iş düşmektedir. Birinci derecede mesul olanlar olayın şuurunda olan kişilerdir. Onlar ve onlarla beraber muvahhid müminler bu ihya hareketinde peygamberlerin takipçileridirler. Gerek mümin Müslümanların uyandırılması, gerekse gayrimüslimlere İslam'ın tebliği edilmesi konusunda peygamberleri haseten Resulullah'ı takip etmeli, onun gibi hareket etmelidirler. Rabbimiz Allah şöyle buyurur: "Sen öğüt verip hatırlat, çünkü gerçekten öğütle hatırlatma müminlere yarar sağlar. Allah ile beraber başka bir ilahı ortak kılmayın. Gerçekten sizi ondan yana açıkça uyarıyorum." Gerek mümin Müslümanlara faydalı öğüt verip uyarmak, gerekse gayrimüslimleri İslam'a davet etmek konusunda uyarmak için takip edilecek metot, Rabbani din olan İslam'ın kendine has olan Rabbani metodu olmalıdır. Meşru hedefe gidecek yolun da meşru, yani İslam'a uyması gerekir. Meşru bir hedefe gayrimeşru yollardan gitmeye ruhsat yoktur. Zaruret ve ikrah-ı mülci halleri müstesnadır. Zaruret ve ikrah-ı mülci halinin İslam'daki durumu da çok iyi bilinmeli, iyi niyet ile kötü amel işlenmemelidir. Rabbimiz Allah şöyle buyurur: "Rabbinin yolunu hikmetle ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel bir biçimde mücadele et. Şüphesiz senin Rabbin yolundan sapanı bilendir ve hidayete ereni de bilendir." Allah'a çağıran, salih amellerde bulunan ve gerçekten ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kimdir? İyilikle kötülük bir olmaz. Sen en güzel olan bir tarzda kötülüğü uzaklaştır. O zaman görürsün ki seninle onun arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dostun oluvermiştir. Buna da sabredenlerden başkası kavuşamaz ve buna büyük bir pay sahibi olanlardan başkası da kavuşturulamaz. Mustazaf mazlum mümin Müslümanları derin gaflet uykusundan uyarmak, onları bilgilendirmek, şuurlandırmak ve kendilerine kulluk vazifelerini hatırlatıp eğitmek kolay bir iş değildir. Azimet isteyen ve sabır gerektiren işlerdendir. Ayrıca gerek şeytan ve gerekse şeytanlaşmış insanlar tarafından Rableri Allah'tan koparılan insanları tekrar Allah ile tanıştırmak, egemen tağutlara kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul olmalarını sağlamak ve hidayetlerine vesile olmak çalışması içinde bulunmak için kuvvetli bir imana ve yüksek bir dirence ihtiyaç vardır. Yegane Rabbimiz Allah'tan gereği gibi sakınan muttakiler, Müslüman olarak ölmek üzere gayret eden, Allah'ın ipine sımsıkı yapışıp ayrılığa düşmeyen müminler, insanların hidayetine vesile olmak vazifelerini asla ihmal edemezler. Hatta bu konuda tam teşekküllü müesseseler oluşturmak onların üzerine anın vacibi durumundadır. Tebliğ, davet ve irşat müessesesi oluştursalar dahi, fert fert her mümin Müslüman imkanlar dahilinde bu vazifesini devam ettirmeyi elden bırakmamalıdır. Rabbimiz Allah şöyle buyurur: "Sizden hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten sakındıran bir topluluk bulunsun. Kurtuluşa erenler işte bunlardır. Kendilerine apaçık belgeler geldikten sonra parçalanıp ayrılan ve anlaşmazlığa düşenler gibi olmayın.
İşte onlar için büyük bir azap vardır. Bir kişinin hidayetine vesile olmak üzere çalışan müminler bu

0: çalışmanın dünya ve içindekilerden daha hayırlı olduğu inancı ile işe sarılmalıdırlar. Dünya hayatının saadeti, insanlık aleminin kurtuluş ve selametinin yolu budur. Mümin muvahhidler hangi dilden, hangi renkten, hangi bölge ve hangi ırktan olursa olsun tüm insanların katıksız bir imanla inanmaları ve salih amel üzere olan gerçekten Allah'a kul olmuş kişiler haline gelmeleri için var güçlerince gayret etmelidirler. Ancak böyle bir niyet, gayret ve sabır onları mazeret sahibi kılabilir. Rabbimiz Allah şöyle buyurur. Onlardan bir topluluk Allah'ın kendilerini helak etmek veya şiddetli bir azaba uğratmak istediği bir kavme ne diye öğüt veriyorsunuz dediğinde Rabbimize mazeret beyan etmek için ve bir ihtimal sakınabilirler diye dediler. Mümin Müslümanlar yeryüzünde kim olursa olsun suçsuz yere herhangi bir fesat çıkarmadığı halde bir insanın öldürülmesinin, bütün insanlığın öldürülmesi, bir insanın hidayeti bulması, ihya olması ve öldürülmekten kurtulmasının bütün insanların diriltilip kurtulması gibi kabul eder, böyle inanırlar. Mümin Müslümanlar bu inanç ile çalışır, bu inanç ile hareket eder ve bir kişinin hidayetine vesile olurlarsa onlar için en büyük mutluluk olduğu inancını taşırlar ve bu böyledir. Değerli dinleyenler, hidayete vesile olmak başlıklı bölüm ile birlikte olduk. Haftaya en faziletli 3 amel başlıklı bölüm ile tekrar karşınızda olmak dileğiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Selametle kalınız.
1: Böyledir. Yazan Kulsadi Yüksel. İntişar Yayınları. Okuyan Muhammed Yusuf.
2: Onlar Allah'tan başka bilginlerini ve rahiplerini de kendilerine Rab edindiler. Meryem oğlu Mesih'i de. Oysa onlar bir olan Allah'a ibadet etmekle emrolunmuşlardı. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O, müşriklerin ortak koştuğu şeylerden de münezzehtir. Allah'ın nurunu, Kur'an-ı Kerim'i ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Allah da razı olmuyor. Fakat kafirler istemeseler de Allah nurunu tamamlamayı diliyor. O öyle bir Allah'tır ki müşrikler hoşlanmasalar da Resulünü hidayetle ve hak dinle bütün dinlere üstün kılmak için göndermiştir.

İnsanlık hüsranın tüm boyutlarını yaşıyor. Şirkin zulmü globalleşiyor. Çağ, imaj, kandırma, vitrin, reklam, tüketme ve tükenme çağ. Çılgınlık, azgınlık ve isyan hiçbir sınır tanımıyor. Nice insan İslam'ı mükemmel yaşayanlara şahit olamadığı için İslam'ı alternatif olarak görmüyor. Hatta kurtarıcısına düşman oluyor. Müslümanların da önemli bir kesimi Müslümanlığı bilmiyor. Bilenlerin de yapabileceklerinin tümünü yaptıklarını iddia etmek zor. Bu ortamda teknik imkanlarla donanan, devletleşen, küreselleşen fitne sadece yapanları değil, tüm insanlığı kemiriyor. Ülkeler, sokaklar, evler, beyinler, gönüller işgale uğramış durumda. Müslüman olduğunu iddia edenlerin de büyük bölümü bilinçsizce şirkin kucağına atılıyor, kurtuluşu zalimlerin safında, Amerika ile işbirliğinde, Avrupa Birliği'nde arayıp ifsadı ıslah zannediyor. Unutmayalım, Müslümanlar için temel referans Ankara, Washington, Danimarka kriterleri değil, mutluluk çağının Mekke ve Medine ölçüleridir. Batıdan gelen her türlü teknik aygıtın yan etkileri vardır. Kimi savunmacı ve uzlaşmacı insanlar şöyle derler: Batılıların sadece tekniği alınmalı, ahlak ve kültürü alınmamalıdır. Düşünülmez ki teknik ve teknolojik aygıtlar dünya görüşü ve yaşama biçimiyle birlikte gelir. Zaten bunlar belirli bir kültürün ürünüdür ve o arka plandan koparılamaz. TV, radyo, bilgisayar kendileriyle birlikte hangi kültür, oyun, anlayış ve ahlakı da kaçınılmaz olarak getiriyor, düşünmek yetecektir. Kur'an'dan yola çıkarak rahatlıkla diyebiliriz ki, imanın esası doğruluk, münafıklığın esası da yalandır. Yalancılık, nifakın ve küfrün dışa yansımasıdır. Müminin temel özelliği, niyetlerinde, söz ve davranışlarında doğruluk, münafık ve ikiyüzlü kafirlerin temel özelliği de eğriliktir, yalandır, hile ve aldatmadır. Yalancılık, tabii ki sadece dille olmaz, bedenle, işaretle, yazıyla, internetle de olur. Yalan, fıtrata ters olduğu için insan beyni başta olmak üzere birçok organın çalışma yapısı anormalleşir, yalan söylemek için daha anormal ve olağan dışı efor sarf etmek zorunda kalır. Kalp ritimlerinde değişiklik, çeşitli salgılarda farklılık, heyecanın artması gibi sinir sisteminde anormallikler ortaya çıkar. Bu normal dışı davranışları tespit eden yalan makinesi, insanın yalan söylediğini büyük ihtimalle tespit eder. Beden dili de yalanı çoğunlukla ele verir. Yalanı, insan ruhu, vicdanı, psikolojik yapısı, fıtratı, hatta organları, özellikle de imanı kabul etmemektedir. Günümüzdeki stres, ruhi bunalım ve sebepsiz sıkıntıların, suçluluk duygusu, intihar isteği gibi manevi hastalıkların büyük bölümünün yalanla ilgisi olduğunu söylemek zor olmaz. Bunlar, yalancılara verilecek esas uhrevi cezanın küçük avanslarıdır, yalandan kaçınan sadıklar doğrularsa, bütün bu acılardan ve vicdan azabından emin oldukları gibi bu doğruluklarının karşılığını esas olarak ahirette alacaklardır. Unutmamak lazımdır ki esas ceza ve ödül yeri

0: Teknoloji, yalanı yaygınlaştırma ve yalan dünyayı sevdirme konusunda imkanlar sunuyor. İnsancıklar, robotlar içinde robotlaşıyor. Makineler arasında makineleşiyor. Kendisi de bir eşyaya, oyuncağa dönüşüyor insanımsı yaratık. Teknoloji, insan adlı varlığı gerçeklerden, haktan koparmak için oyunlar, oyuncaklar üretiyor. Böylece insanat bahçesine döndürdükleri arenada insanlar da oyuncak haline geliyor. Oyuncaklaştırdığı insanlarla oynuyor Batı. Kurguluyor, kuruyor, pillerini takıyor, elindeki kumandasıyla yön veriyor, modern köle haline getiriyor. Kim demiş kölelik tarihe karıştı diye? En vahşicesi bu asırda uygulanıyor. Sadece bedenine hükmetmiyor, zihnini ve gönlünü de köleleştirerek Allah'ın kullarını teknoloji putuna tapınan uyuşuk esirler haline getiriyor. İnsan adlı muhteşem varlık teknoloji sayesinde mutfakla tuvalet ve yatak odası arasında gidip gelen bir makineye, bilgisayar fişine, kafasından bağlı uzaktan kumanda edilen bir aygıta dönüştürülüyor. Maleani denilen faydasız şeyler kulluğun önünü tıkıyor. Allahsız, namazsız, davasız yaşayabilen yeni gençlik, televizyonsuz, müziksiz, filmsiz, internetsiz, chatsiz ve cepsiz bir dünya düşünemiyor. Düşünemiyor ne yaratanını, ne kendini ve yaratılış amacını. Sanal bir dünya oluşturuyor teknoloji. Sanal, yani gerçek olmayan, hakikatten uzak, sahte bir dünya. Kullananları da matriksleştiren, sanallaştıran, giderek banallaştıran sahte bir alem. Sanal, gerçekte aslı olmayıp zihinde tasarlanan mevhum demek. Banal da basit, adi, bayağı, sıradan anlamına gelir. Hakikat adlı anne ile bağını koparan, fıtrat ve vicdan ne demek bilmeyen yeni nesil, sanalın kucağında teknolojinin sahte memelerinden hormonlu, uyuşturan ve zehirleyen süt emerek hayatını idame ettiriyor. Uyuşturucuyla, zehirle, abur cuburla nasıl hayat sürülürse öyle bir hayat. Ha yat, ha bu zehri tat. Tat ve yat. Yat ve uyu. Uyu ve unut. Unut ve uyuş.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Yeryüzünde de kesin inananlar için ibretler vardır. Nefislerinizde de birçok ayetler vardır. Görmüyor musunuz? Gökyüzünde de rızkınız ve o vaad olunduğunuz var. İşte o gökyüzünün ve yeryüzünün Rabbine yemin olsun ki bu vaad olunan sizin konuşmanız gibi bir gerçektir. Zariyat 20 21 22 23.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Küfrün yeryüzünde yok olması, İslam'ın bütün kalplere hakim olması, yaşanması ve dünya üzerinde uygulanması için daima gayretli olun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Yeah.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Âl-ı İmran 35-36. Hanne'nin, Meryem'in annesinin duası. Hani İmran'ın kadını demişti ki:
1: Rabbim, karnımdaki çocuğu özgürce sana adadım. Benden kabul buyur. Çünkü sen her şeyi işiten ve her şeyi bilensin.
0: Fakat çocuğu doğurunca dedi ki:
1: Rabbim, onu kız doğurdum.
0: Oysa Allah onun ne doğurduğunu ve kızın erkek gibi olamayacağını çok iyi biliyordu.
1: Ve adını Meryem koydum. Ve ben onu ve onun soyunu lanetlenmiş şeytanın şerrinden sana ısmarlarım.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Şair demiştir ki, ey dünyasıyla oyalanıp duran kişi, uzun arzular aldatmaktadır seni. Daha ne kadar gaflette kalacaksın? Ecel geliverir beklemezken ansızın. Bil ki ölümün gelivermesi çok anidir. Kabir sandığıdır yaptığın her ameli. Ölüm korkularına karşı göster sabrı. Ölüm yok asla. Gelmedikçe ecel anı.
2: Özel efendim. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Ey inananlar! Allah'tan korkun, ona yaklaşmaya yol arayın ve onun yolunda cihad edin ki kurtuluşa eresiniz. Bütün yeryüzündekiler ve bir o kadarı daha inkar edenlerin olsa, bunlar kıyamet gününün azabından kurtulmak için hepsini fidye olarak verseler yine onlardan kabul edilmez. Onlar için can yakıcı bir azap vardır. Cehennem ateşinden çıkmak isterler ama oradan çıkacak değillerdir. Onlar için devamlı bir azap vardır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM 103.2. Saat 24. Özel FM hayırlı geceler diler. Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.
1: Subhanellezi esra bi'abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aqsa allazi barakna havlehu linuriyehu min ayatina innehu huves semi'ul basir.
2: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel FM
0: 103.2.
4: Şimdi dua zamanı. Haydi ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
5: Allahümme eyqid ümmetena min gafletiha ve ahyiha min mevtetiha. Allahümme aslih hukkamaha ve ulataha. Allahümme huz biyedihim lil haqq ve akdif fi kulubihimul havfe mink ve enza' min kulubihimul havfe minel kuffar. Allahümme akdif fi kulubihimul iman. اللهم أصلح شأنهم اللهم أعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم اللهم أعنهم على حمل راية الجهاد يا رب العالمين. اللهم

0: Hastalıklarımızın sebebi gayrimüslim mutfağı. Batı denilen lanetli guru dünyayı cehenneme çevirdi. Silahla, ekonomiyle, sapık fikirlerle, moda ile, yiyeceklerle, içeceklerle, kozmetiklerle, ilaçla, turizmle, teknik ile ülkelere girmeyi başarmıştır. Batı'nın şeytanla kurduğu güçlü ittifakının lanetli tavrına dur demenin zamanı çoktan gelmiştir. Bugüne kadar gereken dikkati gösterememişsek, ürünlerimizin helal ve tayyip olup olmadıklarına itina ile bakmamız gerekmektedir. İsterseniz işe şuradan başlayalım. Alışveriş yaptığımız marketleri, kasapları, fırınları, pastaneleri yeniden gözden geçirelim. Yüz küsür yıldır insanların büyük çoğunluğu Batı'nın kölesi gibi yaşadılar. Kendilerine lezzet veren şeye yöneldiler. Sonrasını hiç düşünmediler. Helal, haram, modernitenin işine gelmediğinden bunlar hayattan silinir hale getirildi. Şeytan işbirlikçileri hanımları ve çocukları hedef aldılar. Öyle ki enerji içecekleriyle, cipslerle, yumuşak şekerlerle beyinler ve kalpler satın alınır hale getirildi. Batı'nın etkilediği sadece kılık kıyafetimiz, arabalarımız, ev tarzımız değil, gıda tercihlerimiz, düşüncelerimiz ile hep etki altında kalıyoruz. Batı kafasının bize enjekte ettiği, günlük hayatımıza soktuğu e-rumuzlu katkı maddeleri başlı başına bir beladır. Bundan dolayı Müslümanlar uluslararası örgütlenerek kendi katkı maddelerini, tedavi kodekslerini yürürlüğe sokmalıdırlar. İnsanın yedikleri içtikleri ruh yapısını, madde yapısını, enerji düzeyini, hastalıklara yatkınlığını, sindirimi, öğrenmeyi, akıl ve zekayı, merhameti, acıyı ve sevinci, hastalık ve sağlık kapasitesini ve daha birçok şeyi etkilemektedir. İbadetlerden zevk ve lezzet almanın, helallere karşı arzulu ve haramlardan uzak durma şuurunun helal rızıkla doğrudan alakalı olduğunu daima akılda tutacağız. Bunun için de yanlış söylemlerimizi bırakmamız gerekiyor. Mesela üzümünü ye, bağını sorma. Burası Müslüman ülke, her yiyecek ve içecek helaldir saflığına düşmeyeceğiz. Yeme içme sahasında ter döken imanlı ilim erbabının tespitleriyle, yediğimiz içtiğimiz gıdaların keyfiyetiyle ruhsal keyfiyetimiz tamamen ilgilidir. Bir de mineraller var. Bunlar için de şunları söyleyebiliriz. Kasların, tırnakların, kılların, dişlerin, kemiklerin, kanın sıhhati ve hastalıklarında tamiri ve tedavisi için vücudumuzun minerallere de ihtiyacı vardır. Bunlar muntazam alınmazsa sıkıntılara sebebiyet verir. Şu yiyecekleri ölçülü olarak yemeği ihmal etmeyeceğiz. Şalgam, badem, tere, maydanoz, fındık, süt, peynir, incir ve pırasa. Ayrıca yumurta sarısı, yulaf, mercimek, kuru fasulye, ceviz yenmelidir. Eğer alınmazsa kemiklerde zayıflama, dişlerde çürüme, sinirlilik, alınganlık gibi sıkıntılar ortaya çıkar. Kalsiyum eksik olursa vücutta, kaslarda kramplar olur. Yaş ilerledikçe vücut küçülmeye başlar. Yani boy kısalır. Vücudumuzda en çok bulunan mineral kalsiyumdur. 2 kilogram ile birinci sırada, ikinci sırada 1 kilo ile fosfor alır. Bir de sadece tereyağı ve hakiki zeytinyağı tüketeceğiz. Özetle söylediğimiz bu hususlarda dikkatli olmak zorundayız. Sağlıklı olmanın yolu budur. Bilge kişiye çok teşekkür ettim ve beslenmemizde ve hayatımızda çok ihmalkarlıklarımızın olduğunu anladım. İnşallah olumsuzlukları telafi edeceğim. Sizi de buna teşvik ediyorum. Mevlüt Özcan, Milli Gazete.
1: Makale arası.

0: biz Ukaz panayırında satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi kızıl denize atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyor.
1: Unadikum eşuddu ala ayadikum abusul arda tahtani alikum ve akulu afdikum ve ahdikum diya'ini

Özel FM. Özel FM. Özel FM. Sessiz yığınları seslendiriyoruz. 103.2 Özel FM.

0: Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi başlıyor.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufavvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Radyo Dershanesi'nin çok değerli dinleyicileri, sevgili öğrencilerim, hepinize merhabalar. Hepinize en içten duygularımla, hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum efendim. Radyo Dershanesi'nde yeni bir bölümde daha sizinle birlikteyiz. Bu birlikteliğimizde inşallah ders kitabınızın 97. sayfası ve devamını ele alacağız. Bu sayfada, sayfa 97'de, sayfanın ortasında 3. alıştırmanın ba maddesini görüyoruz. Ente teclisu, teclis, lis, iclis şeklinde sağdan sola efendim celese fiilinin emri hazırının elde ediliş merhalelerinin sıralandığı bir satır görüyoruz. Bu satırın hemen altında ente tasilu, tasil, gısil, ığsil şeklinde yine gasele fiilinin emri hazırının elde ediliş aşamalarını görüyoruz. Efendim, programımızın bir önceki bölümünde bu alışmanın elif maddesinde ketebe fiilinin emri hazırıyla dehale fiilinin emri hazırının elde ediliş yöntemi üzerinde durmuştuk. Şu anda bu maddede ise, ba maddesinde ise celese fiili ile gasele fiilinin emri hazırlığının elde edilişi gösterilmiş. Burada verilen örnekleri okuyalım şimdi. Birinci örnek, ba maddesinin birinci örneği. İclis huna ya Bilal. Buraya otur Bilal anlamında bir cümle. İkinci cümle, İğsil vecheke bis sabuni, yüzünü sabunla yıka. Cümle 3, İrci' ba'de sa'atin, bir saat sonra dön, geri gel. Dördüncü cümle, İnzil mines seyyarati ya ahi, arabadan in kardeşim anlamında bir cümle. Beşinci ve son cümle ise, قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى لِمُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ اَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرِ. Allah-u Teala Musa Aleyhisselam'a asanla taşa vur dedi anlamında bir cümle. Efendim, cim maddesine geçiyorum. اَنْتَ تَذْهَبُ تَذْهَبْ اِذْهَبْ اِذْهَبْ şeklinde zehebe fiilinin emri hazırının elde ediliş aşamaları gösterilmiş. Bu satırın altında ise fetaha fiilinin emri hazırının elde ediliş aşamaları ente teftahu, teftah, iftah, iftah şeklinde dört aşamalı söz konusu fetaha fiilinin emri hazırının elde ediliş aşamaları gösterilmiş. Örnekleri okuyalım. Burada verilen, bu sayfada kaydedilen 6 örneği okuyup anlamlarını verelim. Daha sonra sülasi mücerret dediğimiz kök harf sayısı 3 olan fiillerin emri hazırlarının nasıl elde edildiği hususunda efendim topluca bir konu anlatımı yapacağım yine. Haddi zatında cim maddesinin örnekleri bu sayfada yer alan 6 örnekle sınırlı değil. Bir sonraki sayfada, sayfa 98'de devam eden örnekler var. Toplam 12 örnek gözüme ilişiyor. Peki şimdi en azından bu sayfada, yani sayfa 97'de verilen örneklere bakalım. Birinci örnek şöyle. İftah kitabeke ya İbrahim. İbrahim, kitabını aç anlamında bir cümle. İkinci örnek. İhfaz derseke, dersini ezberle. Cümle 3, İkra hazet derse, bu dersi oku. Dördüncü cümle, İzheb ilel mescidi, camiye git. Beşinci cümle, İrkeb derraceteke, bisikletine bin. Altıncı cümle İl'ab ma'a uhtike ya İsmailu. İsmail kız kardeşinle oyna anlamında cümleler. Peki şimdi bir sonraki sayfaya, sayfa 98'e geçelim ve sayfa 98'de sayfa başındaki 7. cümleye göz atalım. İşrab ma'en bariden. İşrab ma'en bariden. Soğuk bir su iç anlamında bir cümle. İşrab ma'en bariden. Örnek 8. Eyne mektebul beridi ya seyyidi. Efendim postane nerede? Bu sorunun cevabı, bu soruya muhatap olan kişinin sözü. Ene la edri, ben bilmiyorum. İs'el zâker racule. Şu adama sor. Ene raculun garibun. Ben yabancı bir kişiyim. Ben yabancı bir adamım. Anlamında bir cümle. Cümle 9. İrfa ra'seke. Başını kaldır. 10. cümle. İrfa sauteke. Sesini yükselt. 11. cümle. Kâlallahu teâlâ fil Kur'ani. Allah-u Teala Kur'an'da şöyle buyurmuştur. İkra bismi rabbikellezî halak. Yaratan Rabbinin adıyla oku. 12. cümle. Kâlallahu teâlâ li Musa aleyhisselâmu. Allah-u Teala Musa Aleyhisselam'a şöyle buyurmuştur. İzheb ila Firavun'a. Firavun'a git. Ve kâle, ve yine şöyle buyurmuştur. İzheb ente ve ehuke. Sen git, kardeşin de gitsin veya sen kardeşinle birlikte git. Anlamında, mealinde bir ayet. Ente te'kullu veya te'kul şeklinde düşündüğümüzde, yani sen yiyorsun, yersin anlamındaki efendim ente te'kulüden, eğer emri hazır elde etmek istiyorsak o kul şeklinde değil de kul şeklinde elde ederiz. Yani bir diğer ifadeyle yemek fiilinin emri hazırı müfret muhatap sıyga için kuldür, sen ye anlamında. Peki almak anlamındaki ehaze fiilinin emri hazırı ise huz şeklinde gelir. Müfret muhatap sıyga ente te'huzudur. Ente te'huzudan huz elde edilir, al anlamında. Efendim şimdi bu sayfada, sayfa 98'deki dördüncü alıştırma şöyle bir başlık taşıyor. Sug el emra min el ef'alil atiye. Aşağıdaki fiillerin emir sıygalarını getir. Emir kiplerini getir anlamında bir başlık var. Fakat bu alıştırmaya başlamadan, bu alıştırmaya geçmeden önce bir önceki sayfaya, sayfa 97'ye tekrar dönerek ben bu sayfada elif ba cim maddelerinde verilen sülasi mücerred fiil dediğimiz kök harflerinin sayısı 3 olan, 3 kök harfli fiillerden olan ketebe yektubu dehale yedhulu elif maddesindeki örneklerden hareketle söylüyorum sayfa 97'den. Sonra ba maddesindeki örneklerden hareketle söylüyorum celese yeclisu gasele yasilu ve cim maddesinde yer alan örneklerden hareketle zehebe yedhebu fetaha yeftahu. Bu fiillerin emri hazırlarının nasıl elde edildiğini, nasıl bir yöntem takip edilmesi gerektiğini size bir derli toplu biçimde anlatmak istiyorum. Efendim, sülasi mücerred fiillerden emri hazır nasıl elde edilir sorusunun cevabı sadedinde ilk olarak söylememiz gereken şudur. Öncelikle emir fiil, birinci şahsın İkinci şahıstan isteğini belirtmek için kullanılan fiildir. Yani muhatabın ya da muhatapların bir işi yapmasını, bir işi yapmalarını istemektir. Ne gibi? Yaz, yazın veya yazınız gibi. Ketebe yektubu'dan emri hazır uktub, celese yeclisu'dan eclis, fetaha yeftahu'dan iftah şeklinde gelir. Ketebe yektubudan uktub yaz anlamında, celese yeclisüden eclis otur anlamında, fetaha yeftahudan ise iftah aç anlamında emir fiillerdir. Emir fiil muzari fiilin ikinci şahıs kiplerinden yapılır. Yani sen, ikiniz ve siz kiplerinden elde edilir. Elde edilişinde şöyle bir sıra takip edilir. Sırasıyla şu adımlar takip edilir. Öncelikle birinci adım, muzari fiilin müfret muhatap kipinin başındaki muzarilik harfi olan T harfi atılır. Müfret muhatap sigadan kasıt nedir? Mesela ketebe yektübünün müfret muhatap sigası tek tübüdür. Öyleyse birinci aşama olarak, birinci adım olarak tek tübünün başındaki T atılır. Geriye K tübü kalır. Fiilin kalan harflerinden ilkinin hareketsiz, yani cezimli, sakin olması ve bu şekilde K tübü şeklinde okumanın mümkün olmamasından hareketle fiilin başına bir hemze getirilir. Bu ikinci aşamadır. Üçüncü aşamada ise fiilin başına hemze getirildikten sonra hemzeyi harekelemek için şöyle bir yol takip edilir. Muzari fiilin orta harfinin harekesi damme ise hemze damme ile harekelenir. Muzari fiilin orta harfinin harekesi damme ise hemze damme ile harekelenir. Şayet muzari fiilin orta harfinin harekesi kesra ise hemze kesra ile harekelenir. Muzari fiilin orta harfinin harekesi kesra ise hemze kesra ile harekelenir. Ve son olarak da muzari fiilin orta harfinin harekesi fetha ise hemze fetha ile değil yine kesra ile harekelenir. Buraya dikkat etmelisiniz. Muzari fiilin orta harfinin harekesi fetha ise hemze fetha ile değil yine kesra ile harekelenir. Öyleyse muzari'de orta harfin harekesi damme ise hemze damme ile, kesra ise hemze kesra ile, fetha ise hemze fetha ile değil kesra ile harekelenir diyeceğiz. Peki bu durumda ortaya ne çıkar? Ortaya uktubu, iclisu ve iftehu şeklinde bir kip çıkar. Üçüncü aşamanın sonunda elde ettiğimiz kelime bu söylediğim şekilde karşımıza çıkar. Uktubu, iclisu ve iftehu şeklinde. Dördüncü ve son aşamada ise fiilin sonu meczum yapılır. Uktubu değil de uktub, iclisu değil de iclis ve iftehu değil de İftah şeklinde son aşamada fiilin sonu cezimlenir. Öyleyse karşımızdaki muhataba hitaben yaz diyeceksek öktüp deriz. Otur diyeceksek iclis deriz. Aç diyeceksek açmak fiilinin emri olarak iftah deriz. İftah aç anlamında bir emir fiildir. Peki efendim. Zannediyorum bu açıklamadan sonra, bu izahlardan sonra sülasi mücerred fiil dediğimiz kök harflerinin sayısı 3 olan fiillerin emri hazırlarının nasıl elde edileceği, emri hazırı elde etmeye çalışırken nasıl bir yol takip edileceği sanıyorum zihninize netleşmiştir. Daha belirgin hale gelmiştir. Peki bu yaptığım açıklamalar ışığında ders kitabınızın 98. sayfasında yer alan 4. alıştırmaya geçebiliriz. Burada 4. alıştırmada mazi ve muzarisi verilen fiillerin emirlerini sizin getirmeniz istenmiş. Hadi burayı birlikte çalışalım bakalım. Birinci fiil katele yaktülü. Peki katele öldürdü, yaktülü öldürüyor, öldürür anlamında bir fiil. Zehebe yedhebu, gitti gidiyor. Celese yeclisu, oturdu, oturuyor. Fehime yefhemu, anladı, anlıyor. Hafize yahfazu, ezberledi, ezberliyor. İlk söylediğim çeviri fiilin mazisinin anlamı, ikinci söylediğim ise muzarisinin anlamı. Secede yescudu, secde etti, secde ediyor. Raka'a yerka'u, rükû etti, rükû ediyor veya eğildi, eğiliyor. Şekara yeşkuru, şükretti, şükrediyor veya teşekkür etti, etti, teşekkür ediyor. Epeyce fiil var burada emri hazır kipleri verilen. Birinci sütunu bitirdik, şimdi ikinci sütuna bakalım. Semi'a yesma'u, duydu, duyuyor veya işitti, işitiyor. Peki ben şimdi mazisinin anlamını söyleyeyim, siz muzayesini artık çıkarırsınız kendiniz. Rafa'a kaldırdı, derase çalıştı, öğrendi, eğitim aldı. Alime bildi. Rafa'nın muzarisi yerfa'u, derasenin muzarisi yedrosu. Alime'ninki ya'lemu. Şeribe yeşrabu, evet şeribe içti anlamında bir fiil. Halaka yahliku, tıraş etti anlamında. Kesere yeksiru, kırdı. Gasele yasidu, yıkadı. Peki sayfa 99'a, karşı sayfaya geçmeden önce bu sayfadaki fiillerin emri hazır kiplerini çalışalım birlikte. Peki katede yaktulu, yapacağımız ilk iş şu. Şimdi emri hazırını, bu fiilin emri hazırını elde etmek için öncelikle burada muzarisi yaktulu şeklinde verilen fiilin, ki bunun anlamı o öldürüyor, öldürür şeklindedir. Biz bunun müfret muhatap sigasının taktulu şeklinde geldiğini bileceğiz. Zehebe yezhebudan, mesela yezhebunun müfret muhatap sigasının tezhebu olduğunu, yeclisunun müfret muhatap sigasının teclisi olduğunu bilmek durumundayız. Öyleyse yefhemunun müfret muhatap sigası tefhemu, yahfezunun ki tahfezu, yescudu tescudu, yerkâu terkâu, yeşkuru teşkuru şeklinde düşüneceğiz. Peki şimdi taktulu ne yaptık? T'yi attık, geriye tülü kaldı. Cezimle, sükunla başlayan bir harfi telaffuz etme, okuma imkanımız yok. Dolayısıyla oradaki cezmi, yani daha doğrusu cezimli harfi, sükunlu harfi okuyabilmemiz için söz konusu fiilin başına bir elif getiririz, bir hemze getiririz. Hemzeyi harekelerken de söz konusu fiilin, burada verilen fiilin orta harfinin harekesine bakarız. Orta harfin harekesi damme ise hemzeyi damme ile, efendim kesra ise hemzeyi kesra ile, fetha ise hemzeyi fetha ile değil yine kesra ile harekeleriz. Biraz önce bu kuralı size verdim zaten. Bu bilgi sizin için taze bir bilgi. Katele yaktulunun emri hazırı uktul, zehebe yezhebunun emri hazırı izheb, celese yeclisunun ki iclis, fehime yefhemuden ifhem, hafize yahfazu ihfaz, secede yescudu usjud, raka'a yerka'u irka' ve şekera yeşkuru uşkur şeklinde kullanılır, bu şekilde getirilir söz konusu fiillerin emri hazırları, emri hazır müfret muhatap sigaları. Peki semi'a yesma'u, emri isma, rafa'a yerfa'u, emri irfa, derase yedrusu, emri udrus, alime ya'lemu, emri nedir sizce? İ'lem. Şeribe yeşrabu, işrab. Halaka yahliku, ihlik. Kesera yeksiru, iksir ve gasele yasilu, ığsil şeklinde olmalı. Peki efendim, bu sayfada, sayfa 98'de yer alan çalışmamızı da tamamladık. Şimdi karşı sayfaya, sayfa 99'a geçelim. 99. sayfada, sayfa başında tabaha fiilini görüyoruz. Tabaha yatbuhu, tabaha pişirdi anlamında bir fiil. Yukarıdan aşağıya ilk sütunu okuyacak olursam, kata'a kesti, cema'a topladı, abede ibadet etti, kulluk etti, nezele indi, arafe bildi, tanıdı, ekele yedi, feale yaptı anlamında. Peki fetaha yeftahu, fetaha açtı, darabe yadribu, darabe vurdu, dövdü, ketebe yazdı, seele sordu, mena'a men etti, yasakladı, alıkoydu, Vahike güldü, rakibe bindi, ehaze aldı anlamında fiiller. Tabahiyat buhu, emri utbuh, pişir anlamında. Kata'a yakta'u, emri ikta'a. Cema'a yecma'u, emri icma'a. Abede ya'budu, emri u'bud. Nezele yenzilu, emri inzil. Arafe ya'rifu, emri i'rif. Ekele ye'kulüden emir, kül. Feale yef'alüden emir, if'al. Sol sütuna geçiyorum. Fetaha yeftahu, emri iftah. Zarabe yadribu, emri idrib. Ketebe yektubu, emri uktub. Se'ele yes'elu, emri is'el. Mena'a yemna'u, emri imna. Zahike yadhaku, emri idhak. Rakibe yerkebu, emri irkeb. Ehaze ye'huzu, emri huz. Efendim, burada şunu da ifade etmediğim. Musarisinde orta harfinin harekesi dammer olan fiillerin emri hazır vezinleri uf'uldür. Yektübünün emri hazırının öktüb şeklinde geldiği gibi musarisinde orta harfinin harekesi kesral olan fiillerin, muzari fiillerin emri hazırlarının vezni if'ildir. Celese yeclisüden emri hazırın iclis şeklinde geldiği gibi vezni if'il şeklindedir. Fetaha yeftahu gibi ortası fethalı olan muzari fiillerin emri hazır vezinleri de if'aldir. Öyleyse uf'ul, if'il, if'al bunlar emri hazır vezinleridir. Ortası dammel olan fiillerin emir vezni uf'ul, kesralı olanlarınki if'il, fethalı olanlarınki ise if'aldir. Efendim, programımızın bu bölüm için tasarladığımız süreyi bitirdik. Gelecek bölümde görüşmek ümit ve duasıyla. Fi emanillah.
0: Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi sona erdi.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir: İnsanlarla iyi geçinmek aklın yarısıdır. İyi soru ilmin yarısıdır. İyi yönetim geçimin yarısıdır.
2: Özel efendim.

0: düşünen insanlar için.
1: İnce düşündüğümüzde, hikmet penceresinden baktığımızda Allah-u Teala'nın bir kuldan istediği şey oğlu İsmail'in babası İbrahim'e gösterdiği davranıştır. Sen mi istedin babacığım? Bunu Allah mı sana emretti başım üstüne? Başını yere koyuyor, hiç itiraz etmiyor. Beni inşallah sabirunlardan bulacaksın diyor ayet-i kerimede. Sabredenlerden bulacaksın. Bu sabredenler kelimesini Asr suresinden tutun da ta Kur'an-ı Kerim'in 114 suresinin belki 80-90 yerinde sabır kelimesi bir şekilde geçer. Neden? Çünkü insan Allah-u Teala'ya sabırla yaklaşabilir. Sabır olmazsa sızlanma olur. Sızlanma olmazsa ibadette yaralanmalar, yırtılmalar, çizilmeler, kusur, yani bizim tabirimizle defo oluşur. Defolu kullukla Allah-u Teala'dan defosuz bir cenneti istirham edemeyiz. Allah-u Teala'ya sunacağımız kulluktaki teslimiyet, Hazreti İsmail'in psikolojisi gibi mutlak anlamda bir yakinleşme ve kendini yere koyma, sen istiyorsan ya Rabbi ben senin için kendi canımdan bile vazgeçerim, her şeyimden vazgeçerim anlayışı budur.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor. Vaktinizin bir kısmını mutlaka Allah'ın rızası için ayırın. Haftanın belli gecelerini Allah'ın dinini öğrenmek, öğrendiklerinizle başkalarını öğretmek ve insanları Allah'ın dinine davet etmek için tahsis edin ve çocuklarınıza da bunu öğretin. Bunun zaruretine onları inandırın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Okuma ve yazmanı sağlamlaştır. Müslüman kardeşlerin risale, gazete ve dergilerini çokça mütalaa et.
1: Yaptığınız iyilikleri unutun ve geçmişte işlemiş olduğunuz günahları hatırlayın.
0: Küçük de olsa kendine ait bir kütüphanen olsun.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor. Vücudunuzun içinde dev bir ordu olduğunu biliyor musunuz? Bir hastalığa yakalandığınız anda vücudunuzun içinde çok büyük bir savaş başlar. Bu savaşta taraflardan biri mikroplar, diğeri ise vücudunuzdaki savunma sistemi hücrelerdir. Bu hücreler aynen bir ordu gibi savunma, istihbarat ve saldırı yöntemleri kullanarak vücuda giren mikropları yerle bir ederler. Savunma sistemi Allah'ın insanı ne kadar üstün bir yaratılışla var ettiğinin bir delilidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

iyidir. Kim içini güzelleştirirse Allah onun dışını da güzelleştirir. Kim Allah'la arasını düzeltirse Allah onunla insanların arasını da düzeltir. Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Allah yolunda hizmet ederken birçok engel ve sıkıntılarla karşılaşacaksınız. Sakın ola ki bu sıkıntılar, bu engeller sizleri hizmetten alıkoymasın. Yılgınlık, bıkkınlık, usanganlık vermesin. Hizmetler sabır ister, sebat ister, azim ve gayret ister, fedakarlık ister. Bizim inancımızda asla ve asla ümitsizliğe yer yoktur. Müslüman en kötü şartlarda bile ümit var olacaktır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem. Özel efem.
3: Kibre bürünmüş nefsini gözyaşlarınla yıkarsan, geriye secdeye kapanmış bir baş, Rabbini hep zikreden bir dil,

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Ümmetin malını hor kullanmayın. Onu kendi öz malınızdan daha iyi koruyun ve bu konuda hassas olun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, bu çocuklar hepimizindir. Onları trafik kazalarından koruyalım.
0: Özel efendim, 103.2.

0: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Değerli kardeşler, bir eğitimci olarak Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve öğretim metotları isimli kitabımızdan ders işlemeye devam ediyoruz. Bu derste iki bölüm işleyeceğiz. Birincisi, Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bazen ne olduğunu dinleyenlerin, kendisini dinleyenlerin ortaya çıkarması için bir şeyi müphem söylemesi. Neden bunu yapıyor? Çünkü karşıdakini ya da karşıdakilerini öğrenmeye teşvik etmek, merak ettirmek ve dolayısıyla daha iyi öğrenmesini sağlamak. İnsan kendisi gerçekten merak ettiği zaman daha iyi öğrenir kardeşler. Böyle alelade bir videoyu, bir dersi açın, İzleyin muhakkak faydalı olur, ama gerçekten merak ettiğiniz bir konuyu araştırdığınızda, ihtiyacınız olduğunda, o konuyu öğrenmeyi arzuladığınızda çok daha iyi öğrenirsiniz, çok daha iyi akılda kalır. Çünkü dikkatler daha odaklanır, daha teyakkuz halinde olur. Dolayısıyla Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam böyle biraz müphem bırakıp, insanları merak ettirip, insanların takip etmesini sağlaması, Allahu Alem, gerçekten bir öğretim metodu olarak çok hoştur. Mesela bir örnek verelim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün buyuruyor ki, vallahi tam iman etmiş olmaz. Vallahi tam iman etmiş olmaz. Vallahi tam iman etmiş olmaz buyuruyor. Soruyorlar, kim ya Resulallah? O da buyuruyor ki, komşusunun şerrinden emin olmadığı kimse. İlk başta vallahi iman etmiş olmaz, vallahi iman etmiş olmaz, vallahi iman etmiş olmaz dediği zaman Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, kim dinlerse dinlesin, onun mübarek ağzından bu sözler çıktığında dikkat kesilir. Merak eder, yahu acaba kimden bahsediyor? Dolayısıyla hemen akabinde soru geliyor zaten. Bir diğer hadis, Resulullah aleyhissalatü vesselam, Enes bin Malik rivayet ediyor. Birlikte oturuyorken, şimdi cennet ehlinden biri çıka gelecek buyurdu. Akabinde abdest suyu sakalından damlayan ve nalinlerini sol eline asmış bir adam çıka geldi. Bu arada nalinleri sol eline almış sözü aynı zamanda onun sünnete uygun olduğunu gösteriyor. Ayakkabıları sol elle taşımak sünnettir diye belirtiyor Üstad Abdülfettah Ebu Gudde. Ertesi gün olunca Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yine aynı şeyi söylüyor. Ardından aynı adam çıka geliyor. Üçüncü gün olunca aynı söz tekrarlıyor. Yine aynı adam geliyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kalkınca Abdullah bin Amr bin As, malumdur, sünnet konusunda son derece hassas olan sahabelerden biri, dedi ki, babamla takip ediyor adamı. Bu arada bu kişi Sa'd bin Ebi Vakkas. Sa'd'ı takip ediyor. Babamla diyor ki ona, babamla münakaşa ettim ve 3 gün evine gitmeyeceğime yemin ettim. Bu süre zarfında beni misafir etmeniz mümkün mü? Diyor. O da olur buyuruyor. Enes radıyallahu anh devam ediyor. Abdullah onunla birlikte 3 gece geçirdi. Gece bir ibadete kalktığını görmediğini söyledi. Ancak yatağında uyurken, uykuda dönerken, uykuda Allah'ı andığını, sabah namazı için kalkarken de tekbir getirdiğini gördüğünü söylüyor. Yine Abdullah devam ediyor. Abdullah bin Amr radıyallahu anh. Ondan hayırdan gayrı söz işitmedim. Bu 3 gece geçince amelini küçümser gibi oldum. Çünkü çok fazla nafile ibadet yapmamış. Ona, ey Allah'ın kulu, babamla aramda bir kırgınlık ve küskünlük yok esasında. Ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin 3 kez şimdi cennet ehlinden biri çıka gelecek buyurduğunu işittim. Her üçünde de sen çıka geldin. Bu yüzden senin yanında olmak istedim ki bakayım amelin nedir. Ben de sana uyayım. Ancak senin çok amel işlediğini görmedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu bu dereceye seni yükselten nedir acaba? O da dedi ki, benim durumum senin gördüğünden ibaret. Sonra geri dönüp giderken beni çağırdı diyor Abdullah radıyallahu anh. Benim durumum senin gördüğünden ibaret. Ancak benim içimde bir Müslümana karşı kin yoktur. Keza Allah'ın bir Müslümana ihsan ettiği hayra da kıskançlık beslemem. Bunun üzerine Abdullah bin Amr diyor ki, seni bu dereceye ulaştıran şey bizim beceremediğimiz şeydir. Bu tabi Abdullah bin Amr bin As'ın tavazusu aynı zamanda. Ama Sa'd bin Ebi Vakkas'ın söylediği şey hakikaten zor bir husustur. Ben yani gerçekten iyi bir eğitim gerektirir. Yani hem psikolojik olarak hem ilmi olarak insanın kendisini iyi eğitmesi gerekir. Burada bir iki mesele var, şöyle küçük, onları konuşalım. Birincisi, Abdullah bin Amr burada hani bir hile yapıyor. Fakat bu hile meşru bir hiledir. Neden? Çünkü bir kişi bir hakkı canlandırmak için, zulmü uzaklaştırmak için, farz bir ameli yapmak için, bir haramdan kaçmak, bir hakkı sahibine kazandırmak, bir batılı kaldırmak, eşiyle arasını düzeltmek, dinin hoş görmediği bir şeyi uzaklaştırmak gibi caiz olan maslahatı sağlayan ve fakat burası önemli, Yüce Allah'ın muradına aykırı düşmeyen, Allah-u Teala'nın veya bir kulun hakkını iptal etmeyen hileler kapsamında. Şimdi burada Abdullah bin Amr bin As'ın söylediği, kimseyi kıran, kimseyi gücendiren, hakkı gizleyen, işte hadis uyduran, böyle bir şey değil dikkat ederseniz. Sadece şey söylüyor yani, Sa'd bin Ebi Vakkas'ın görmesi için babamla tartıştım diyor. Dolayısıyla bu tarz şeylerde bunlar böyle yalan söyleme gibi bir hususa girmediğini söylüyor Abdülfettah Ebu Gurt'ta. Bununla alakalı aynı zamanda Allame Muhammed Abdülvehhab el-Buhayri'nin El-Hiyel fi'ş-Şeriat-ı-İslamiyye adlı eserini tavsiye ediyor. Biz de burada tavsiye etmiş olalım. Peki hadisten ne gibi dersler çıkarabiliriz? Birincisi, Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh'ın ne kadar faziletli bir insan olduğunu, Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın onu cennetle müjdelediğini öğreniyoruz. Kendisi cennetle müjdelenen 11 sahabeden biri. Bir diğeri, Abdullah bin Amr'ın aynısını yapmak için salih kimselerin amellerini öğrenmeye olan hırsı. Zaten Abdullah bin Amr bin As gerçekten müthiş bir talebe. Yani ilmi talep etme noktasında çok olumlu anlamda, müsbet anlamda ihtirası olan bir sahabe. O yüzden kendisi biliyorsunuz ilk hadis nüshasının yazarıdır. Çok önemlidir yani hadis tarihinde ve ilim tarihinde Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh'ın yeri çok ayrıdır. Çünkü ilk hadis nüshasının yazarı bizzat kendisidir. Eliyle yazmıştır. Ve dolayısıyla zaten bu da aynı zamanda kendisi çok bilgili ve kültürlü bir sahabeydi. İşte Süryanice biliyordu, yabancı dil biliyordu. İsrailiyat ve Nasraniyat bilgilerine de hakim olduğuna dair rivayetler var. Dolayısıyla Abdullah bin Amr öğrenmeye olan hırsı burada o kişiyi takip edip onunla alakalı güzel nüansları öğrenmeye teşvik etmiş. Evet, bir diğer başlık, daha iyi anlaşılması ve ezberlenmesi, iyi bellenmesi için bir şeyi ilk önce özet, daha sonra ayrıntılı olarak anlatması Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Bunu neden yapar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam? Çünkü muhatabı soru sormaya teşvik etmek ve özet olan şeyi daha açıklanmasını istemeleri için, bu da yine bir önceki başlıkta olduğu gibi kişinin merakını celbeden, merakını cezbeden, merakını tahrik eden bir hareket olduğu için, özellikle de öğrenme isteği olan kişiler dolayısıyla daha öğretici, daha akılda kalıcı şekilde gerçekleşmiş oluyor oradaki eğitim faaliyeti. Enes bin Malik radıyallahu anh'ın yine rivayet ettiği bir hadis. Resulü aleyhissalatü vesselam bir cenaze geçirirken ölen kişi hayırla yad ediliyor. Resulü aleyhissalatü vesselam da buyuruyor ki vacip oldu, vacip oldu, vacip oldu. Üç kere tekrar ediyor. Bu da Resulü aleyhissalatü vesselam'ın önemli sünnetlerinden biridir. Yani Resulü aleyhissalatü vesselam iyi akılda kalması için ve gerçekten önemli olan hususları böyle üç kere tekrar ederdi. Bunu da kitapta, yine bu kitapta ders olarak işlendi, biz de işledik. Başka bir cenaze geçirirken de ölen kişi kötülükle anıldı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yine vacip oldu, vacip oldu, vacip oldu buyuruyor. Bunun üzerine Hazreti Ömer diyor ki, ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Bir cenaze geçirilirken ölen kişi hayırla yad edildi, sizde vacip oldu, vacip oldu, vacip oldu buyurdunuz. Sonra bir cenaze daha geçirirken ölen kişi kötülükle anıldı, siz yine vacip oldu, vacip oldu, vacip oldu buyurdunuz. Dolayısıyla ne kastettiniz diye soruyor. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Hayırla yad ettiğiniz kimseye cennet, kötülükle andığınız kimseye de cehennem vacip oldu. Sizler Allah'ın yeryüzündeki şahitlerisiniz. Sizler Allah'ın yeryüzündeki şahitlerisiniz. sizler Allah'ın yeryüzündeki şahitlerisiniz buyuruyor. Şimdi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu hadisi üzerine ayrı bir ders yapılır Allahu Alem. Fakat biz şöyle kısaca anlamaya çalışalım. Şimdi tabii ki Müslümanlar, özellikle de sahabeler, bir kişi hakkında icma ediyorlarsa eğer, dolayısıyla o kişinin nasıl bir kişi olduğu az çok belli olmuş oluyor. Bu tabii Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gaybı Allah'tan öğrendiği için burada Allahu Alem böyle bir bilgiyle teyit ederek söylüyordur. Fakat aynı zamanda bu bize şunu gösteriyor. Müslümanlar Allah'ın yeryüzündeki şahitleridir ve yeryüzündeki şahitleri olmalıdır. Yani biz sahabe kadar olamayacağız belki ama olmaya çalışmamız lazım. Allah-u Teala'nın yeryüzündeki şahitleri olmamız, devamlı hakkı ayakta tutmamız ve hakkı savunanı savunmamız, hayırla yad etmemiz lazım. Dolayısıyla vefat eden Müslümanları hayırla yad etmek, onların iyiliklerini hatırlamak çok önemlidir. Vefat etmeden önce kişinin Müslümanlar nezdinde, ümmet nezdinde iyi bir isim bırakması, kendi ismi anıldığında Müslümanların kalpleri böyle güzel olması, böyle iyi hisler beslemesi çok önemlidir. Bu iki taraflı da önemli bir husustur. Dolayısıyla bu Allah'ın yeryüzündeki şahitleri olma misyonu aynı zamanda Allah-u Teala'nın yeryüzündeki dinin temsilcisi olmaktır. Davetçi olmaktır. Emri bil maruf nehyanil münkeri yapmaktır. Allah-u Teala'nın buyurduğu gibi vasat ümmet olmak, hayra çağıran ümmet olmak. Çünkü en hayırlı ümmet Müslümanlardır. Başta sahabelerdir. Biz de o olmaya çalışmalıyız ve olmalıyız. Böyle olmalıyız, olmaya çalışmalıyız. Bu hadisten peki neler var? Bir mühim, yani öğrenilen eğitimle alakalı özellikle neler öğreniyoruz? Birincisi, önemli bir sözün tekrarlanarak kuvvetlendirilmesi, ezberleme için, dinleyenlerin gönlünde daha iyi yer etmesi için faydalı. Bunu öğreniyoruz. Bir diğeri, burada kişiyi teşvik etmek için, daha çok tesir etmesi için önce özet, hatta burada bir müphemlik de var. Ne vacip oldu belli değil. Önce özet olarak söylemesi, sonra ayrıntılı olarak ifade etmesi ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam burada ayrıntılı olarak 3 kere siz Allah'ın yeryüzündeki şahitlerisiniz dediği de biz bunun üzerine gerçekten kitaplar yazacak şeyler öğrenmiş oluyoruz. Nitekim bunu destekleyen, bu konu ile alakalı, bu bağlamda, bu kapsamda olan ayetleri ve hadisleri de beraber düşündüğümüz zaman. Evet. Bir diğer hadisimiz Ebu Katade bin Ribi radıyallahu anh anlatıyor. Resulü aleyhissalatü vesselam'ın yanından bir cenaze geçirdiler. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Rahata ermiş yahut kendisinden kurtulunmuş buyurdu. Sahabeler sordu. Ya Resulallah, bu rahata ermiş veya kendisinden kurtulunmuşun anlamı nedir? Resulü aleyhissalatü vesselam da şöyle buyuruyor. Mümin kul dünyanın yorgunluğundan kurtulup Allah'ın rahmetine kavuşarak rahat eder. Facir kuldan ise kullar, memleketler, ağaçlar ve hayvanlar kurtulup rahata kavuşurlar. Subhanallah. Gerçekten mümin ve facir arasındaki fark. Mümin dünyada yorulur, insanları yormaz, onlardan yük alır. Facir ise kullara, memleketlere, hatta ağaçlara ve hayvanlara bile yük olur. Bu bizim için aynı zamanda bir ölçüdür de kardeşler. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in yine önce özet olarak verdiği, sonra ayrıntıya girdiği hususlardan biri komşu meselesi. Biliyorsunuz komşuluk, işte Cebrail Aleyhisselam'ın çok çok tavsiye etmesinden dolayı Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem az daha varis kılınacak zannettim buyuruyor. O yüzden komşuluk meselesi çok önemli. Yine bu hadisinde de komşulukla alakalı çok böyle ciddi bir uyarıda bulunuyor. Diyor ki vallahi tam iman etmiş olmaz. Vallahi tam iman etmiş olmaz. Vallahi tam iman etmiş olmaz. Kim ya Resulallah? Diye soruluyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da buyuruyor ki komşusunun şerrinden emin olmadığı kimse. Komşuluk ilişkileri, ya bu o kadar önemli bir tavsiye ki, gerçekten komşuluk ilişkileri düzgün olduğunda insanın yaşam alanı, evi, yanındaki işte komşusu, yaşam alanı hakikaten İslam'ı yaşamak için, ahlakı yaşamak için ve temsil etmek için müthiş bir zemin oluyor. Çok önemli. Çok küçük bir tavsiye değil mi? Komşu. Ama o kadar çok tekrar edilmiş. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o kadar bunu dile getirmiş ki gerçekten bu kadar önem verirse toplumun o küçük iki kişi arasındaki bağlar bütün bir topluma, bütün toplum satına yayıldığında hakikaten çok ciddi bir harç, toplumun bir aradan çok ciddi bir harç olacaktır bu yani. Yine anne baba konusu, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın çok hassas olduğu bir konu. Buyuruyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, burnu yere sürünsün, burnu yere sürünsün, burnu yere sürünsün. Kimin ya Resulallah diye sorulunca da ihtiyarlıklarında anne ve babasından birisine veya ikisine yetişip de onlara hakkıyla hizmet ederek cennete girmeyenin buyuruyor. Anne ve babanın malumdur, hakları çok büyüktür. Bunları hepimiz zaten hissiyat olarak da biliyoruz, içimizde de hissediyoruz. Anne ve babanın tabii ki hayır olmayan emirleri ya da haksızlıkları muhakkak ki Müslümanın üzerine bir şey değil, vücubiyeti yoktur ama anne babaya yardımcı olmak, onlara merhamet etmek, onları mutlu etmek dünyada sebepler çerçevesinde ve şeriat çerçevesinde onların mutlu olmasına çalışmak evlatların en önemli görevidir. Onlara of dememek, of bile dememek evlatların en önemli görevidir. Malumunuz insanların annelerine, babalarına karşı saygısız olması, onları umursamaması, onları bir yerlere bırakması, onlarla bağlarını koparması ya da çocukların anne babayı hizmetçi gibi kullanması ki bazen burada küçükken yetiştirirken anne babaların da çok büyük kusurları oluyor. Çocukları haşa böyle sanki çok yüksek seviyede şeymiş gibi muamelede bulunuyorlar. Bu çocukların psikolojileri için de zararlı. Bu kıyamet alametleridir. Çocuk perestlik bir kıyamet alametidir. Aynı zamanda çocuk sevmemek, çocuk yapmayıp yerine hayvan beslemek de kıyamet alametidir. Malumunuz ki İslam ölçü dinidir kardeşler. Dolayısıyla bütün bu hadislerde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın uslubunu gördüğümüz zaman pek çok nükteden biridir. Müphem bırakması ya da önce özet vermesi Müslümanları, onu dinleyenleri, konuyu da merak edenleri teşvik edicidir. Ve dolayısıyla daha iyi akılda kalıcıdır. Nitekim bu tarz nükte ve nüanslar, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam eğitimde gözettiği bu nükte ve nüanslar sayesinde de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sünneti hafızalarda çok net bir şekilde korunmuş, ezberlenmiş ve biz de bundan faydalanıyoruz, besleniyoruz elhamdülillah. Allah razı olsun dinlediğiniz için. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.
1: Hikmet Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Mehmet Yıldırtan.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Herkesin bir davası var bu dünyada. Asla laf söyletmediği, peşinden koştuğu bir davası. Kimisinin para ve dünya sevgisi. Kimisinin mevki ve makam hırsı. Bizim davamız ise Allah'ın dininin yeryüzünde hakim olması. Müslümanların hür olması. İnsanların İslam'a göre yaşaması. Ve ne kadar zorlukla karşılaşsak da, baskıya ve hakaretlere maruz kalsak da, gözyaşlarımız, hatta kanlarımız aksa, hatta ve hatta canımızdan olsak, yine de vazgeçemeyiz bu davadan. Vazgeçmeyiz bu davadan.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Âl-ı İmran 191-195. Derin kavrayış sahiplerinin duası. Onlar ki ayaktayken, otururken ve uyumak için uzandıklarında Allah'ı anar ve göklerin ve yeryüzünün yaratılışı üzerinde tefekkür ederler.
1: Rabbimiz, bütün bunları anlamsız ve amaçsız yaratmadın. Yücelikte eşsizsin. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, sen kimi ateşe mahkum edersen kesinlikle onu rezil etmiş olursun. Ve o zalimler yardımcı da bulamazlar. Rabbimiz, biz Rabbinize iman edin diye imana çağıran bir davetçiyi duyduk ve hemen iman ettik. Rabbimiz, bizim günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört ve canımızı erdemlilerle birlikteyken al. Rabbimiz, elçilerin aracılığıyla yaptığın vaadi bize bahşet ve kıyamet günü bizi mahcup etme. Çünkü sen vaadinden asla caymazsın.
0: Rableri de onların dualarına şöyle icabet etti. Erkek olsun, kadın olsun, çaba gösteren hiç kimsenin çabasını boşa çıkarmayacağım. Siz hepiniz birbirinize eşitsiniz. Kötülükten ve kötülük diyarından hicret edenlere, yurtlarından sürülenlere, yolumda eziyet çekenlere, savaşanlara ve öldürülenlere gelince, onların kötülüklerini mutlaka örteceğim ve elbet onları Allah'tan bir ödül olarak içinden ırmaklar akan cennetlere sokacağım. Zira ödüllerin en güzeli Allah katındadır.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Doğru sözlü ol, asla yalan söyleme. Peygamberimiz şöyle der: doğruluk iyiliğe götürür, kişi doğru söylemeye devam eder. Allah katında sıddık olarak yazılıncaya kadar. Yalan da kötülüğe götürür. Kişi yalan söylemeye devam eder. Allah indinde yalancı olarak yazılıncaya kadar.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM uyarıyor. Kur'an-ı Kerim'in bilimsel mucizelerini biliyor musunuz? Bilimin henüz çağımızda keşfettiği gerçekler 1400 yıl önce Kur'an'da bildirilmiştir. Örneğin 20. yüzyıldaki astronomik gözlemler tüm evrenin sürekli olarak genişlemekte olduğunu göstermiştir. Daha önce hiç kimsenin fark etmediği bu gerçek Kur'an'ın Zariyat suresindeki "Biz göğü büyük bir kudretle bina ettik ve şüphesiz biz onu genişleticiyiz" ayetinde açıklanmıştır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem. Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Şuara 117-120. Hazreti Nuh'un duası. Nuh:
2: Rabbim, kavmim beni yalancılıkla itham etti. Artık benimle onları

0: düşünen insanlar için.
1: Rabbimiz Allah Azze ve Celle'nin muvahhid müminlere, katıksız iman etmiş olan kullarına hitap ettiği Ali İmran suresinin 102. ayet-i kerimesinin gereği üzere direnmeye gayret ediyoruz. Ey iman edenler, Allah'tan geri şekilde korkun ve ancak Müslümanlar olarak can verin. Ey iman sahibi olanlar, ey katıksız iman edenler, imanınızın gereği odur ki Allah'ın emirlerini yerine getirirken onun sizler için yasak kıldığı sınırlara yaklaşmama konusunda titizlik gösterirken İslam'a tamamen teslim olmuş, kitap ve sünnete teslim olmuş bir şekilde hayatınızı idame ettirip ve o teslimiyet üzere canınızı Rabbinize teslim edin. Yani iman durağı, tevhid durağı veya iman yolu, tevhid yolu, dost doğru olan hak yol, o yolda devam ederken Allah'a kulluk konusunda çok hassas olmak, hayat teslimiyetini gündeme getirdiği gibi ölüm teslimiyetini de baş göz üzere istenildiği, emrolunduğu şekliyle gerçekleştirmek muvahhid müminlerin kulluk vazifesidir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Denilmiştir ki nefsani zevk ve düşkünlükler kralları köle yapar. Sabırsa köleleri kral yapar. Yusuf'la Züleyha'nın hikayesini bilmez misin? Denilmiştir ki nefsinin özlem ve arzularını aklının kontrolünde tutan kişiye müjdeler olsun. Aklını nefsinin özlem ve arzularının kontrolüne veren kişiye de yazıklar olsun. Denilmiştir ki günahlardan uzak duranın kalbi hassaslaşır. Haramdan uzak durup helal rızık yiyenin de düşüncesi berraklaşır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Yeryüzünde de kesin inananlar için ibretler vardır. Nefislerinizde de birçok ayetler vardır. Görmüyor musunuz? Gökyüzünde de rızkınız ve o vaad olunduğunuz var. İşte o gökyüzünün ve yeryüzünün Rabbine yemin olsun ki bu vaad olunan sizin konuşmanız gibi bir gerçektir. Zariyat 20 21 22 23.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel FM.
4: Özel FM.

0: Özel FM uyarıyor. Üzerinizdeki nimetleri düşünüyor musunuz? Allah sizi yaratmış ve yaşamanız için özel yaratılmış bir yurt olan dünyaya yerleştirmiştir. İçtiğiniz tertemiz, berrak suyu, havayı temizleyen yemyeşil ağaçları, ısı ve ışık veren güneşi size nimet olarak sunmuştur. Saymakla bitiremeyeceğiniz daha pek çok nimet size amade kılınmıştır. Tüm bunların karşılığında size düşense Allah'ın nimetlerini düşünmeniz ve ona şükretmenizdir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem. Özel efem.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Zühd, takva ve nafilelerle Allah'a yaklaşmak sadece suhi ve dervişlere ait bir özellik değildir. Bunun öncelikle sünnet-i seniyeye bağlı Müslümanların görevi olduğunu hatırlayın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Yeah.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Şuara 75-91. Hazreti İbrahim'in duası. İbrahim dedi ki:
2: İyi ama ister sizin, ister önceki atalarınızın olsun, neye taptığınızı biraz olsun düşündünüz mü? İyi bilin ki onlar benim düşmanımdır. Ancak alemlerin Rabbi benim dostumdur. O ki beni yaratan ve bana doğru yolu gösterendir. Beni yediren, içirendir. Hastalandığım zaman bana o şifa verir. O ki benim canımı alacak, sonra diriltecektir. Ve hesap günü hatamı bağışlayacağını umduğum da odur. Ey Rabbim, bana hikmet ver ve beni iyiler zümresine kat. Sonra gelecekler için de beni doğrulukla anılanlardan eyle ve beni nimeti bol cennetin varislerinden eyle. Babamı da bağışla, çünkü o yanlış gidenlerdendir. İnsanların diriltilecekleri gün beni mahcup etme. O gün ki ne mal fayda verir ne oğullar. Ancak Allah'a temiz bir kalple gelenler o günde kurtuluşa erer.
1: O gün cennet korunanlara yaklaştırılmıştır. Azgınlar içinde cehennem ortaya çıkarılır.

Boomerang. Boomerang. İslam'ın gür sesi ve ilk müessini, peygamberine sevdalı, onun hizmetkarı, davasına sıkı sıkıya bağlı mümin bir sahabe. Hazreti Bilal-i Habeşi radıyallahu anh. Aslen Habeşli olan Bilal'in annesinin ismi Hamame, babasınınsa Rebah'tır. Resulullah'ın tebliğe başladığı ilk yıllarda Ümeyye bin Halef'in kölesi olan Bilal, emre muhatap olduğu anda tereddütsüz iman etmiş ve bu imanında sabit kalmıştır. Kureyş'in önde gelenleri soy ve nüfuzlarının yok olmasından korktukları için hak olanı inkar etmeye devam etmişler, şirkin ve sapıklığın içine batmışlardır. Doğan güneşe tahammül edemeyen cahiliye temsilcileri, Allah'ın bir olduğuna ve Muhammed'in onun Resulü olduğuna inanan kim varsa yolundan çevirmeye çalışıyor, en acımasız işkencelerde bulunuyordu. Özellikle köleler, kimsesizler ve zayıf olanlar bu zulüm ve işkencelere maruz kalıyordu. Bilal bunlardan biriydi.

Ümeyye bin Halef, kölesi Bilal'in Müslüman olduğunu anladıktan sonra onu İslam'dan çevirmek adına yapmadığı işkence kalmaz. Güneşin en tepede olduğu anlarda kızgın çöl kumları üzerine yatırılan Bilal'in sırtına büyük bir kaya parçası yüklenir ve ona "Muhammed'e küfret, Lat ve Uzza'ya iman et, yoksa onlara iman edinceye kadar böylece kalacaksın" denilirdi. Kızgın kumlar üzerinde sırtı ve göğsü yanan, nefesi tıkanan Bilal'in dudaklarındansa sadece şu iki kelime dökülürdü: "Allahu ehad." Çelik irade, sağlam ve sarsılmaz bir iman, Allah yolunda çekilen eziyetler, onu özgürlüğe götüren yolun başlangıcındaydı. Bilal, geçici heveslerin, makamların, dünyalık bir derdin peşinde değildi. Onun istediği sadece ve sadece Allah'ın rızasıydı. Rabbi onu bu eziyetten kurtaracak ve Ebu Bekir Es-Sıddık'ı vesile kılacaktı. Ümeyye bin Halef'in Bilal'e yaptığı işkencelere çok üzülen Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh, ona bu işkenceden vazgeçmesini söyler. O da, "Onun ahlakını bozan sensin, onu bizden uzaklaştıran senden başkası değildir" demişti. Bunun üzerine Ebu Bekir radıyallahu anh ona şu cevabı vermişti: "Benim yanımda senin şu kölenden daha güçlü ve kuvvetlisi var. Hem de senin dinindendir. İstersen onu al ve bunu bana ver." Ümeyye bu teklifi kabul edip öteki köleyi aldı ve Hazreti Bilal'i Hazreti Ebu Bekir'e verdi. Başka bir rivayette Hazreti Ebu Bekir'in onu 7 ukiyeye satın alıp azat ettiği kaydedilir. İslam nezdinde bir müminin üstünlüğü ne soyunda, ne dilinde, ırkında, ne de rengindedir. İslam ki üstünlüğü ancak takvada görmüştür. Cahiliye adetleri İslam'ın gelmesiyle son bulmuş ve insana hak ettiği değeri vermiştir. Bir mümin olan Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh, diğer bir mümin olan Hazreti Bilal radıyallahu anh'a karşı görevini yerine getirmiş ve onu müşriklerin zulmünden kurtarmıştır. Rabbimiz şöyle buyuruyor: "Ey insanlar! Şüphe yok ki biz sizi bir erkek ve bir kadından yarattık ve birbirinizi tanımanız için sizi boylara ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız, ona karşı gelmekten en çok sakınanınızdır." Hucurat 13. Yine bu hususta sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem veda hutbesinde, "Ey insanlar! Rabbiniz birdir. Atanız da birdir. Hepiniz Adem'densiniz. Adem ise topraktan yaratılmıştır. Allah katında en değerli olanınız, ona karşı gelmekten sakınanınızdır. Arap'ın Arap olmayana hiçbir üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takvadadır" buyurmuştur. Bilal radıyallahu anh ve tüm Müslümanlar için zulüm günleri hicretle son bulmuştur. Artık Müslümanlara huzurun kapısını açan kardeşleri vardı. Esenlik yurdu Medine'de onları bekliyorlardı. Ashab-ı kiramın hicret etmesinden sonra hepsine birer kardeş tayin edildi. Bilal'i kardeş edinecek ve ona evini açacak kişi Abdullah bin Abdurrahman el-Hasami oldu. Ebedi devam eden sağlam bir dostluk kurulacaktı aralarında. Bilal, Hazreti Ömer devrinde Şam'da görevli olduğu dönemde kardeşine olan vefasını gösterecek ve ona aldığı maaştan her ay bir pay gönderecektir. Müzik.
Medine'de teşekkül eden İslam devletinde inşa edilen mescidin müezzinliği görevi Bilal'e verilir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ezanı sık sık gür ve davudi bir sese sahip olan Bilal'e okuturdu. İbn-i Mace'de ve başka hadis kaynaklarında yer alan bir rivayete göre Bilal, sabah ezanına "Es-salatu hayrun minen nevm" namaz uykudan hayırlıdır ifadesini eklemiş ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bundan duyduğu memnuniyeti "Bilal, bu ne güzel söz" diyerek belirtmiştir. Hazreti Bilal Resulullah'ın bütün gazalarına katılır. Onunla birlikte küfre karşı savaş verir. Mekke fethedildiğinde peygamberin en yakınında o vardır. Fetih sırasında putlardan temizlenen Kabe'de Allahu Ekber nidalarıyla tevhidi aykırmakta Allah Resulü'nün has müezzini Hazreti Bilal'e nasip olur. İbn Ömer Mekke fethedildiğinde yaşananları şu şekilde anlatır. Resul-ü Ekrem Mekke'nin fethi gününde şehrin yüksek tarafından bir deve üzerinde geldi. Useme bin Zeyd, Bilal ve Osman bin Talha da yanlarındaydılar. Resul-ü Ekrem Kabe içinde uzun bir müddet kaldılar. Sonra çıktılar. Arkasında müminler içeri girmek için birbiriyle yarış etti. İlk giren bendim. Bilal kapının arkasındaydı. Bilal'e Resulullah'ın nerede namaz kıldıklarını sordum, yerini gösterdi. Ne var ki Bilal'e Allah Resulü'nün kaç rekat namaz kıldıklarını sormayı unuttum.

Hazreti Bilal Peygamber Efendimiz'e çokça hizmetlerde bulunmuş ve bir an olsun Resulullah'ın yanından ayrılmamıştır. Resulullah'ın hazinedarlığını yapar, evin ihtiyaçlarını giderirdi. Hiç şüphesiz Habibullah'a duyduğu sevginin tarifi mümkün değildir. Onu ahirete uğurlamak tüm müminlere zor geldiği gibi Bilal için de dayanılmazdı. Medine'nin her